0: Tango kaç kişilik bir danstır? Evet, tek ses geldi. Tek ses kimdeydi? Behiç Bey.
1: İki.
0: Doğru cevap. Cavan alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Henüz birinci sorumuzdayız. Geldik ikinci sorumuza. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dedik çift ses geldi?
2: Ayı.
0: Ayı. Doğru cevap. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bilinen bir deyime göre gerekirse köprüyü geçene kadar hangi hayvana dayı denir olacaktı sorumuz. Cevabımız ayı. Doğru cevap. Efendim kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Bire birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Bir beraberliğimiz söz konusu. Tabii henüz ikinci sorumuzdayız. İlerleyen süreçlerde ne olacağı, puan tablolarımız değişebilir. Ve her an her şey olabilir diyelim. Çünkü butonlara basarak ilerliyoruz. Bir yandan bilgilerimizi sunuyoruz ve heyecan zaten artık en üst seviyelerde şu anda. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Yüksek oranda kakao içeren siyah ve acı olan dedik. Durdum. Çift ses.
3: Bitter çikolata.
0: Bitter çikolata. Doğru cevap. Yüksek oranda kakao içeren siyah ve acı olan çikolata çeşidi nedir diye soracaktık. Bitter cevabı geldi. Doğru cevap efendim. Şu anda 2'ye birlik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Dördüncü sorumuza geçiyoruz diyelim. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek dedik.
1: Kefir.
0: Kefir, kefir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı da Deniz Bey'e göndermiş olalım. 2'ye 2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Keçi ya da inek sütünden özel bir maya ile hazırlanan ayran tadında hafif ekşimsi içecek nedir olacaktı sorumuz. Cevabımız kefir. Efendim 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Kıyasıya bir mücadele ile şu anda devam ediyoruz. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan hastalık dedim. Durdum.
4: Veteriner.
0: Veteriner. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. Ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tedavisini sağlayan kişilere ne ad verilir olacaktı? Leblebeden leblebi anladınız. Ben tebrik ederim sizleri. Sizleri de tebrik ederim. Çok güzel bir yarışma oldu.
3: Çok teşekkürler. Ben de çok eğlendim.
0: Neler söylemek istersiniz? Güldünüz cevap geldikten sonra. Özel bir nedeni var mı?
3: Yok yani Behiç Bey gerçekten çok hızlı. Yani onda rekabet edebilmek çok zor. Yani buraya kadar 2 puan alabildiğim için bile kendimi şanslı görüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışma oldu. Efendim bizler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Behiç Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Behiç Bey rakibinizi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
4: Vallahi rakibim çok çetindi. Ama biraz benim yaşım itibariyle biraz daha televizyon tecrübem var benim. Bayağı yarışmalara katıldım. Genelde de televizyonda yarışmaları izliyorum. Bu tecrübeye dayanarak herhalde bir puan önde.
0: Yıllardır hem yarışma programlarına katılıyorsunuz, evet, hem de
4: izliyorum.
0: İmkanınız varsa televizyondan
4: devamlı
0: takip ediyorsunuz.
4: Ondan dolayı herhalde
0: tabii o tecrübe istemsizce size şu anda...
4: Bir de yaştan dolayı da çünkü biriktirdik bayağı bir şeyler.
0: Tabii. Büyük, evet, bir tecrübe.
4: Evet, teşekkür ederim.
0: Saygı duyuyorum sizlere.
4: Estağfurullah, efendim, estağfurullah.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak bu etabımızda. Hazırsanız ben ilk sorumla başlayabilirim.
4: Buyurun.
0: İlk sorumuz bir bilmece.
4: Buyurun.
0: Sorum geliyor. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Süren başladı. Toprağın altında ağlar, tepesinde güler, yemeğe katılırsa herkesin gözleri yaşarır. Aslında çok basit.
1: Soğan.
0: Soğan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Nasıldır şarkı sözleriyle aranız?
4: Onu genelde sanat müziği ve halk müziğine daha yakınım. Hı hı. Dolayısıyla ondan gelirse cevaplama imkanım daha fazla olabilir.
0: Bakalım neyden geliyormuş, hemen sorumuz gelsin. Hey gidi koca dünya gam yükümüsün, söyle fani dünya söyle nokta nokta küpü müsün?
4: Dert küpü müsün?
0: Dert küpü müsün? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olduk. Biliyor musunuz bu şarkıyı?
4: Çok bilmiyorum.
0: Nasıldı?
4: Söyle gidi koca dünya dert gam yüklü müsün? Söyle söyle söyle bana dert yüklü müsün? Dünya handır handır.

0: İçinde insan olur gam içinde diye devam ederiz.
1: Diye devam ederiz. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk ve ikinci sorumuzun ödülünü de Behiç Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geliyor artık bu etabımızın son sorusu. Efendim son sorusu sorum geliyor. Gelsin mi?
0: Buyurun efendim.
1: El kazanı ile nokta nokta kaynamaz. Sorum.
0: Tencere kaynamaz.
1: Değiştir değiştir, tencere değil.
0: Yemek kaynamaz.
1: Nedir o yemeğin diğer adı, bir şeydir o?
0: Aşk kaynamaz.
1: Aşk kaynamaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Ve bu etabımızın ödülünü ben hemen Behiç Bey'e takdim etmek istiyorum. Efendim güle güle. Güzel çok günlerde harcamanız ve kullanmanız dileğiyle. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı, devam mı?
0: Mümkünse devam etmek isterim efendim.
1: O zaman bizler 3. etaba geçerken efendim sizler de bizleri izlemeye devam edin diyelim. Evet sevgili izleyenler, Behiç Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz efendim. Elimizde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta spordan mı soralım, Yeşilçam'a mı geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim?
0: Yeşilçam'a geçelim.
1: Yeşilçam'la aranız iyi midir? İzler misiniz Yeşilçam
0: İzledim.
1: Filmlerini?
0: İzledim.
1: Peki bakalım, Yeşilçam zarfını açıyorum. İçerisinde bizi neler bekliyor sevgili izleyenler? Sorularımı açtım. Şöyle zarflarımı hızlıca arkadaşıma teslim edeyim. Evet, bu etabımızda 3 adet Yeşilçam'dan sorularımız olacak efendim. Bizden bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız tek bir soruda isterseniz telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için geçerli. Bir süremiz bulunmamakta bu etabımızda. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Çok Yeşilçam filmi seyreder misiniz, izler
0: Bakıyorum,
1: misiniz?
0: İzliyorum efendim.
1: En çok hangi filmleri izlediniz efendim?
0: Vallahi siyah beyaz filmlerden başlamak üzere çok da ilgi duyarım nostalji gibi olduğu için. Genellikle toplumsal içerikli filmler olmak üzere hepsini izlerim. Yani hemen hemen
1: zaman
0: hepsini.
1: Buldukça,
0: zaman buldukça hepsini izliyorum.
1: Peki. Hazırsanız ben o zaman ilk soruma başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ramazan diye
0: iyi
1: çok güzel bir replikleri de vardı.
0: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
1: Sevgili babası Kemal Sunal'la. Evet, babası sevgili Kemal Sunal'la.
0: 76 yaşında da vefat etti.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Vallahi o kafam durdu birdenbire, yoksa çok iyi biliyorum yani.
1: Sesi düşünebilirsiniz.
0: Buzluk rollerinde falan da birkaç filmde de Buzluk diye rollerde oynadı. Bir baş harfini falan verme şansı var mı?
1: Şu an hiç yardımcı olamıyorum. Bu etabımızda bir joker hakkınız var. Dilerseniz joker hakkınızı kullanabilirsiniz bu etabımız için. Ama iki sorumuz daha olacak. O yüzden bence jokerinizi hemen kullanmayın. Ama eminseniz kendinizden isterseniz kullanabilirsiniz tabii
0: kullanmayayım.
1: Ki.
0: Kullanmayayım.
1: Siz bilirsiniz.
0: Kullanmayayım.
1: Şimdi Süt Kardeşler filmini izlediniz mi?
0: İzledim. Çok iyi izledim
1: Ramazan,
0: hem de.
1: Hangi karakterler vardı orada?
0: Şaban'la Ramazan, Süt Kardeşi, Şener Şen var, Adile Naşit var, Domates Peki. Güzeli var. Defalarca, hatta bir replik var, meşhur bir replik var. Süt olanı seni hiç sevmedim, babanı da hiç sevmemiştim diye.
1: Evet.
0: Çok iyi bildiğim bir film yani. Deniz'de falan geçen, vapurda falan geçen bir dizi.
1: Peki, film. Ramazan karakterini sizce kim canlandırıyordu? Şu anda gözünüzün önünde geldiğine eminim.
0: Evet.
1: Gerçek ismini soruyoruz aslında.
0: Babası da artist bir de. Yani çok iyi biliyorum ama vallahi şu anda çok iyi bildiğim bir isim ama biraz heyecandan herhalde.
1: Tabii ki de heyecan. Çünkü artık son etaptayız. Son etabımızın ilk sorusundayız. Artık bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlarsak büyük ödülü bugün bu yarışmada kazanmış olacaksınız efendim.
0: Evet. Yeşilçam'dan birisine sorabilir miyim?
1: Şöyle joker hakkınızı kullanmak.
0: Joker hakkını,
1: tabii joker hakkınıza girer. Evet, var mı bir cevabımız?
0: Ben çok iyi bilmeme rağmen şu anda aklıma gelmiyor. Bir beyefendi var, beyefendiye sormak isterim.
1: Peki, joker hakkımızı kullanıyoruz. Efendim, sizleri buraya alalım. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, Behiç Bey bir soruda takıldı. İlk sorumuzdayız, 3. etabımızdayız. Dilerseniz hızlıca size sormuş olalım sorumuzu. Süt Kardeşler filminde Ramazan karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
2: Halit Akçatepe.
1: Halit Akçatepe, çok teşekkür ederiz efendim.
2: Rica ederim.
3: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Evet, Behiç Bey. Şu anda bir cevap geldi. Halit Akçatepe cevabını kullanmak istiyor musunuz?
0: Eminim.
1: Yoksa başka bir cevap var.
0: Eminim efendim. Eminsiniz. Çok doğru bir cevap.
1: Peki. Halit Akçatepe doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Behiç Bey'e göndermiş olduk. Efendim artık ilk sorumuzu bu şekilde geçmiş olduk ve

0: kerimizde bu soruda kullanmış olduk diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir?
1: Ertem Eğilmez.
0: Ertem Eğilmez, cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet, Gül Yabani filminin yönetmeni kimdir diye sorduk. Ertem Eğilmez cevabı geldi. Ertem Eğilmez doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben tekrardan Eğit Bey'e göndermiş oluyorum artık. Bu etabımızın son sorusundayız. Büyük ödüle son bir soru kaldı diyelim efendim. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abiyi vardır?
1: 3 veya 4 ama 3 diyeyim ben.
0: 3 cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çöpçüler Kralı filminde temizlikçi Hacer karakterinin kaç tane abisi vardır diye sorduk. 3 cevabı geldi. Eğer 3 doğru cevapsa bu etapta büyük ödülü Beyiş Bey kazanmış olacak sevgili izleyenler. 3 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyiş Bey'e göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etapımızı çok güzel bir şekilde doğru cevaplar vererek tamamlamış olduk ve büyük ödülümüzü bu etapta kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülümü almak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle isterseniz size bir teklifim var.
1: Buyurun.
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Soracağımız bir risk etabındaki tek bir soruya vereceğiniz doğru cevapla bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Ya da vereceğiniz yanlış cevapla kazandığımız ödülü kaybedebilirsiniz. Tabii ki de risk almak tamamen sizin takdirinizde. Ben olsaydım risk alırdım. Ama tabii yine de siz bilirsiniz.
1: Ben tecrübeme dayanarak...
0: Alıyor muyuz?
1: Alıyorum. Yanıtlayabileceğimi tahmin ediyorum. Onun için riski alıyorum efendim.
0: Efendim, o zaman bizler Behiş Bey ile birlikte artık risk etabına geçiyoruz. Bakalım neler olacak, ben de çok merak ediyorum. Risk etabında görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, artık Behiş Bey ile birlikte risk etabındayız. Bu etabımızda soracağımız soruya doğru cevap vermesinin takdirinde 3. etaptaki kazandığınız ödülü 2'ye katlamış olacaksınız. Fakat vereceğiniz bir yanlış cevap maalesef kazandığınız bütün ödülü bu etapta kaybettirmiş olacak. Tek bir sorumuz var, bir süremiz bulunmamakta, fakat alacağımız bir cevap sizlerden, bir doğru cevap. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Çok heyecanlıyım. Hem miktar önemli hem de kaybetmekten üzüntü duyarım.
0: Bizler de çok üzüntü duyarız, inanın.
1: Sağ olun, eksik olmayın.
0: Evet, güzel bir soru geldi. Ben de soruları bu arada ilk defa sizlerle birlikte görüyorum sevgili izleyenler. Ben hazır olduğunuz zaman sorumu sormak istiyorum.
1: Buyurun, hazırım efendim.
0: Kağıt katlama sanatına verilen isim nedir?
1: Bu Japonca söyleniyorsa o mu acaba?
0: Bilmiyorum. Bir cevap vermeniz gerekiyor. Ne olabilir? Sesi düşünebilirsiniz bu arada.
1: Kağıt
0: katlama sanatına verilen isim nedir? Risk etabındayız. Vereceğimiz bir doğru cevap ödülümüzü ikiye katlamış olacak sevgili izleyenler.
1: Bu Japonlarda
0: ve
1: var ama.
0: Büyük ödülle Beyiş Bey'i bu etaptan uğurlamış olacağız. Şu anda heyecan artık
1: evet,
0: en üst seviyelerinde.
1: Evet, aynen öyle. Biliyorum yani, çok iyi biliyorum ama heyecandan.
0: Aslında çok kolay bir soru. Günlük hayatımıza da belki çocukken veya işte olası torunlarınıza, çocuklarınıza ben eminim ki bu sanattan yapıp oyunlar oynamış olabilirsiniz. Veya dizilerde, filmlerde illaki görmüş olabilirsiniz, okuduğunuz kitaplarda.
1: Ben mutlaka bilirim çünkü okumamış olduğum herhangi bir mevzu olduğunu peki, tahmin etmiyorum da çağrışım yapmadı.
0: Aklınıza gelen ilk cümle, kelime, o kelime nedir? Nedir yani? Belki oradan mı yürüseniz, oradan mı düşürseniz?
1: Sonu S ile mi ne bitiyor? Bilmem ne sanatı da vallahi şu anda birden aklıma gelmedi. Vallahi ah diyeceğim mutlaka ya. Buydu tabii ki falan diyeceğim ama
0: evet.
1: Şu anda aklıma gelmiyor.
2: Evet, şu anda
1: hiç ipucu falan imkanı
0: maalesef. Risk etabındasınız. Bu risk tamamen size ait. Yarışmanın
1: anladım.
0: Başında söylediğim gibi.
1: Anladım.
0: İmkanım olsaydı ben size çok yardımcı olmak isterdim, emin olun.
1: Anladım.
0: Fakat yarışmanın kuralları gereği yapamıyoruz.
1: Peki, sizi daha çok meşgul etmek istemem ama ah diyeceğim de eminim yani. Bildiğimde %100 eminim. Ancak sizi daha fazla meşgul etmek istemiyorum.
0: Buyurun.
1: Bilemiyorum diyeyim ya da hatırlayamadım.
0: Yarışmadan çekiliyorsunuz.
1: Yarışmadan çekiliyorum. Çok teşekkür ederim ilginize.
0: Peki, bizler de teşekkür ederiz. Keşke bir cevap alabilseydik sizlerden diyelim. Efendim, sorumuz kağıt katlama sanatına verilen isim nedirdi? Cevabımız ise origami. Eminim bildiğiniz
1: evet,
0: yerden
1: evet, evet.
0: geliyordur.
1: Origami, evet.

0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Maalesef kazandığımız ödülü...
1: yarışmak da güzeldi. Çok teşekkür ederim.
0: Maalesef kazandığımız ödülü şu anda kaybetmiş olduk.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun diyelim.
1: Sağlık olsun.
0: Başka yarışmalarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.
1: Sağ olun. Güler yüzünüz solmasın efendim.
0: Sağ olun efendim. Sizin de. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Benim ismim Melekcan Türk, ev hanımıyım. Evliyim, iki çocuğum var, 4 torunum var.
0: Maşallah, Allah bağışlasın diyelim efendim.
2: Sağ olun.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Hızlıca ben rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım efendim.
3: Merhaba, Nisan İşler ben. Sigortacıyım. Burada alışverişteydim. Öyle denk geldiniz bana. İnşallah genel kültür sorularınızı geçeriz.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Efendim, ilk etabımızda sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım bu etapta. Şimdi, rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Mesela Melek Hanım, sizce Nesra Hanım kazanabilir mi?
2: Kazanabilir bence.
0: Ama bir iddia alalım sizden. Siz kendinize güveniyor musunuz?
2: Ben kendime güveniyorum. Genel kültürde iyi olduğumu düşünüyorum. Ama Neslihan Hanım da sigortacıymış. Biraz kendimden şeyde görüyorum yani. Yukarıda görüyorum bakalım.
0: Bakalım. İyi olan kazansın diyerek
2: İnşallah.
0: Ben hemen Neslihan Hanım'a geçmek istiyorum efendim.
3: Vallahi çalıştığım için ev hanımları daha çok televizyon izliyorlar ve daha çok genel kültür sahibi olduklarını düşünüyorum. Rakibim bence kuvvetli.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. İlk sorumuz geliyor. Babanızın tek kız kardeşinin annesi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi, çift ses. Melek Hanım.
2: Babaannem.
0: Babaanne, doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olur. Rakip de alkışlıyor.
3: Evet.
0: Güzel bir rekabet görüyoruz sevgili izleyenler. Şu anda geldik ikinci sorumuza. Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır? Tek ses geldi.
3: Göz.
0: Göz. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Neşer Hanım'a göndermiş olalım. Bire birlik bir şu anda beraberliğimiz. Söz konusu efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Hızlı gidiyoruz. Gayet de güzel ilerliyor şu anda programımız. Güzel bir rekabette şu anda görmüş oluyorsunuz efendim ekranlarınızın başında. Kıbrıs'ın meşhur peyniri nedir? Çift ses geldi.
2: Hellim.
0: Hellim. Doğru cevap Melek Hanım'a. Bol bol alkışlarımızı göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Sever misiniz hellim peyniri bu arada?
3: Çok sevmem ama bilirim.
0: Siz
2: de. Ben de sevmem ama bilirim.
0: Kimse sevmiyor hellim peyniri. Ben severim, bilirim de. Efendim, geldik artık 4. sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 2 sorumuz kaldı. Bakalım bu etabın kazananı kim olacak? Geliyor sorum. Ava İstanbul'un hangi ilçesine bağlıdır? Tek ses geldi.
3: Şile.
0: Şile. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Neslihan Hanım'a göndermiş. Olduk efendim. 2-2'lik bir beraberliğimiz, bir eşitliğimiz var. Şimdi artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz. İkinci etaba geçeceğiz diyelim. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru cevabı veren kazanır diyerek sorumu soruyorum. Sorum geliyor. Demir minerali en çok hangi bitkide bulunur? Çift ses geldi Melek Hanım.
2: Ispanak.
0: Ispanak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve rakibi de alkışlıyordu Melek Hanım'ı. Çok teşekkür ederiz efendim.
3: Teşekkür ederim.
0: Size yarışmak çok keyifliydi. Çok neşe kattınız
3: sizi. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: Neler söylemek istersiniz?
3: Rakibime başarılar diliyorum. İnşallah 4. etapa kadar gider.
0: İnşallah.
3: Çok teşekkür ederim.
0: İnşallah diyelim efendim. Bizler Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık 2. etaptayız. 3-2'lik bir galibiyetle rakibinizi mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Vallahi mutluyum, heyecanlıyım. Bu arada ben de kendi bilgilerimi ölçmüş oluyorum yani bu durumda.
0: Evet, şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak, atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etabımızda her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek ben başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer.
2: Vapur.
0: Vapur değil, ne?
2: Gemi.
0: Gemi, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Melek Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza, bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Neler oluyor hayatta? Bir de şu nokta nokta gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
2: Rüya.
0: Rüya, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da sizden bence duyabiliriz diyorum. Alkışlarla Melek Hanım'a gönderiyoruz.
2: Sesim çok kötüdür.
0: Nasıldı, nasıl başlıyordu şarkı? Neler oluyor hayatta?
2: Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa.
0: Evet, biraz farklı yorumladınız. Ama kocaman alkışlarımızı ben Melek Hanım'a göndermek istiyorum. Artık bu etabımızın son sorusuna geldik efendim. Üçüncü sorumuzdayız. Ana gibi yar, nokta nokta gibi diyar olmaz. Demiştim.
2: Ana gibi yar, baba gibi diyar olmaz.
0: Değil, değil, değil.
2: Ana işte. Gibi yar, Bağdat gibi diyar
0: Bağdat
2: olmaz.
0: Bağdat gibi diyar olmaz. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş soralım. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik ve bu etabımızın ödülünü artık kazanmış olduk. Ben hızlıca ödülü vermek istiyorum Melek Hanım'a. Gerçekten çok keyifli bir etap oldu. Ve 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödülünü sizlere şöyle takdim edeyim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Devam.
0: Devam mı? O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Melek Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik diyebiliriz efendim. Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiden mi soralım efendim?
2: Tarih.
0: Tarih mi? İyi midir tarihleriniz?
2: İyidir.
0: Peki, tarih zarfını açıyorum. Bakalım bu etabımızda Melek Hanım'ı neler bekliyor? Bu etabımızda bizden bir joker hakkı da kazandınız, takıldığınız yani cevaplayamadığınız bir soruda isterseniz telefonla arayıp yardım isteyebilirsiniz. Tek bir soru için bu joker hakkını kullanabilirsiniz diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir?
2: Lidyalılardır.
0: Lidyalılar cevabından emin misiniz?
2: Evet.
0: Peki efendim, cevabı aldık. Tarihte parayı bulan ilk uygarlık kimdir diye sorduk. Lidyalılar cevabı geldi. Eğer Lidyalılar doğru cevapsa ikinci sorumuza geçmiş olacağız. Efendim Lidyalılar doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melek Hanım'a göndermiş alalım. Geldik ikinci sorumuza. Joker hakkımızı halen kullanmadık diyebiliriz efendim. İkinci sorumuz geliyor. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir?
2: Kanuni Sultan Süleyman'dır.
0: Kanuni Sultan Süleyman cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Peki efendim. En uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir diye sorduk. Kanuni Sultan Süleyman cevabı geldi. Acaba doğru cevap mı sevgili izleyenler? Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Melek Hanım'a göndermiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bu soruya doğru cevap verirsek eğer büyük ödülü bu etapta Melek Hanım bizden kazanmış olacak diyelim sevgili izleyenler. Sorum geliyor. Osmanlı'da Lale Devri hangi padişah döneminde yaşanmıştır?
2: 4. Murat.
0: Cevabından emin misiniz?
2: Emin değilim ama siz de gene şey yapın.
0: Peki. 4. Murat cevabı geldi. Bakalım 4. Murat doğru cevap mı? Eğer doğru cevapsa büyük ödülü Melek Hanım bugün bizden kazanmış olacak. Fakat cevap yanlışsa maalesef bu soruyla bize veda etmiş olacak Melek Hanım. Efendim 4. Murat maalesef yanlış cevap. Doğru cevap 3. Ahmet olacaktı.
2: Evet.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Son sorudayız. Keşke joker hakkınızı kullansaydınız.
2: Evet.
0: Aslında
2: evet.
0: Joker hakkınız da vardı, ben hatırlattım sizlere
2: evet,
0: ama
2: evet,
0: siz
2: evet.
0: Cevap vermek istediğiniz olsun, sağlık olsun. Ben yine 2. etaptaki kazandığınız ödülü size hemen teslim etmek istiyorum.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Rica ederim efendim. Güle güle, güzel günlerde harcamanız.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Dileğiyle
2: bizlere
0: bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Evet. Sizlerin de başarılarının devamını dilerim. Ben de bu yarışmaya katıldığım için çok memnun oldum. Sizlerle de tanıştığıma memnun oldum.
0: Çok teşekkür ederiz Melek Hanım. Hoşça kalın. Sağ olun.
2: Hoşça kalın. Buyurun.

Evet, Bir Bilebilir Sen'in daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebiliriz. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki...

0: da kim?
1: Bilmem. Akrabamızmış. Babası ölmüş. Amcam da artık bizde kalacak dedi.
2: Bacı, bana çabuk Hülya'yı çağır.
3: Başüstüne efendim.
4: Kalp zayıflama emareleri gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına da dikkat etmek lazım.
5: Ülserden dolayı perhiz tavsiye edeceğim. Zaten böbreklerinden biri çalışmak. Bakın beyefendi.
4: Beyefendi, size yeni ilaçlar yazdık.
2: İğneler, iğneler. İğne deliklerinden görünmez oldu be. İlaç diye diye ne böbrek kaldı ne de mide. Defolun. Bana iyi gelen bir tek ilaç var, işte o da bu.
5: Efendim nasıl olur, kalbiniz beyefendi olamaz böyle.
2: Defolun, defolun diyorum size, defolun. Sen kal kızım, sen kal yavrum, sen kal.
1: Beni istekmişsiniz amcacığım.
2: Sen birazdan gel de tansiyonumu
1: ölç. Peki efendim.
2: Ne olacak senin halin?
1: Hangi halim?
2: Dün akşam gene geç gelmişsin, hem de çakır keyifmişsin.
1: Hiç bile değil amcacığım, sana yalan söylemişler.
2: O Nihat olacak serseri, seni de kendisine benzetti sonunda.
1: Ama amcacığım, ben onu seviyorum.
2: Seviyormuş. İyi halt ediyorsun. Başka erkek kalmadı dünyada sanki. Bak yavrum, Nihat karanlık herifin biri. Öyle bir adama kız mız vermem ben, anlaşıldı mı?
3: Avukat bey geldi efendim.
2: Peki peki, buyursun.
1: Amca.
2: Ne var?
1: Nihat bugün sizden konuşmaya gelecekti.
2: Ne? Katiyen olmaz. Yüzünü görmek istemiyorum. Siz de beni deli mi edeceksiniz? Bak bu... aklını başına topla. Koskocaman kız oldun artık.
3: Merhaba efendim. Merhaba küçük hanım.
2: Gel bakalım. Otur şöyle, teri tazesin gene.
3: Aman efendim, zat-ı haliniz de öylesiniz.
2: Bunun hikmeti de işte bu.
6: Aha, merhaba.
7: Ne o?
6: Üzgün görünüyorsun.
1: Amcam, seni istemiyor.
6: Ben ikna ederim onu.
1: Sakın ha! Kovarım dedi. Zaten gene heyheyleri üstünde bugün. Hiç gözükmesen daha iyi.
6: Üzülme sen, her şey yoluna girer. Akşam kulübe gidiyor muyuz?

0: bakalım amcamı atlatabilirsem.
1: Korkuttum ya, oh ya.
2: Bir kere en mühim madde şu olmalı. Yeğenim 55 milyonluk servetime kavuşabilmesi için nişanlı pozunda gezen ahmaktan uzak durmalı.
3: Nasıl emrederseniz beyefendiciğim.
1: Ne yapıyorsunuz siz burada?
2: Ancak Nihat'tan başka birisiyle evlendiği takdirde benim tek varişimdir Leyla.
1: Versene onu bana.
3: Çok rica ederim, bir saniye efendim.
1: Anne be, vermiyor be. Biz amca ne olacak, kanka amca ne olacak?
2: Evladım sen bisikletine binsene.
1: Binmiyorum işte, binmiyorum. Aa, bu amcanın bisikleti yok değil
2: yok,
1: mi?
2: Yok, yok.
1: Oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya, bisikleti yok ya, oh ya.
2: Kusura
1: bakma. İçtin mi?
2: Ya. Biliyorsun, akrabam işte. 37 yaşında ama kafası pek gelişmedi.

0: Yakaladım, yedim seni! Gel buraya!
1: Aman Allah! Aman! Küçük hanım!
0: Kara şeytan!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu!
1: Dur, çekil, mıncır sen oradan!
0: Al!
1: Küçük hanım!
0: Al bunu da kara şeytan!
1: Küçük hanım! Aman! Küçük hanım, kalk, kalk, kalk!
0: Ama sen hızlı koşuyorsun, oynamam!
1: Senin oyunun da yerlere bassın, senin dünya olsa...
2: Sen de bu gürültü ne oluyor be?
1: Küçük hanım! Amcanız sizlere umur olup vefat etti.
2: İyi, iyi, kesin gürültüyü at.
1: Amca! Hadi! Amca!
3: Efendim, pek kıymetli ve muhterem amcanız vefatından sonra açılmak üzere bir vasiyetname yazdırmıştı. Bu vasiyetnamenin...
4: Uzattın avukat efendi, aç da oku şunu hadi.
3: Fakat efendim...
4: Hadi, hadi!

0: Madde 1. Yeğenim Leyla'nın Nihat isimli bir serseriyle... Affedersiniz, burada öyle yazıyor.
1: Zarar yok, devam et.
0: Evet, Nihat isimli bir serseriyle alakadar olduğu malumdu. 55 milyonluk servetin intikali için ilk şart Leyla'nın Nihat'tan başka biriyle evlenmesi ve bu evliliği en az 3 sene sürdürmesi.
2: Yani?
0: Yani Nihat Bey'le evlenecek olursanız bu 55 milyon hayır cemiyetlerine kalacak efendim.
3: Amcan da açık kapı bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmış.
2: Ben bu mirastan vazgeçeceğim galiba.
3: Deli misin sevgilim?

0: Sen benim için milyonlardan çok daha kıymetlisin. Ama durup dururken de ne diye vazgeçesin, değil mi yani?
1: İyi ama ne yapalım?
0: Bilmem. Bir çare bulmamız lazım.
2: Yazıyor, idam mahkumunu yazıyor. İdam
0: mahkumunu yazıyor. Buldum galiba. Hem mirası almak hem de evlenebilmemiz için bir tek çare var. Bu bir iki gün içinde birisiyle evleneceksin. Kocan hemen ölecek. Yanlış düşünme, biz kimseyi öldürmeyeceğiz. Adam kendiliğinden ölecek.
1: Hiçbir şey anlamadım söylediklerinden.
0: Şimdi hemen gidip idama mahkum edilmiş birini bulacağız. Herife 3-5 kuruş para verdik mi oldu bu iş. Evlenecek seninle, birkaç gün sonra asılınca da... Yanlış duydum galiba.
1: Hayır, doğru duydunuz. İdam edilecek bir mahkumla evlenmek istiyorum.
0: Fakat bu nasıl olur?
1: İşin o tarafından size ne? Evlenmek isteyen benim.
0: Vallahi orası öyle ama... Beyefendi, acaba siz bize idamlıkların listesini verebilir misiniz?
2: Bizde sadece bir kişi var idamlık. O da Şişli canavarı Kemal.
0: Fevkalade! Tam aradığımız adam, değil mi sevgilim?
1: Aa, ne kadar iyi sevgilim.
2: Sevgilim mi dediniz?
0: Evet, nişanlımdır.
2: Nişanlınıza koca mı arıyorsunuz? Yani kocanıza nişanlı... Bir dakika, çok karıştı bu iş galiba.
0: Bir dakika beyefendi. Acaba Şişli canavarının kendisiyle görüşebilir miyiz?
2: Şaka etmiyorsunuz ya.
3: Sende var galiba biraz. Yahu masumuz diye yırtındık durduk, kimse dinlemedi. Şimdi de sen gelmiş evlenmek istiyorsun. Benimle evlenmek, bir cesetle evlenmekten farksız yani.
0: Bizim de istediğimiz o zaten.
3: Anlamadım.
1: Bakın anlatayım. Ortada bir miras meselesi var. Fakat bu parayı alabilmem için nişanlımdan başka biriyle evlenmem lazım.
3: Yani ben senin kocan, bu da nişanlın olacak öyle mi?
0: Yahu bundan ne çıkar, sen alacağın paraya bak.
3: Doğru. Nasılsa 2 gün sonra asacaklar beni. İyi ama müstakbel karımın nişanlısı. Kefenin cebi yok. Ne yaparım ben parayı?
1: Orasını siz düşünün artık. 50.000 yeter mi?
3: Yok yahu vallahi mı?
1: 60.000.
3: Canım ben yani az demek istemedim, yani demek istiyorum ki...
0: 70.000!
3: Vay canına, kilom tam 1.000 liraya geldi!
1: Bitirelim artık bu işi, 100.000!
3: Dışarıdayken 5 para etmezsin derlerdi, tam asılacakken kıymete bindik, iyi mi?
0: Evet! Netice?
3: Valla, işletme vergisiyle beraber 150.000'e olur bu iş!
1: Anlaştık o halde!
3: Hı? Yok ya!
0: Eğer bir mahsuru yoksa, yarın memurla gelir, nikah işini de hallederiz müdür bey.
2: Hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok, hiçbir mahsuru yok,
0: Nerede kaldı bu herifte be? Hayatta beklemek kadar kafamı bozan bir şey yok.
4: Allah! Ne oldu? Merhaba!
3: Merhaba sevgilim.
1: Merhaba.
2: Efendim, evvelden beri deli gibi sevişirlermiş, benim ısrarım üzerine oldu bu iş. Yani ben olmasaydım, gazeteye şöyle yakışıklı bir de resmimi koyun olmaz mı? Evet, yani benim sayemde olan bu evlilik, meslek hayatımda...
5: Hiçbir tesir altında kalmadan Kemal Yılmaz'ı kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Ediyorum.
3: Ne iştir ya? Böyle fıstık gibi bir karın olsun, 2 gün sonra da asıl... Sen daha önce neredeydin be?
1: Saçmalamayı bırakın lütfen.
0: Şu işi bir an önce bitirsek.
5: Siz Leyla Erdem'i hiçbir tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz?
0: Beyefendi size soruyor.
5: He? Karınız olarak kabul ediyor musunuz?
3: Sana ne ya? Allah Allah! Ederim etmem! Sen ne karışıyorsun ya?
4: Yaşa be abi, at ağzına 2 tane şunun Allah!
1: Kaçıl bakayım sen şuradan! Rica ederim, şakanın sırası değil, işimize bakalım.
3: Ulan dünya, ne kavanoz diplisin sen be! Ediyorum, kabul ediyorum.
2: Şuraya bakın, aşkın büyüklüğüne bakın! Emin olun, eğer ben olmasaydım, bu evlenme olmazdı! Kemal intihar ederdi mutlaka, halbuki onu bizim asmamız lazım. Demek ki burada benim vazife şinaslığım ve...
4: Ay, pasta yer misin amcası? Çok karıştın. Bir resim de böyle alın.

0: Dün evlenen şişli canavarı Kemal nihayet asılıyor. Ah be ah! Şu yalancı şahitlik edip de beni ölüme mahkum ettiren herifle kozumu paylaşamadan gidiyorum ya. Yuh olsun bana!
1: Bırakın gırgırı be! Orhan'ı dara ağacında görmeden sevinme! Ne dediydi mahkemede? Ölsem bile intikam elim, yakanı bırakmayacak dedi.
2: Boş ver o fiyakalı lafları! Bu gece sallanacak ya, sen ona bak!
1: Senin ifaden olmasaydı idam yemezdi.
2: Katildi, buldu cezasını.
3: Kemal'in asılacağı bu gecede daha neşeli olman lazım. Düşün bir kere, hem mirasa sahip oluyorsun, hem de evlenmemiz için hiçbir mani kalmıyor.
4: Ama bütün bunlar başka birisinin ölümüne bağlı olmasaydı keşke.
3: Bırak felsefeyi şimdi, biraz gülelim.

0: Hazırım.
1: Heyecanlanma Kemal.
0: Uzatmayın, hazırım dedim.
1: Biz sana kurtulduğunu müjdelemeye geldik.
0: Nasıl, anlamadım.
1: İnsanlar hata yapabilirler, fakat ilahi adalet daima yerini bulur.
0: Yani, asmayacak mısınız beni?
1: 2 saat önce hakiki katil gelip teslim oldu, itiraf etti.
0: Öyleyse ben...
1: Evet Kemal, serbestsin.

0: Hey hey! Arıyorlar hemşerim, dikkatli dikkatliğine baktın.
1: Feyzullah Bey'in köşkü değil mi?
0: Ha, ne olacakmış?
1: Mimarisini beğenmedim de belki satarım.
0: Sen de kim oluyorsun ahbap?
1: Ben bu evin damadıyım.
0: Ben de Fatih Sultan Mehmet'im. Hadi git işine be! Bir daha seni bir civarda görürsem alimallah alırım karakola. Hadi bas arabanı!
2: Ha, peki abicim, peki bekçi abi.
0: Tövbe tövbe!

0: Vay canına. Bizim hanım hiç de fena değilmiş ya. Öf be, kaç zamandır böyle bir yatakta yatmamıştım ha. Yiğit! Ay. Oğlum Kemal, ya rüya görüyorsun yahut da keçileri kaçırmak üzeresin. Dünya tersine mi döndün he? Hadi hayırlısı.
1: Aa, buymuş ya.
2: Vah zavallı. Yoruldu herhalde. Sakın uyandırma.
1: Olur.
2: Kucağını al bari.
1: Gel bakalım. Hop, hadi.
3: Buguk, oh ya, kendimi taşıttım ya, uyur gibi yaptım, kandırdım ya, oh ya, oh ya.
2: Yorduk seni sevgilim.
1: Beni asıl yoran senin gibi bir meleğin şurama verdiği ağırlık.

0: Çok iyisin Nihat. Ama birkaç gün daha sabretmen lazım.
1: Seni delicesine seviyorum.
0: Sabah oldu. Her şey olup bitmiş midir acaba?
1: Ne olmuş mudur?
0: Adamcağızı şey yaptılar mı yani?
1: Hiç şüphen olmasın sevgilim. Bu doğan gün aşkımızı müjdeliyor bize. Dünyanın en mutlu çifti olacağız, göreceksin.
2: Oh ya, öptürmedim ya! Ne bakıyorsun, tanıyamadın mı?
0: Bu güzel gece için teşekkürler.
1: Aramızdaki bütün engeller kalktığı halde, yukarısı hala kapalı mı bana?
0: Benden resmen evli olmadıkça hiçbir erkek buradan yukarı çıkamaz. İyi geceler.

0: Merhaba.
1: Dur. Vapur düdüğü gibi ne bağırıyorsun ya? Duyan da biri boğazlıyor sanacak.
2: Siz...
1: Ne olmuş bana?
2: Hani sizi şey yapacaklardı?
1: Şey yapacaklardı ama şey yapmadılar işte. Oo, hoş geldiniz. Şöyle buyurun rica ederim. Ayakta kaldınız.
3: Ne işin var burada?
1: Otobüs bekliyorum. Asıl aynı şeyi ben sana soracaktım. Senin ne işin var burada?
3: Saçmalamayı bırak. Çabuk defol buradan.
1: Kimin evinden kimi kovuyorsun be? Hem sabahın köründe paldır küldür yatak odama girin, hem de...
2: Nereden senin yatak odan oluyormuş?
1: Evli değil miyiz şekerim? Karı koca arasında senin benim olur mu?
2: Yeter artık.
4: Oh ya, korkuttum ya, oh ya!
1: Al bir tane daha.
4: Amma da baktığı sümükleri attı, amma da baktığı sümükleri attı.
1: Çattık be! Sen kimsin amca?
4: Ben amca değilim, ben Tom Mix'im. Bu var ya, bu da...
3: Kes be!
2: Sevgilim, hani bu gece şey olacaktı?
1: Kurtuldum! Şişli canavarı Kemal'in masumiyeti anlaşıldı... ...Hürriyetime ve sevgili karıma kavuştum artık.
2: Edepsizlik etmeyin lütfen. Karısıymış.
1: Yanlış mı söyledim şekerim? İstersen refikam diyeyim, ha?
3: Bana bak! Ağzın burnun yerindeyken çek arabanı buradan, kes be!
1: Senin ne diyor Tom Mix?
4: Karnı acıkmış. Dan, dan, gav, gav! Benim oyuncağımı versene!
1: Dursunuz! Sana ne oluyor lan, gelmiş bana yumruk atıyor!
4: Anne be, ne vuruyorsun be anne be! Ne vuruyorsun anne! Ne vuruyorsun? Oh, kimse ayağı sen yapamadın!
1: Bana el kaldırırsın, sen kaçma! Kaçma diyorum sana, çekil!
4: Vur, kalacı gibi bir tane de! Oh ya, seninki dayak yeri!
1: Buraya! Gel buraya! Bana el kaldırırsan sen de vur! Yardım et bana! Kaçma, kaçma diyorum sana!
4: Gelme bana! Gelme! Gelme!
1: Çekil benim altından!
4: Gelsene, gelsene, gelsene!
1: Sana
4: gösterir!
1: Çekil sırtına!
5: Ya, aman Allah, bu hat saydanına kabul edin! Çekil usturdan, çekil! Çekil!
1: Ay, ay, ay! Gösteririm! Bırakıyorum! Bırak beni diyorum sana! Bırak!
5: Davulumu patlatacaktı!
1: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene buraya!
4: Kaçmasana lan erkek sen, gelsene! Gelsene, gelsene!
1: Sen kaçma!
4: Karışma, sen karışma!

0: Kızılderililer geliyor. Tam.
1: Basıldık. Kızılderililer. Geliyor.

0: Kızılderililer gidiyoruz. Kızılderililer kaçtı.
1: Yavaş yavaş.
0: Ha, geliyor mu? Ha. Ha, dur, geliyor. Dur. Oo, işte. Ayakkabı mı? Ah ya.
2: Ulan çekil şimdi ağzını. Vur onu. Kahretsin seni.

0: Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Karım olduğunu unutmamanı.
1: Saçmalama, o bir formalite icabıydı. Ölecektin sen.
0: Mızıkçılık ettim değil mi?
1: 150 bin lira aldım bu iş için, daha ne istiyorsun? Bırak artık bizi.
0: Paranı istediğin zaman iade ederim sana. Hem sonra benim param senin paran demektir.
1: Pekala, niyetin ne senin?
0: Hiç. Sadece hoşuma gidiyorsun.
1: Yok canım.
0: Ha, aferin. İşte böyle canım diye konuş benimle.
1: Seni yeniden mahkemeye verip idamını isteyeceğim.
0: Bak, bu evde bundan sonra ölüm, idam lafı olmayacak, anlaşıldı mı?
1: Emredersiniz beyefendi, başka?
0: Yo, öyle değil. Emredersiniz kocacığım diyeceksin.
1: Kafana yersen bunu anlarsın.
0: Hele bir dene.
1: Yaklaşma bana! Bırak beni! Bırak! Defol buradan!
0: Ne hırçın kızsın sen be! Babam da mı boksördü böyle, nedir?
1: Bırak diyorum, dokunamazsın bana!
0: Kocam değil miyim? İstediğimi yaparım!
1: Bana bak, bırakıyor musun, bırakmıyor musun?
0: Bırakıyorum!
1: Pis serseri!
0: O güzel ağzına hiç yakışmıyor bu laflar! Anlaşılan sen iyilikten anlamıyorsun! Karnım acıktı, kalk bana kahvaltı hazırla!
1: Yok canım!
0: Bana bak, gidiyor musun, gitmiyor musun? Koş dedim, koş, koş, koş, koş, koş, koş!
2: Herkese benden çay yap! Ne o, neşelisin bakıyorum. Gazeteyi okumadın galiba. Ne var gazetede? Oku da gör.
3: Çay falan yapma!
2: Gelirse çiğ çiğ yer seni.
3: Kesin be! Geleceği varsa göreceği de vardır.
0: Neymiş göreceğimiz? Ha, söyle bakalım, neymiş göreceğimiz?
3: Şey,
0: söyle! Atarsın değil mi?
4: Görme abi, bir dayak, bir dayak. Herif 10 günde kendine gelemez. Sonra bir daha seni buralarda görürsem köpek gibi gebertirim dedi.
5: Bu mektubu Sami'ye götüreceksin. Kılına bile dokunamaz senin. Yeter ki sen Nihat abine güven. O serseriyi tekrar geldiği yere gönderecek harika bir dümen ayarlıyorum. Bu işte senin de payın olacak. Tonla para var sana.
3: Nedir bu dalga yahu?
4: Ben de bilmiyorum ama eğer Kemal'den kurtulmak istiyorsa mutlaka gelsin de.
1: Alo, karakol mu?
6: Hayır efendim, karakol değil, emniyet amirliği.
1: Çok çabuk bir ekip göndermenizi rica edeceğim, evde alem yapıyorlar.
6: Ne alemi?
1: Oturak alemi.
3: Oturak mı?
6: Allah Allah! Kim bunu yapan ahlaksız?
1: Kocam.
6: yani cürmü meşhut mu?
1: Evet, cürmü meşhut.
6: Hemen geliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
3: O oturağı bana versene, ne olursun oturağı, ha? Oturağı, sonra bak benim buramda gül çıkacakmış, abla
1: i̇yi,
3: öptü.
1: İyi, iyi, aferin. Hadi sen çık bakayım buradan.
3: Çekim, oturağı versene bana, oturağı.
1: Canım dışarı çıksana sen!
3: Canım, oturağı, canım, oturak deyince çişim geldi. Ay, ben de
1: gitti,
3: gidelim, dışarı ederim, ben dur.
4: Buyurun efendim,

0: Boyla buyurun.
1: Siparişler bu hafta içinde temin edilecek. İlk ağızda Merkez Bankası'nda açılacak olan 1 milyon dolarlık... Oo, buyurun beyefendi, kiminle teşerrüf ediyorum?
2: Ha, ben başkomiser Süleyman.
1: Buyurun, yalnız bir saniye şu mektubu bitireyim. Kaç milyon demiştik?
3: 1 milyon.
1: Evet, 10 milyon olsun.
3: Peki, 10 milyon olsun.
1: O gümrük kanunu gereğince gerekli maddeler benim talimatım.
2: Hepsi güzel, güzel ama bu kadarı fazla.
1: Hangisi efendim?
2: Yeni evlisiniz. İşlerinize dalıp karınızı ihmal etmemeniz lazım.
1: Karım! Çok doğru. Bakın, buna çok üzüldüm işte.
2: Karınız içeride ağlıyor. Ben olsam gider gönlünü alırdım.
1: Çiçekçiye telefon edin, derhal bana bir çiçek yollasın.
2: İşte böyle ya!
1: Tabii. Güle güle. Hadi bakalım, yallah kızlar!

0: Karıcığım.
1: Karın kadar taş düşsün kafana.
0: Ama sevgilim, komiser çok üzgün olduğunu söyledi. Ben de seni teselli etmeye geldim. Hem de aşağıdaki fıstıkları yolladım artık.
1: Allah cezanı versin senin.
0: Bana bak, açıyor musun yoksa ben mi açayım? İnatçılık etme, eninde sonunda gireceğim içeri.
1: Gireceksin de ne olacak sanki?
0: Merak etme, birazdan görürsün ne olacağını. Senin yaşlı bir kız olmaya niyetin var galiba. Böyle beyaz saçlı, belinde baston, titrek, ihtiyar bir kız.
1: Terbiyesiz! Hem orası yalnız beni ilgilendirir sana ne?
0: Olur mu şekerim? Olur mu? İhtiyar bir kız, onun da kocası ben. Düşün, el alem ne der sonra benim için?
1: Elinin körünü der.
0: Sana 15 dakika müsaade. Ya kendi rızanla açarsın, yahut da ben bildiğim gibi hareket ederim. Şimdilik eyvallah sevgili karıcığım.
1: Cehennemin dibine kadar yolun var sevgili kocacığım.
0: Sevgili kocacığım diyen ağzını yiyeyim senin. Bak, güzel güzel konuşurken ağzını sen bozdun, günah benden gitti artık.

0: geldim, ben geldim.
1: Şşt, dur dur dur dur, yapma.
2: Gelme.
1: Yapma.
2: Ne haber?
1: Yahu delirdin mi sen? Yatak odasında kocasını tüfekle karşılayan ilk kadın muhakkak sensin.
2: Evet, delirdim. Hele bir kafanı uzat da bak görürsün neler olacağını.
1: Ne olacakmış yani, söyle bakalım. Ya ben seni hakikaten şaka yapıyorsun sanmıştım.
2: Şaka ediyorum ya. Şöyle şakacıktan. Bir daha kalksana bakayım ayağa.
1: Avucunu yala sen. Ben daha gençliğime doymadım. Hem bana bak, kocasını öldüren kadınları ne yapıyorlar biliyor musun? He?
2: Ne yaparlarsa yapsınlar. Senden kurtulayım da. Kalk ayağa.
1: Yok ya, başka sıkıntın yok mu senin?
2: Kalk dedim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah.
2: Kaldır ellerini de yukarı. Şimdi duvara doğru yürü bakalım.
1: Ne olacak şimdi?
2: Hiç kıpırdamadan öyle duracaksın.
1: Ne zamana kadar?
2: Geberinceye kadar.
1: Ya ben senin resmen kocanım. Rezalet bu yaptım.
2: Şimdi kes sesini de beni dinle. Boşanmak için kaç para istersin?
1: Ama boşanırsak miras alamazsın ki.
2: Başka birini bulurum.
1: Valla bu iş parayla olmaz pek ama... yani şey demek...
2: Allah cezanı versin senin. Bundan sonra bir tek laf edersen delik deşik ederim seni.
1: Peki. Dur.

0: Gel be Sami. Nerelerdesin ya? Tam beraber çalışacağız, ortalarda yoksun.
1: Hayrola abi, yeni bir iş mi var?
0: Eski bir iş, eski. İkimiz de Kemal'e bozuluyoruz değil mi? Ondan kurtulmamız lazım. Bu işi nasıl yaparız?
1: Vallahi ne bileyim ben.
0: Ona yeni bir suç atacağız. Bu sefer sağlama sallandıracaklar onu.
1: Yaşa be abi.
0: Seni kahvede ölümle tehdit etti mi?
1: Etti.
0: Maazallah, sen ölsen kimden bilirler?
1: Kemal'den.
0: Kemal'i yakalayıp atarlar içeri.
1: Atarlar.
0: Biz de kurtulmuş olur muyuz?
1: Oluruz abi.
0: Aferin, anlayışlı çocuksun sen.
1: İyi ama bu işte ben ne olacağım?
0: Yoo, mızıkçılık yok. Öleceksin.
1: Yok.
2: Tamam, hatta gidiyoruz. Affedersiniz küçük bey, masa antikadır. Ayakkabınızın cilasını bozmasın.
0: Hop! Eşya adamım!
2: Bakın siz salon köpekleri, hoş!
3: No, gidiyorsun galiba.
0: Gidiyoruz.
3: Gidiyor muyuz?
0: Evet, beraber gidiyoruz. Bizim evde kalacağız.
3: Sen kim oluyorsun da benim hakkımda karar verebiliyorsun?
0: Nikahlı kocan hayatım.
2: Kısır baba ne kuduz köpek!
0: Hadi, fazla uzatma da aşağıya gel.
3: Alo! Sen misin Nihat?
0: Evet sevgilim, seni merak ettim de.
3: Bana bak, bu işe bir çare bulmak lazım. Ben çıldıracağım yakında. Dün gecekiler yetmemiş gibi, şimdi de benim evime gideceğiz diye tutturdu.
0: Kendi evine mi?
3: Evet.
0: Beni iyi dinle. Ne istiyorsa yap. Hiç itiraz etme. Bana güven yalnız. Nereye diyorsa git.
3: Nasıl? Gideyim mi? Delirdin mi sen?
0: Bana itimadın yok mu?
3: Ama...
0: Merak etme, kılına bile dokunamaz.
3: Peki, nasıl istersen.
2: Ne biçim ev burası be?
0: Ne yaparsın ufaklık? Bizimki de bu kadar işte.
3: Bavullarımı hiç çıkartma. Kalmaya niyetim yok benim.
0: Bak sonra kendin taşırsın ama.
3: Hadi.
0: Ne yapalım, paşa gönlüm bilir. Hadi.
2: Durun, beni de bekleyin, durun.
3: Ne pis kokuyor.
0: Epeydir kapalı kaldı da ondan.
3: Şuraya bak, her taraf toz toprak içinde.
0: Rahmetli anamın zamanında görseydin, her taraf pırıl pırıldı. Allah rahmet eylesin.
3: Hayret doğrusu.
2: Burada 100 numara yok mu, çok sıkıştım.
0: Odalar yukarıda.
3: Demek senin de hayatta saygı duyduğun insanlar varmış.
0: Neden?
2: Dayanamayacağım abi, 100 numara yok mu?
0: Yok çocuğum, biz şişimizi bahçeye yapıyoruz.
2: Ne ayı?
0: Burası yatak odamız.
3: Yani benim. Herhalde aynı odada yatmayacağız.
0: Onun orasına ben karar veririm.
3: Karar verilmiştir beyefendi. Bu defa attımı vururum.
0: Yahu sen ne biçim kadınsın? Evinde tüfek, çantasında tabanca. Texas mı burası be?
3: Beğenip beğenmemen umurumda değil.
2: Bak şuraya bak.
0: Bana bak, sen fazla gidiyorsun. Seni bir gün bağırta bir pataklayacağım ama...
2: Yaşa, erkeksin be abi, erkek ama ablaya...
0: Sus be.

0: Ama ablaya gelince fosluyorsun. Ne haber?
1: Bana bak, şimdi patlatacağım ha.
0: Ne vuruyorsun be? Hadi.
2: Ay, burada da kalınır mıymış?
1: Yo, aldırma. Şimdi ben sana bir bez bulurum. Etrafın tozunu alırsın. Camları da sildin mi pek bir şey kalmaz.
2: Bak, kafamı kızdırma ha.
1: Ha, anladım. Ellerim bozulur diye korkuyorsun.
2: Sen çıksana bakayım dışarı.
1: Hoppala! Kimin evinden kimi kovuyorsun ya?
2: Çıkıyor musun, çıkmıyor musun? Burası benim yatak odam.
1: Senin yatak odansa benim de. Canım, neden sinirleniyorsun? Ben şaka yapıyordum.
2: Çabuk çık dışarı, yoksa karışmam.
1: Peki, çıkıyorum. bir şey söylemeyi unuttum sevgilim. Bu evde kilitlerin hepsi bozuktur.
2: Allah kahretsin! Ne aptallık ettim de şu pis yere geldim.
1: Ne oluyor be, delirdin mi?
2: Bir şey var yatakta.
1: Ne?
2: Biri var, vallahi var.
1: Saçmalama. Be, bağırmasana!
2: Ölmüş mü?
1: Ölmüş.
2: Kim bu?
1: Beni idama mahkum ettiren yalancı şahit.
3: Ne? Cinayet mi dediniz? Kemal mi?
4: Evet. Hatta Sami Hazin çocuğun cesedini de evinde saklıyor. Yalancı şahitlik yaptı diye öldürdü herhalde. Kemal'in evine bir baskın yaparsanız yakalarsınız zannederim.
3: Peki siz kimsiniz?
4: O tarafını kurcalamayayım pek. Ben sadece bir dostum.
3: Alo! Alo! Alo! Hey Allah kahretsin, kapattı! Hazırlanın, baskına gidiyoruz! Kemal daha yeni çıktı hapisten. Acaba o mu öldürdü?
2: Tabii sen öldürdün, sonra da buraya sakladın. Ben? Pis katil!
1: Kız kendine gel!
2: Bırak, sürme elini! Ne haber, hadi kocanım diye tuttursana! Kurtuldum artık, kurtuldum! Sen hapise, ben de eve!
1: Ya benim de bir şeyden haberim yok!
2: Derdini polise anlat, bana ne?
0: Aa, o amca niye yatıyor öyle?
1: Uykusu gelmiş de evladım.
0: Pijaması yok mu onun, öyle yatılır mı?
2: Hadi sen oyuncaklarınla bahçede oyna, hadi.
0: Ya ben lokomotif olayım, siz de tren olayım, arkama takıl.
2: Olur, hadi.
1: Ne olacak şimdi?
2: Orasını sen düşün, ben evime gidiyorum.
1: Aklın sıra gidip kurtulacaksın öyle mi?
2: Evet, hem de ömrümün sonuna kadar.
1: Ben de polise bu herifi seninle beraber öldürdüğümüzü söylerim.
2: Yapamazsın bunu.
1: Yaparım, vallahi de yaparım, billahi de yaparım. Hadi git şimdi istersen, buyur git!
2: Alçak namussuz rezil!
1: Polisler!
2: Gördün mü şimdi başımıza geleni?
1: Çabuk şunu saklayalım bir yere! Dolabın kapısını aç! Sen yatağı düzelt!
3: Sen de kimsin?
0: Ben mi? Ben uçağım.
3: Kavga mı geçiyorsun bizle?
0: Vallahi de uçağım, billahi de uçağım. Bak, uçuyorum.
3: Yanlışlıkla tımarhaneye mi geldik yoksa? Kemal nerede?
0: Kemal abi yukarıda, ablamla evcilik oynuyorlar. Gel.
1: Ooo, hoş geldiniz komiser bey. Buyurun. Hangi rüzgar attı sizi böyle?
3: Bakıyorum, çok neşelisin.
1: Elbette ya. Ha, sonra aklımdayken söyleyeyim. Size çok müteşekkirim, bana doğru yolu gösterdiniz. Artık çok mutluyum.
3: Ah, bravo, işte böyle olmalı.
1: Bir kahve yapsaydık, buyurun, oturun.
3: Yok, olmaz, vazifedeyken kahve filan içmem. Biz evi aramaya geldik.
1: Anlamadım ama, yani şey anlayamadım, hayrola?
3: Sami Hazin çocuğu vurup, cesedini bu eve sakladığını ihbar ettiler.
1: Kim?
3: Burası ne?
1: 100 numara.
0: Durun, uçak geliyor.
3: Bu da kim ya?
1: Biraz kafadan şinanaydır da, evet. Bizim hanımın akrabası.
3: Burası ne?
2: Bizim yatak odamız.
3: Görelim bir kere. Siz etrafı arayın.
1: Ama yatak odası yani...
3: Ya, çekilin bakalım oradan. Polise mahrem olmaz. Kim yattı bu yatakta?
1: Biz yaptık değil mi karıcığım?
2: Aman, hadi be!
1: Sizden utandı da...
3: Polisten utanılmaz! ne var bunun içinde?
1: Bir şey yok... Karımın şahsi elbiseleri var da...
3: Bir bakalım,

0: Hani çamaşırlar vardı burada? Dolap bomboş.
1: Ben o çamaşırları kaldırmıştım.
2: Kaldırmış.
0: Peki, bu kapı nereye açılır?
2: Yan odaya, ama uzun müddettir kullanılmadı.
0: Bak, şayet öyle bir hata yaptıysan boşuna aratma beni. Söyle nereye sakladığını.
2: Neyi?
0: Cesedi.
2: Şakayı bırakın canım, ne cesedi?
0: Hem bu evde ne arıyorsunuz siz, kimin burası?
2: Benim, annemden kalma.
0: Göster bakalım tapusunu.
2: Şurada, sandıkta olacaktı.
3: Uçağım benzini bitti, düşüyorum.
0: Çıkarın şu deliği şuradan.
4: Ben deli değilim, uçağım. Hem de helikopter uçağı.
0: Aferin, bak havaalanı orada. Hadi bakayım git orada.
4: Sağ ol amca. Hadi bakayım.
0: Ne var, ne oldu?
1: Parmağım!
0: Nerede tapu?
2: Burada yok. Herhalde içeride olacak. Ben şimdi gidip bakarım.
0: Burada olacak.
3: Tayyare geldi, tayyare.
2: Bir dakika, bulurum.
0: Ne vardı sandıkta?
1: Ceset!
0: Yakaladım şimdi!
1: Ağzımdan kaçtı vallahi.
2: Kahretsin!
0: Beni atlatacağınızı
2: sallayın. Ben masumum be abi, hiçbir şeyden haberim yok.
0: Çek elini be!
2: Gözüm kör olsun ki ben masumum abi, hiç dokunma bak ne yapacağım.
0: Hani ben nerede ceset?
1: Ne cesedi?
0: Benden alay mı ediyorsunuz be? Benden alay mı ediyorsunuz?
1: Ne olacak şimdi?
2: Rufailer karışır bu işe.
0: Bu evde bir şeyler dönüyor ama nasıl olsa anlayacağız.
2: Yemin ederim ki bir şey yok, ben masumum.
0: Peki o Sami denen herif nerede?
2: Ne bileyim ben.
0: Dünden beri ortada yokmuş. Sonra kahvede de ölümle tehdit etmiş.
2: Lafın gelişi, o zaman sinirlenmiştim, böyle bir yumruk atacaktım.
3: Filat amca uyudu. Uyusun da büyüsün, ninni! Yavrum!
0: Yavrum! Evladım, kim var o yorganın altında?
3: Gürültü etmeyin, pilot amca uyuyor burada. Uyusun da büyüsün, ninni!
0: Şimdi hapı yuttunuz işte. Aslanım! Hani yorganın altındaydı pilot amca? Bak kimse yok yavrum.
3: Tabii yok amca. Deli misin sen?
0: Ya ama evladım.
3: Yastığı adam diye yutturdum ya, oh ya, yutturdum ya.
0: Bütün deliler buraya toplanmış. Şimdi gidiyorum. Ama şunu da bilin ki elim de gözüm de üzerinizde. Kurtulamazsınız benden, kurtulamazsınız. Yürüyün çocuklar.
2: Gittiler.
1: Biz dolaba koyduk, sandıktan çıktı, sonra oradan da yok oldu. Ne biçim iş bu?
2: Vallahi benim de pek aklım ermedi.
1: Bu defa kurtuldun ama yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnşallah sonunda yeniden sallandıracaklar seni.
2: No, bakıyorum hemen horozlanmaya başladın.
1: Tamam, uzatma. Kavga etmeye hiç niyetim yok. Hemen şimdi gidiyorum zaten, çantam. Çantam nerede?
2: Ne oluyor?
1: Burada!
2: Ya nasıl olur bu be?
1: Ay, yalvarırım götür beni buradan, ne olursun! Ay, çok korkuyorum!
5: Maşallah, elinde tabanca olmayınca çok tatlı davranıyorsun.
1: Kemal, ne olur bize gidelim.
5: Bir defa, sevgilim, seni seviyorum dersen gideriz.
1: Bak ama...
5: Yoo, başka türlü imkanı yok olmaz.
1: Seni çok seviyorum.
5: Böyle de baştan sağma olmaz ki. Sevgilim, seni seviyorum, tatlı
1: bak,
5: tatlı...
1: Bak, gene başladın!
6: Hiçbir şey bulamadılar abi. Polisler çekip gittiler.
7: Nasıl olur ya? Herifi yatağa koymadınız mı?
8: Vallahi koydum. Kendi elimle yerleştirdim abi.
7: Öyleyse cesedi sakladılar bir yere.
6: Ne yapacağız?
7: Bu gece eve gidip cesedi bulmamız lazım.
6: Yapma be abi, belki bir ipucu veririz.
7: Hadi be sen de. İpucu dedin de aklıma geldi. Versene şu mektubu bana.
6: Hangi mektubu abi?
7: Elinin körü, Sami'ye yazdığım mektubu.
6: Abi, o mektup Sami'de kaldı.
7: Cezanı versin salak! Eğer mektubu bulurlarsa cinayeti benim işlediğimi anlarlar. Hepimiz çıra gibi yanarız vallahi. Ne yapıp yapıp o mektubu ele geçirmemiz lazım. Hadi!

0: Sakın arabayla oynama ha.
1: Oynamam abi, biraz karıştırırım. Ay, ay. Tom Mix'in arabası. Ay.
2: Derhal gideceksin bu evden. Anlaşıldı.
0: Sebep?
2: Sebebi mebebi yok. Gideceksin o kadar.
0: Gitmiyorum.
2: Şirk gibi adamsın ha. Bir yapıştın mı bırakmıyorsun.
0: Sami'yi ben öldürmedim.
2: Onu polise anlat. Anlamam ben. Yalnız bir an önce defol buradan.
0: Evde korkudan ödüm patlıyordu ama.
2: Şimdi kendi evimdeyim. Ceset de senin evinde kaldı. Hürüm artık, hür! Ne o, daha burada mısın?
0: Bir yere gitmeye niyetim yok.
2: Sen bilirsin, ben de polise telefon eder, her şeyi anlatırım.
0: Ha, Sami'yi beraber sakladık ama.
2: Benim bir şeyden haberim yok. Cinayet senin evinde işlenmiş.
0: Ya bana bak, sen beni hakikaten katil mi zannediyorsun?
2: Katil olmuşsun, olmamışsın, vız gelir bana. Ben senden kurtulmak istiyorum, anladın mı? Başımın belası, işte o kadar. Hadi bakalım, şimdi çekil, soyunacağım. Hadi çekil!
0: Gözlerine bakan da seni saf ve temiz zanneder. Ama içine kurt düşmüş, ayvadan da betersin. Gerçi bebek gibisin maşallah. Ama şımarık ve hoppa büyümüşsün.
2: Bitti mi?
0: Bitmedi.
2: Senden bir kurtulsam mum yakacağım.
0: Kına yak, kına!
2: Bana bak, sen gidiyor musun, gitmiyor musun?
0: Gidiyorum. Gidiyorum ama polisten korktuğum için değil.
2: Git de neden gidersen git.
0: Eşekliğimden gidiyorum.
2: Banyodan çıktığım zaman seni burada görürsem hapı yuttuğunun resmidir.
0: İdamdan kurtul, gel burada! Bunun burada ne işi var? Bu gidişle ben de keçileri kaçıracağım galiba.
3: Aa, amca banyoya mı çişini yapıyor?
4: Kıpırdama yersin kurşunu! Alışmış kudurmuştan beterdir ahbap! Yine mi cinayet?
0: Ben yapmadım!
4: Vay vay vay! Sami değil mi bu? Hani aleyhine şahitlik yapan?
0: Ben öldürmedim diyorum sana!
4: Derdini polise anlatırsın artık! Çık bakalım dışarı!
0: Deli midir nedir?
4: Çık! Uğraşıyor bu. Yürü, çık dışarı! Hadi bakalım!
5: Efendim? Kim?
4: Evet! Feyzullah Bey'in köşkünde! Banyoda bir ceset var! Hem de kim biliyor musunuz? Şişli canavarının aleyhinde şahitlik yapan Sami Hazin çocuğun! Ben mi? Ben adaletin tecelli etmesini isteyen biriyim.
0: Adını niye söylemedin polise?
4: Benim gibi mühim şahsiyetlerin isimleri böyle skandallara karışmamalı. Al sevgilim tabancayı, dikkat et canım. En ufak bir hareketinde çekersin tetiği, ben şu zavallıya bir bakayım.
0: Hala bu herifin senin kara gözlerine aşık olduğunu mu zannediyorsun? Anlamadın mı daha mirasın peşinde olduğunu?
2: Bilmiyorum.
3: Ver şunu biraz oynayayım.
0: Oynama be oğlum, patlar.
3: Aa, su koy verme be.
4: Ceset! Buraya bakın! Hey!
3: Ceset! Ceset kaybolmuş!
0: Ne?
3: Kaybolmuş!
6: Gözü kör öğreticiler evine hale söktüler! Başımızdaki deli yetmiyormuş gibi, bir de ölüler çıktı! Ay, şunları şöyle yet... Aman! Ay, yetişin adoslar! Rafta bir mavka yatıyor! Kurtarın beni bir mavkadan! Evi hortlaklar bastı! Aman nedir başımıza gelenler! Ay, aman o da ceset!
3: Korkuttum ya! Korkuttum ya! Ah ya! Korkuttum ya!
0: Çekil bakayım sana!
6: Yavaş, atacaksın beni! Orada deli, orada! Eşi, mavka orada!
0: Hani nerede?
6: Ha, yukarıda, yukarıda!
0: Yanılmış olmayasın!
6: Ha, o yukarıda! Aaa, gitmiş! Aman yetişin adoslar, evi ecindiler, periler bastı!
0: Allah Allah! Ay, aman! Eyvah polisler!
4: Hapı yuttuk mu şimdi?

0: Orada o atılır mı be? Şunu ne tutuyorsun elinde?
1: Oh Allah'ım, deliler, katiller, polisler, ölüler, ben de çıldıracağım yakında.
2: Bak, şiirimi dinle. Dizi dizi inciyim, güzellikte birinciyim. Seni çok özledim, benim güzel anneciğim. Haha, güzel şiir değil mi?
1: Ha, güzel güzel, git hadi giyineceğim ben.
2: Hadi, ay zaten benim çişim geldi ama atıma bak kimse almasın.
1: İyi, hadi, git hadi. Tıkı tıkı.

0: oluyor yukarıda?
1: Ha, şey oluyor. Şey karım fare evet, görmüştür.
2: Burada de, fare. Fareler ne? Bu kadar.
0: Yürüyün çabuk. Ne var yukarıda? Niye bağırıyordun?
1: Fare gördün değil mi karıcığım? Böyle kocaman fare.
0: Söyle bakın karışma.
3: Fare gördüm fare. Kocaman kedi kadar mı?
0: Görelim bakalım şu fareyi.
2: Kaçmıştır belki.
0: Siz sesinizi yürüyün yukarı. Çekin önümden, çekin. Hani nerede fare?
3: Yok olmuş.
1: Kaçmıştır bizi bekleyecek değil ya.
2: Değil mi? Kaçmıştır tabii.
0: Sen sus be.
4: Ne oldu?
3: Demir şurada duruyor.
4: Hayır, evet, orada mıydı?
0: Ne fısıldaşıyorsunuz orada bakayım ha?
1: Hiç vallahi ne olacak?
2: Yani fare diyor.
1: Evet, fare. Büyüklüğünden böyle.
2: Çişimi yaparken bir şiir daha yazdım bak.
0: Şimdi çişine de sana da başlarım. Aklınız sıra beni kandıracaksınız öyle mi?
1: Yok vallahi kandırmaz.
0: Beni laf ebeliyle oyalamak istiyorsunuz ama yutmam.
1: Bunun kusuruna bakmayın siz. Ama babası 93 harbi zamanında Balkanların en iyi pişti oynayan adamıymış.
0: Ha? Pişti ha!
2: Ya pişti, pişti ya!
0: Anlat bakayım!
5: Arkadan valeyle kes.
0: Ha, valeyle!
5: Herif iyi beyi düşünce vurmuş kafasına!
0: Pişti!
5: Tabii pişti!
2: Şef buldum! Şef ölüyü buldum!

0: Nerede?
1: Buradaydı.
0: Bana bak, bilirsin şakadan hoşlanmam.
1: Ekmek kuran çarpsın ki buradaydı.
2: Baba dönelim, acılara gidelim.
0: Bu evde 5 dakika daha durursak hepimiz çıldıracağız. Yürüyün gidelim.
3: Komiser bey, benim de biraz işim var, ben de sizinle geleyim. Başka zaman devam eder. Çok kardeşim, önemli bir işim var.
0: Vay da almaz. Gitme ya, Allah aşkına gitme.
1: Ah, öldü.
4: Şef çok gecikti. Yatak odasında ışık var.
5: Nihat abi gelse de giremeyiz içeri zaten. Yatmalarını beklemeli.
6: Allah Allah! Nasıl oldu da bu kapıyı açık bıraktı ya?
3: Ayıp, ayıp!
0: Allah kahretsin seni!
7: Niye kaçtın, gelsene!
3: Senin kadar yabani insan görmedim!
7: Yabani senin sülalendir!
3: Ağzın da bozuk!
7: Sen kendi ağzına bak!
3: Yahu niyetim seni korumaktı!
7: Ben kendimi korumasını bilirim!
3: Ama hortlağı görünce basıyorsun çığlığı, ya!
7: O başka!
3: İster misin gene senin odandan çıksın?
7: Hadi be, git işine!
3: Önce elektrikler sönsün, etraf kapkaranlık kesilsin! Sonra bir de bakmışsın... Gırç, dolabın kapağı açılıyor. O sabahki herif ağır ağır üstüne geliyor böyle. Halbuki ben yanında olsam hiç korkmazsın. Bir sağ, bir sol, hayalet tamam, 2.80. Geleyim mi ha?
7: Gel, gel de tepende bir delik açayım.
6: Çıkan oldu mu dışarı?
5: Kimse çıkmadı abi.
6: Öyleyse ceset içeride. Şimdi içeri girin, her tarafı arayın. Ne yapıp yapıp Sami'nin üzerindeki mektubu bulmalıyız.
5: Daha yatmamışlar abi, ışık yanıyor.
6: Olsun, elektrikleri keseriz.
3: Yahu, ne olur birazcık anlayışlı olsan.
7: Ne yapalım, böyleymiş.

0: İşte beğenmiyorsan çeker gidersin.
1: Senin istediğin de o ya zaten. Halbuki hani bana evlenme teklif ettiğin gün var ya.
0: Olmaz olaydı keşke.
1: Hücremin önünde seni gördüğüm an içim öyle tuhaf oldu ki anlatamam. Allah'ım dedim. Ne olurdu şimdi hür olsaydım. Böyle melek yüzlü, böyle güzel, böyle tatlı bir sevgilim olsaydı. Sonra...
0: Sonra?
1: Hiç. Gözlerine kapıldım kaldım. Öyle güzel, öyle masum bir bakışım vardı ki. Ama çok inatçısın ha. Yahu kocanım ben senin kocan. Nasılsa günün birinde...
0: Gene başlama!
1: Ne diyorsun, geleyim mi?
0: Vururum vallahi.
1: İnşallah hayalet yatağından çıkar da anlarsın benim kıymetimi.
0: Beni korkutmaya çalışıyorsun ama boşuna. Anneciğim!
1: Leyla! Leyla!
0: Bu kadarı da fazla ama, aç şu ışığı!
1: Vallahi ben kapatmadım! Leyla, duyuyor musun? Ayak sesleri var! Ben aşağıya iniyorum!
0: Kemal, gitme!

0: Ama sen de be!
1: Hortlağım ben, hortlak! Ben bir hortlağım!
0: Allah cezanı versin, ne işin var orada?
1: Oyuncaklarımı arıyordum, kaybetmişim, sonra hortlak olmuşum baktım.
0: Bırak o çarşafı!
1: Bırakmayacağım, hortlak oldum bir defa, Allah Allah!

0: Beceriksiz hayvanlar!
1: Bu suya düştük abi!
0: Şefik nerede?
2: Yakalandı.
3: Ne var, ne oluyor beyefendi?
2: Telaşlanma da git elektriklere bak sen!
0: Yürü! Hadi yürüyün!
2: Ne arıyordunuz evde? Konuş ulan!
3: Vurma,
2: konuş!
3: Abla,
4: sen kurtar bari!
2: Tanıyor musun?
3: Bilmem. Nihat'ın adamlarından birine benziyor.
2: Tam tahmin ettiğim gibi! Konuş diyorum sana! Konuş! Kim öldürdü Sami'yi? Konuş!
4: Şey abi, şey vurdu! Şey...
2: Kim vurdu? Söyle! Saçmalama! Abi. İleri!
4: Allah Allah Allah Allah Allah Allah!
2: Kaçtı!
3: Kimdi?
2: Göremedim ki! Şimdi anladın mı masum olduğumu?
3: Bunu sen öldürmedin, ama ötekini?
2: Onu da başkaları vurdu!
5: Acaba kim? Kim?
3: Ne bileyim, ben bıktım artık! Bir tanesiyle uğraşırken şimdi bir de bu çıktı başımıza! Kaldırın bari şunu da gözüm görmesin!
2: Yardım et bana!
5: Aa, o amca ne yapıyor orada?
2: Elinin körünü!
5: Elinin körünü!
3: Ne olursun Kemal, bir şeyler yap, götür bunları buradan!
2: Nereye götürebilirim ki?
5: Mayolarını alalım, denize götürelim!
2: Hadi be sen de!
5: Yüzdürürüz onları!
2: Deniz! Ha. Deniz! Yaşa bir ufaklık! 40 yılda bir iyi bir laf ettin!
5: Büyük heys, büyük laf eder!
3: Gidelim!
2: Hadi!
5: Aa, ben de geleceğim, ben de geleceğim!
2: Sen aslansın büyük reis! Ha. Evi kime emanet edeceğiz sonra?
5: Bana, bana.
2: Sen şimdi burada nöbet bekleyeceksin, ha,
5: tamam
2: mı?
5: Nöbet bekleyeceğim, ha, tamam!
2: Hadi!
5: Ben nöbetçiyim şimdi, tamam! Sola dön, rap rap! Sağa dön, rap rap! Sola dön, rap sola!
2: Hadi rol! Sola dön!
5: Hadi! Tamam! Nöbete, sola! Rap rap!

0: Then he dropped from bullet.
1: Araba geliyor. Hı?
0: Gitti, kimse yok.

0: bulduk işte. Gidelim hemen, belki birileri gelir.
1: Gelsinler. İki aşıksa ne derler bize?
0: Peki gitsek ne olur?
1: Nereye gideceğiz?
0: Nereye olacak? Evimize.
1: Ha, bak sevdim işte. Evimize dedim mi oldu?
0: Hadi.
1: Hadi gidelim.
2: Nöbetçi geliyor. Sola dön. Döndüm komutanım.
0: Aa, bu da ne? Su.
1: Su mu? Ne var, ne oluyor? Ha? Cesetler!
0: Dayanamayacağım artık, dayanamayacağım!
1: Peki ama nasıl olur biz?
2: Onlara ablaya ne yaptın be?
1: Hadi be, git işine sen de!
2: Vururum ha! Canım. Aa, bu amcalar gene gelmişler!
1: Ulan kahretsin!
2: Ama uyuyorlar mı onlar? Yuu, orası ıslak! Ya bunlar uyurken çişini yapmışlar! Aç kaka amca! Çişli amca!
0: Alo! Oh, Nihat sen misin? Kurtar beni, kurtar! Allah aşkına kurtar! Ceset birken iki oldu! Hem biri kim biliyor musun? Senin adamlarından Şefik!
3: Allah kahretsin, tanımış Şefik'i! Evet! Denize mi attınız? Oh, kurtulduk desene!
0: Ne kurtulması, gene geldiler!
3: Kim? Kim? Kimler gelmiş?
0: Hortlaklar! Denize attık, kurtulduk dedik, eve geldik, baktık ki yan yana oturuyorlar salonda! Uf, çıldıracağım, çıldıracağım diyorum sana!
3: Korkma, bak ben hiç korkuyor muyum? Merak etme, birazdan oradayım! Denizden nasıl çıkıp gelirler be? Mektup? Mektup Sami'nin üzerinde yani, biz mahvolduk!
4: Ne yapacağız şef?
3: Gidip mektubu alacağız!
4: Mektubu mu alacağız?
3: Polisin eline geçerse hepimizi asma kabağı gibi sallandırırlar! Gidip mektubu alacağız! Ben içeriye giriyorum, mektubu bulmam lazım!
5: Aman Allah'ım, nedir başımıza gelenler? Sen bizim günahlarımızı affet, unut emri!
3: Kemal nerede?
5: Yukarıda!
3: Geç öyle!
0: Bıktım artık, bıktım bu ölülerden! Gidip her şeyi polise anlatacağım!
3: Yahu delirdin mi sen? Bak.
0: Bırak, rahat bırak beni, her şeyi gidip polise anlatacağım!
3: Ya nasıl anlatacağım sen? Korkma sevgilim, kurtulduk artık! Bu serseriyi de polise teslim etme zamanı geldi!
2: Hay!
3: Ölüler nerede?
0: İçeride!
3: Yürü!
6: Gitme diyorum!
3: Yürü dedim!
5: Büyük şef takip ediyor! Ayol sen beni bayram yeri beygiri mi zannettin? İn aşağı yoksa ezerim kafanı! Hadi çekil yanımdan!
0: Olamaz! Olamaz!
3: Gene mi kayboldular?
0: Allah'ım, bu hortlaklar deli edecek beni!
6: İyi ama nereye giderler?
3: Artık oyun bitti Kemal efendi! Nerede ölüler?
6: Cebimde!
2: Hangi cebinde bakayım abicim, hangi cebinde? Burada mı?
6: Doğru be!
2: Bulamadım
3: ben! Sen sus, gerizekalı sen de!
2: Ne vuruyorsun be, sana yardım edelim dedik!
3: Yatırtacağım şimdi!
2: Ben seni!
3: Artık kurtulamazsın, bu senin ikinci cinayetin! Ne tuhaf değil mi? Acaba neden Şefik, tam katilin adını söylerken öldürüldü? Orasını polis bulsun artık! Sen öldürdün onu! Şimdi de suçu bana atıyorsun ki, Leyla sana kalsın! Az para değil, 50 milyon bu! Kaçırılır mı 50 milyon? Ama kimseyi inandıramaz, Sami'yi ölümle tehdit ettiğini bütün kahve duymuş!
6: Ama cinayet gecesi ben buradaydım!
3: Ne malum?
6: Ona sor!
3: Leyla o saatte uyuduğunu söylüyor! Konuşsana sevgilim! Uyuyordu Leyla, sen de dışarı çıkın!
6: Bırak bu masalları! Senin gözünü para hırsı bürümüş! Leyla'yı da mirasa konayım diye sever görünüyorsun!
3: Küstah!
6: Hiçbir erkek sevdiği kızı başka bir erkekle baş başa bırakmaya razı olmaz! Hatta kızın yanında benim gibi yalandan temin edilmiş mantar bir koca olsa bile! Ya!
0: Eyvah polisler!
2: Polis?

0: acaba?
1: Siz bunların icabına bakın, ben onları oyalarım.
2: Oldu, dur sen... şimdi ne yapalım?
1: Çekil canım!
2: Önümden çekil, kolumdan çekil!
3: Açın şu kapıyı be! Bir saattir çalıyoruz, neredeydiniz?
1: Duymadık da...
3: Ne var içeride?
2: Hiçbir şey yok.
4: Yüz bin mi dediniz aziz dostum? Katiyen olmaz. Son zamanlarda ham maddeler üzerine gelen zammı unutuyorsunuz galiba.
3: Ne oluyor burada?
4: Oo, hoş geldiniz, beylerle iş konuşuyorduk da.
3: Arayın etrafı hadi. Sen gel gel buraya, beyler beklesinler biraz.
4: Kusura bakmayın beyler, şimdi geliyorum.
3: Hadi.
5: Aa, amcalar!

0: Söyle bakayım, Sami'nin öldürüldüğü gece neredeydin?
1: Ha, Sami öldürüldü mü?
0: Aa, bilmiyor musun?
1: Yo, ben evden hiç ayrılmadım.
0: Peki, nasıl ispat edersin?
1: Vallahi çıkmadım ya, Allah Allah! Ya, isterseniz Leyla'ya sorun.

0: Ne istiyorsun benden?
1: Seninle oynamaya geldim.
0: Sen kaka bebeksin, ben senden oynamam be!
1: Ama sana ne cici oyuncakları alacağım.
0: Al da görelim.
1: Ver bakayım bana o kağıdı, ver o kağıdı bana.
0: Vermiş.
1: Ver, bak verirsen sana bisiklet alırım, kamyon alırım, otomobil alırım.
0: Tayyare de alır mısın?
1: Alırım tabii, almaz mı?
0: Bakkaldan alırsın değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii bakkaldan alacağım, ver bakayım.
0: Yoo, enayiye bak, bakkalda tayyare satarlar mı beni? Kandırdın beni, vermeyeceğim, polis amcaları.
1: Ver onu bana! Bak sana ne diyeceğim? Sen bana mektubu ver, ben de sana bunu vereyim.
0: Aaa, ne cici!
1: Ya, ver bakayım mektubu bana.
0: Yok, tayyarenin anahtarını önce sen ver. Aaa, ne cici! Anahtarı bendedir, anahtarı bendedir.
2: Tahkikatın sonuna kadar seni tevkif etmek mecburiyetindeyim.
3: Fakat yemin ederim ki cinayette hiçbir ilgim yok.
1: Var! Komiser bey, size Sami'nin katilini takdim ederim. Kendisi içeride yatıyor zavallı.
2: Nerede?
1: O delinin odasında.
2: Şimdi yakıyı ele verdin Kemal efendi.
3: Ama ben bir şey yapmadım ki.
1: Yalan söylüyor. Ben cinayeti işlerken ben gözlerimle gördüm.
2: Gördün mü?
1: Tabii gördüm. O gece arabayla Sami'nin oradan geçiyordum. Birden evden silah sesleri duydum. Kemal elinde bir silahla Sami'nin cesedini kendi evine doğru sürüklüyordu. Sonra da bildiğiniz gibi durumu size bildirdim.
3: Yalan söylüyor. Size yemin ederim ki o gece hiç evden dışarı çıkmadım.
1: Bir katilin yemininden ne olur ki? Leyla uyuduktan sonra çıkmıştır mutlaka. İsterseniz ona sorun.
4: Olamaz.
1: Ama sevgilim...
4: Olamaz. Çünkü o gece hiç uyumadım.
1: Fakat... Ben...
4: Elimde tüfek vardı. Kemal de sabaha kadar karşımda dikildi durdu. Sonradan da uyur gibi yaptım.
2: Ne diyorsun bu işe?
1: Vallahi şaşırdım kaldım. Herhalde yanılmış olacağım.
5: Düdüt! Böyle yanlışlıklar bazen insanı ipe götürür. Ne o, yoksa beni tanımadınız mı? Doğrusu sana karşı çok mahcubum. Sami'nin cebinden sana yanlışlıkla başka mektup vermişim, bak. Doğrusu burada.
1: Kimsin sen?
5: Başkomiser Hüsnü, hürmetkarımız.
4: Aa, nasıl olur? Siz benim akraban...
5: Maalesef değilim. Rahmetli amcanız beni sizlere öyle tanıttı. Aslında bu adamın uzun zamandan beri kirli işler çevirdiğini biliyordum. Mesela... Ama elimizde delil yoktu. Aranıza girdikten sonra bacının da yardımıyla her şeyi hallettik, üst tarafını biliyorum.
1: İspat edemezsiniz.
5: Sami'ye yazdığın mektup her şeyi açıklamaya kâfi. Durun, silah atmayın. Bütün tedbirler alındı, kaçamaz. Gelin benimle.

0: Silahın yoksa girebilir miyim?
1: Katiyen, hele bir gir de gör.
0: Kız bak, vallahi kafam kızıyor, fena döveceğim ha.
1: Yok canım, kolaydı.
0: Bak, kıracağım camı çerçeveyi şimdi.
1: Ateş ederim.
0: Bu kadar bekledikten sonra ölsem de fark etmez. Kilidinin de kıl...

0: Ben de pijamalarımı isterim ama.
1: Getiririm şimdi.
2: Ah, kusura bakmayın, son defa buraya saklamıştım. Giderken almayı unutmuşum.
1: Hüsnü abi gidiyor artık.
0: İlk defa ne söylediğini anladım.
1: Ne diyor?
0: Bize ömür boyunca mutluluklar diliyor.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yani bir günlüğüne sizin yerinize geçiyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz?
1: Ben söyleyeyim Tuğba, Uludağ'a kayak yapmaya gideceksin.
0: Hayır efendim, kayak kıyafeti değil bu. Daha bir sürü şey giyeceğim üzerime. İtfaiyeci olmaya karar verdim ben bugün. Aradım İstanbul İtfaiyesi'ni, dedim ki abilerim beni bir yangına götürür müsünüz? Ben itfaiyeci olmak istiyorum. Hayır Tuğba dediler, hemen itfaiyeci olabilir misin sence? Gel seni bir eğitime alalım. Gör bak nasıl olunuyormuş dediler ve ben de hiç vakit kaybetmeden eğitim alanına geldim. Ve birazdan beni neler bekliyor inanın ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım biz.
1: Bence seni orada neler bekliyor demeyelim de Tuğba. Sana tahammül etmek zorunda kalacak itfaiyeci abilerimizi neler bekliyor onu daha çok merak ediyoruz diyelim.
0: Peki bana kim itfaiye eğitimi verecek? Kani Yılmaz, itfaiye eğitmeni. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim tesisindeyiz. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Herhalde bunları da üzerime takacağım.
2: Evet.
0: Hadi bana geçmiş olsun bugün.
2: Kolay gelsin bakalım.
0: O zaman buyurun başlayalım tamam. Biz.
1: Eğitmenimiz Kani Bey'e şimdiden kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben şöyle kaldırıyorum. Siz az bir onu çekin aşağıya, o şeyleri, kayışları.
1: Sağlam çek kayışları Tuğba.
2: Tuğba, ben yine senin sırtlığını tutacağım. Sen bundan gerdirme yapacaksın kendine göre. Evet.
1: Hadi ha gayret. Daha güçlü Tuğba.
2: İyi misin?
0: İyiyim.
2: Şimdi maskemizi takacağız Tuğba.
1: Nefes almak için maske önemli. Dikkat et Tuğba.
2: Şimdi kar başlığımızı da dışarıdan herhangi bir şekilde bize etkileyecek duman, gaz, bunlara karşı da bunu yapıyoruz. Ben şimdi tüpünü açacağım Tuğba. Bakalım tüpten.
1: Uçuşa hazırız.
2: Şu an dışarıdan besleniyorsun. Ben kapattım.
0: Evet.
2: Açtığım zaman şu sağdan soldan muhtemelen saçların etkiliyor, kaçak yapıyor.
1: Tuğba bu, süsünden püsünden vazgeçmez ki. Defalarca söyledim şu süsüne püsüne harcadığın zamanı gittiğin işlere harca diye ama dinletemedim. Bu arada Kani Bey sabırla Tuğba'yı iyi bir itfaiye eri olmak üzere hazırlamaya devam ediyor. Tuğba'ya gösterdiğiniz sabra hayranız Kani Bey. Teşekkür ederiz. Umarım bunca hazırlığa değer ve bizi mahcup etmez kızımız.
0: Şimdi itfaiyeci kıyafetlerimizi giydik. Ben konuşmakta oldukça zorluk çekiyorum. Çünkü çeneme hareket ettiremiyorum kaskın içinde. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz sevgili seyirciler.
1: Tuğba, senin bu halini, bu tavrını gören de NASA'da astronotsun, uzaya gidiyorsun sanacak.
3: Elimizde lansımız olmadan kesinlikle girmiyoruz.
0: Tamam.
3: Önce lansı alalım.
0: Alabilirsin. Bak bu da bayağı ağırmış.
3: Şu şekilde tutuyoruz Tuğba.
1: Tuğba, sen bugüne kadar hiçbir işe hafif ya da kolay demedin ki. Zaten sana göre her iş ya çok zor, ya çok ağır, ya çok yorucu, ya da yapılması imkansız.
3: İçeri girdiğimizde tavada yanma olacak.
0: Tamam.
3: Daha sonra biz ona müdahale ederken yukarıdan bir alev gelecek. Etkilenmemek için sen önce bana diyeceksin ki yatıyoruz diyeceksin. Ve biz kendimizi korumak adına yere yatarak yerden müdahale edeceğiz Tuğba, tamam mı?
0: Anladım, tamam.
1: Kani Bey, siz Tuğba'yı beklemeden yere yatın. Tuğba bu ne olur ne olmaz. Görüyorsunuz, Tuğba her koşulda eğlence peşinde.
3: Bu da ne dediler?
1: İş Tuğba'ya kaldıysa o yangın büyür. Tuğba durumun ciddiyetinin farkına vardı, cesaretini topladı ve alevlere müdahale etmek konusunda inisiyatif alıp Kani Bey'in de desteğiyle birinci aşamayı başarıyla tamamladı.
3: Yoruldun mu Tuğba?
0: Çok yoruldum.
3: Evet, ilk aşamayı bitirdik. Şimdi bundan sonra birazcık daha zorlaşacak işimiz.
0: Hayır.
1: Tuğba, kolay mı sandın diye boşuna sormuyorum sana sürekli. Hiçbir iş kolay değil. Malum her iş özveri, çaba, çalışma, azim ve zaman gerektirir. Zaten bunu biliyor olmalısın. Hele bir de bu iş itfaiye eri olmak gibi zor ve hayati önem arz eden bir işse daha fazla uğraşmalısın, daha fazla çalışmalısın ve pes etmemelisin. Şimdi mızmızlanmayı bırak, sana anlatılanları can kulağıyla dinleyip ezber et ve doğru zamanda uygula lütfen. Fırtına öncesi sessizlik. Kani Bey ve itfaiye personeli arkadaşlar, Tuğba'nın pratik yapabilmesi için uygun ve Tuğba'ya zarar vermeyecek ortamı hazırlıyorlar.
3: Hadi. Yavaşlıyoruz, içeriye doğru gidiyoruz. Tuğba da. Evet, bütün tarafa.
1: Tuğba hazırlanan yeni etaba doğru kendinden emin adımlarla ilerliyor demeyi çok isterdim ama pek öyle değil gibi. Ve sonunda Kani Bey'in teşviki, desteği ve yol göstermesiyle Tuğba konteynerda meydana gelen yangına müdahaleye başladı. Cesur kızımız aldığı eğitimlerin hakkını veriyor. Korkmadan, yılmadan alevlerin üstüne üstüne yürüyor. Aferin Tuğba, ben ve izleyicilerimiz gurur duyuyoruz seninle. Bu arada Tuğba yangını söndürdü ve konteyner kapaklarını açtı. Peki çalışmalar bitti mi? Elbette hayır. Eğitiminin daha sağlam olması için gün boyu öğrendiklerinin üstünden bir daha geçti cesaretine hayran kaldığımız, kucak dolusu alkışladığımız korkusuz cesur kızımız.
4: Ben bittim, hemen devam edemeyeceğim artık. Çok yoruldum hocam.
1: Ama hemen yoruldum deme Tuğba. Az önceki övgü sözlerimi boşa çıkarma lütfen.
3: Nasılsın Tuğba?
4: Çok kötüyüm.
3: Neden, çok mu yoruldun?
4: Çok yoruldum.
3: Şöyle kalk istersen. Şunu da çıkartalım.
1: Ekipmanların ağır olması doğal Tuğba.

0: Tuba, itfaiyeci olmak istiyor musun yine?
1: Olamam ki.
0: Olabilirsin.
1: Birinin de bana müdahale etmesi lazım.
0: Tuba, itfaiyeci bu hamleleri ne kadar çok yaparsak sen de yapabilirsin, olabilirsin, problem yok.
1: Çok zor abi.
0: Ama gördüğün gibi kolay bir meslek değil.
1: Asla değil, asla yani. O kadar zor ki üzerimdekiler çok ağır zaten. Bir taraftan da bir yeri söndürmeye çalışıyorum. Çok zor.
2: Hakkını teslim edeyim, bugün yoruldun Tuğba.
1: Çok ağır, kaç kilo bu?
0: Yaklaşık şu anda 20 kilo gibi bir yük taşıyorsun Tuğba.
2: Tuğba biraz mızmızlandı falan ama Kani Bey, ekipmanlar gerçekten ağırmış. Tuğba'nın kendisi zaten 40 kilo. Yorulmasını şimdi daha iyi anladım.
1: Birinin de beni kaldırması lazım bu arada. Kameraman arkadaşından rica edeyim. Ayberk.
2: Ayberk sıkı tut Tuğba'yı.
3: Kani hocam herhalde benim işim bitti, gidiyorum.
0: Ama öyle olmaz.
3: Nasıl?
0: Yangını söndürdük.
3: Tamam, onu yaptım.
0: Ekipmanımızı da araçtan nasıl almışsak düzgün bir şekilde bir sonraki kullanımda da arkadaşlarımızın aynı şekilde kullanabilmesini sağlamak adına ekipmanımızı toplayıp gitmemiz lazım Tuğba.
3: Ekipman derken hortum mu?
0: Hortumumuzu sarıp yerine koyacağız.
3: Ha, ben düşünmemiştim.
0: Aracımızı bir sonraki olaya hazır hale getirmemiz gerekiyor.
3: Tamam, o zaman toplayayım.
2: Kural 1. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak.
0: Evet Tuğba, oradan katlayarak sona doğru gidiyoruz şimdi.
3: Böyle mi?
0: Evet, ama hedef küçültmemiz lazım. Şu şekilde bir hamle yaparsan daha rahat. Hem belini ağrıtmasın.
3: Nasıl?
0: Bu şekilde çömeliyorsun.
3: Kıyafetlerden hareket edelim.
0: Yere bırakıyorsun. Ağırlığı elinde de tutmuyorsun Tuğba. Katladıktan sonra.
3: Ne yapacağım şimdi?
0: Şöyle ben küçük bir göstereyim. Şu şekilde gidiyorsun kaldırmadan. Ve gergin yaparak Tuğba. Ben sana buradan hortumu gergin gelebilmen için. Evet.
3: Böyle.
0: Bu şekilde geliyoruz buraya doğru.
3: Sar makarayı, sar sar sar. Çöz makarayı, çöz çöz çöz. Evet, ben yine her işi oyuna çevirmeyi başardım. Bu işi de. Ama sadece oyuna çevirmeyi. Hani bu işi başardığımı iddia etmiyorum.
0: Tuğba, hortum sarılırken kesinlikle dışarıya çıkıntılar olmayacak. Ona dikkat edelim. Evet.
3: Şöyle.
0: Atarken çünkü tekrar kullanımda o bize problem yapar. Aynı zamanda da hortumun haznesine girmez hortum.
2: Aman Tuğba, oyundu, şarkıydı, eğlenceydi derken hortumu unutma, düzgün sar.
3: Evet efendim, bugün kolay mı sandığında benim işim itfaiyeci olmaktı. Yani bunun yolu da eğitimden geçiyordu. Ama ben eğitimi bir şekilde tamamlamaya çalışsam da beni kim tamamlayacak? Cidden çok yoruldum. Kani Bey, gerçekten çok zor bir işiniz var. Bütün itfaiyeci kardeşlerimin yüreğine sağlık, güç kuvvet versin Allah onlara. Gerçekten çok zor.
0: Evet, yine itfaiyeci olmak istiyor musun Tuğba?
3: Vallahi neden olmasın diyeceğim ama bilmiyorum.
0: Bence olursun.
3: Olur muyum?
0: Bence olursun. Gayet başarılıydın ilk olmasına rağmen. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
3: Başımla
0: i̇yi
3: beraber.
0: İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Tuğba itfaiyeci olmak istediğini söyledi. Öncelikle bu bizim için büyük bir sevinç, mutluluk. Bir arkadaşımızın, özellikle bayan bir arkadaşımızın itfaiyeci mesleğini yapmak istemesi, yapmaya çalışması. Bu anlamda biz mutlu olduk geldiği için. Yapmasını istediğimiz şeyler çok kolay şeyler değildi. Özellikle giymiş olduğu ısıya dayanıklı elbise, temiz hava solunum cihazıyla hareket etme, bunlar kolay şeyler değil ama Tuğba yine de bununla ilgili elinden geleni, bizim söylediklerimizi yapmaya çalıştı. Kısmen yapmaya çalıştı diyelim. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Yeni ilk defa olmasına rağmen bunları daha devam ettirirsek, çalışırsak Tuğba'dan iyi bir itfaiyeci olacağını düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum tekrardan sizlere ve İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan tüm personellere. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Allah ayağınıza taş değdirmesin diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin efendim.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani bir günde meslek öğrenmiyorum ama yardımcı oluyorum. Bu iş nasıl yapılıyor ona bakıyorum. Ben nasıl yapıyorum?

0: yapıyorum bu işi. Önemli olan aslında bu.
1: Yorgancı mı orası?
0: Evet, yorgancıya geldik. Büyükçekmece'deyiz. Çok ponçik, çok tatlı bir yorgancıdayız. Biliyorsunuz ki unutulmayı tutmuş meslekler arasına yer alıyor. Neden unutulsun ki?
1: Bence de unutmamalı. Hele havalar soğukken.
0: Evet, bugün çok soğuk. Belki yün yorgan alırız kendimize. Biraz bir şeyler öğreneyim de belki sana da yaparım. İster misin?
1: İsterim elbette Tuğba.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden, Yusuf Usta'yı da bekletmeden buyurun başlayalım. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldin.
0: Hoş buldum, ayakkabılarımı çıkarıyorum.
2: Tamam.
0: Buraya mı oturacağım?
2: Otur.
0: Nasılsın?
2: Sağ
0: nasıl
2: ol,
0: gidiyor işler?
2: Sormalı.
0: İyiyim.
2: Nasıl bu işi öğrenebilecek misin?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi de güzelmiş burası. Cem,
2: tamam,
0: şöyle
2: tamam.
0: Ayağımı da şöyle
2: tamam,
0: koyayım
2: sana
0: da.
2: Bir, sana bir iğne vereyim ben.
0: Tamam. Ya sıcak bulduğum yerde hemen bir kendimi ısıtmaya çalışırım. Ben bu ara çok üşüyorum ustam ya.
2: Aha.
0: Hiç böyle elim ayağım bir türlü ısınmıyor.
2: O zaman sen yün yorgan öğreteceğim seni. Dikeceksin, öyle ısınacaksın.
0: Tamam. Ustam sen 55 yıldır yapıyorsun
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, 55 yıldır yapıyorum.
0: Vay be. Unutuluyor mu bu yorgancılık mesleği?
2: Değerini bilenler unutmuyor da gençlik pek o kadar fazla haberi yok bu işten.
0: Evet.
2: Ama yine de gençler hani suç bulmuyorum. Ya, öğrenseler iyi olur.
0: Hah. Rezil olmadım. İki kat mı yapıyorsun ustam bunu?
2: Tek kat yapıyorsun.
0: Tek kat?
2: Tek kat.
0: Ha, zaten koparmışsın sen
2: ben
0: bana.
2: Ben sana yüksük de vereyim, parmağına tak.
0: Aa.
2: Bak şuraya takıyorsun.
0: Bunu böyle mi yapacağım?
2: Ha tamam park. Önemli şöyle. Değil. Tamam sen yeni öğreneceksin ya, düğüm yapmasan daha iyi olur.
1: İğne, iplik, yüksük. Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ben de bir potansiyel gördün mü? Yapabilir miyim sence?
2: İnşallah.
0: İyi de ben şimdilerden başlayacağım biliyorum.
2: Sen şimdi buradan başla.
0: Bir de ben solo'm biliyor musun? Şimdi tersten giderim. Seni bir seyredeyim ben ustam önce.
2: Evet. Bak şu üstten parmak nasıl gidiyorsa alttaki bak bu da aynen gidiyor.
0: Ha, aynen. Zamanlı.
2: Zamanlı tabii aynı makine gibi.
1: Biraz karmaşık gibi Tuğba. Dikkat et eline iğne batmasın.
0: Batmaz canım merak etme. Bak yüksük değil mi bunun adı? Yüksük verdi ustamız. Yusuf Usta. Güzel, ben ısındım bayağı. Öyle sıcacık.
1: Yine işten önce konforun peşindesin Tuğba.
0: Şuradan mı başlayayım şöyle?
2: Önemli değil. Sen başlıyor. Yeni öğreniyorsun ya. Önemli değil.
0: Böyle.
2: Böyle mi? Elinden alttan in. Bak. Bak buraya bak. Şu bak şu alttan bak. Şu eşi nasılsa şu parmak altta itiyor yine.
0: Ha şöyle gideceğim.
2: Tamam.
0: Ustam var ya bugün seni zor bir gün bekliyor ya.
2: Aha.
0: Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün yorgancılığa soyunan Tuğba acaba başarılı olabilecek mi?
1: Kolay mı sandın? Ben söyleyeyim tabii ki hayır. Tuğba'nın bu tembellikle başarılı olması mümkün değil.
0: Yusuf abi bayağı bir şey ya bu olay. Korkuyorum abi, bir de elime batıracağım diye. Bata çıka artık.
2: Bata çıka iğne tanıyacak.
0: Evet.
1: Öğrenmek istiyorsan bir taraftan da Yusuf Usta'yı izlemelisin Tuğba. Püf noktaları kavramalısın iyice.
2: Şimdiki gençlik geliyorlar bazen. Fermuarlı şey arıyorlar. Ya diyorum iğneyi al, yolmasa fermuarsız al da iğne tutmasını öğrenirsin evde.
0: Fermuarlı? Nasıl?
2: Yastık kılıf istiyorlar misal.
0: He.
2: Ben de diyorum git şey al, dikişli al da evde iğne tutmasını öğrenirsin en azından. Hani içini gençlik istemiyor yani böyle dikiş, tamam mı?
0: Evet. Heh. İşte gençlik nereye gidiyor bilmiyorum. Ben çünkü 136 yaşındayım. Yusuf abi yani bir şey ışık görebiliyor musun bende? Yakıştı mı bana bu iş?
2: Yakışıyor. Tabii.
0: Böyle kendimi öldürmeyi de seviyorum.
1: Soru mu bu şimdi Tuğba?
0: Ne oldu, rahatsız mı oldun?
1: Rahatsız olmadım Tuğba. Ama Yusuf abinin iyiliğinden, samimiyetinden istifade edip kendini öldürtme lütfen.
0: Şey mi bu? Gül?
2: Kızılcık.
0: Ha kızılcık, ne alaka gül? Bu güzel yün döver böyle değil mi abi?
2: Tabii.
1: Seni gören de daha önce yün yıkadın, yün dövdün zannedecek Tuğba.
0: Tamam sana da geçelim.

0: getireceğim. Yani sana da getireceğim yorgan. Yusuf ustam izin verirse.
1: İnşallah.
0: Şöyle. Artık olduğu kadar yani, değil mi usta? Bir başlangıç için.
1: Tamam.
0: Şimdi günümüz kızları iğne iplik bile tutamazken tamam. Tuğba gelmiş burada yorgancılık yapıyor. Ayaklarımı da uzattım şöyle, kusura bakma usta.
1: Uzat öyle uzat.
0: Ayaklarım bir süre sonra ağrımaya başladı.
1: Zaten ayaklar bu mesleği öğrenirken ayaklar böyle yapsak.
0: Evet bak, ben de öyle yaptım zaten.
2: Yusuf usta meslek sırlarını paylaşıyor Tuğba'yla.
1: İleriden çek, ileriden. Doğum yapmadın değil mi buraya?
0: Ama şey yapmadım.
1: Çek, çek. Çek çıksın. Bir dakika çevireyim ben yorganı.
0: Tamam. Ayağımı yorganıma göre uzattı. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bu arada ben çok iyiyim. Kameraman arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama ben şu an gayet rahatım.
2: Ananevi cümleler, mistik tespitler, atasözleri, sosyal mesajlar, iş haricinde her şey var kızımızda. Ama yapman gereken bir iş var, biliyorsun değil mi Tuğba? Lütfen yapman gereken işinle ilgilen.
0: Evet, şu an sıcacık oldum ben. Sokakta tipi de kalmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an çok iyiyim yani. Her işim böyle olsa keşke.
2: Her işin böyle olamaz Tuğba, emin ol.
1: Yavaş yavaş.
0: Şimdi şöyle yanına, göstereyim de.
1: Yanına alışıyor değil mi yavaş yavaş?
0: Evet evet, elim alışıyor.
1: Şu anda sen şimdi talim ediyorsun yorganla beraber. Öğreniyorsun yani.
0: Evet, öğreniyorum.
1: Bu oluyor senin için bir talim yorganı.
0: Talim yorganı.
1: Evet.
2: Ustacığım Tuğba'nın elinden çok dili çalışıyor. Hala başladığı yerde.
0: Yani çözdüm biraz biraz, doğru. Haklısın. Bu yorgan sahibi kim olacak acaba? Çok meraklardayım yani. Yine bir ünlü ettik yani yorganını. Evet. Yine bir ünlü olma şeyi var.
1: Evet.
0: Geçenlerde halı yıkadım çünkü ustam.
1: Halı.
0: Halı falan yıkıyorum ben yani. Araba yıkıyorum, halı yıkıyorum.
1: Çok güzel.
0: Lastik değiştiriyorum. Var mı senin tavsiyen? Tuğba şu işi de yapar mısın sen acaba dediğin?
1: Sen her işi yapıyorsunuz maşallah.
0: Yani. Bir de İpleri karıştırmasam bir saniye.
1: O kadar karışırsa ki zaten öğrendin belli olsun.
0: Heh, tamam çözdüm. Olayı çözdüm ben. Ay kaçırdım yanlışlıkla bir dakika. Tamam oldu. Şimdi hatta o kadar iyiye doğru gidiyorum ki burayı yaptım şöyle, köşe yaptım. Böyle köşeden devam ediyorum.
1: Köşe. Hemen köşeye döndün yani.
0: Köşeye döndüm ben yani bu şekilde. Tamam. Kendi imkanlarımla köşeyi döndüm. Yine çıkardım ben ipte. Allah'tan gözlerim iyidir yani. Hiçbir göz problemim yok. 30 yaşındayım Yusuf Usta. Hiçbir göz problemim falan yok yani.
1: Olmayacak tabii de bakalım, daha çocuksun sen.
0: Çocuk muyum? Küçük mü gösteriyorum?
1: Herhalde yani.
0: 30 gösteriyor muyum?
1: Yok 27, 28.
0: Bu da güzel.
1: Sen normal demesen belki 30 da göstermiyorsun yani.
0: Daha böyle işte 25 falan. Gitgide küçültüyorum kendimi. Ben şimdi normal hayatımda çok gülerim, çok eğlenirim. Programda da öyle davranıyorum. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü insanlar artık gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de çok gülüyorum diye bazı sevgili seyircilerimiz eleştiriyor. Tuğba çok gülüyorsun diye. Sence ne diyorsun bu konuda?
1: O senin elinde değil ki, senin doğal yaşantın o.
0: Evet, doğal.
1: Doğal yaşantın o.
0: Yani neden sıkıcı olalım tabii, değil mi? Gülelim, tabii, kahkaha tabii. Atalım hep.
1: Tabii, tabii.
0: Neden üzülelim, neden ağlayalım, tamam. Neden somurtalım?
2: Gülüşlerine hayranız Tuğba. Hem biz seni böyle seviyoruz.
0: Böyle oldu.
1: Tamam.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hep köşeden köşeye gidiyorsun.
0: Hep köşeden köşeye, bir türlü köşeye dönemedim. Evet. Az önce döndüm ama ustam engelledi. Evet. Ama atışlarım nasıl?
1: İyi, güzel.
0: Çorabım çıktı. Ben nasılsa yorgandan gözükmüyor diye gayet rahat oturuyorum. Çorabım falan çıktı. Evet. Fıstı yorganı bir çevirdi. Allah sen görmediniz yani.
2: Tuğba, çalışmıyorsun ki. Keyif yapıyorsun, eğleniyorsun.
0: Yani yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince.
1: Şunun şurasında ne kadar var ya? Uğraşacak biraz.
0: Ya dış sesimle biraz tartışır mısın Yusuf Usta? Dış sesim sürekli bana sataşıyor. Ve sürekli benim moralimi bozmaya çalışıyor. Sen de bir şeyler söyler misin?
1: Onlara aldırış etmeyeceksin sen şimdi. Sen kendi işini yap.
0: Herkes kendi işini yapsın. Ha.
2: Yusuf Ustacığım, size saygım sonsuz. Ama bu da benim işim.
1: Tuğba, sen çalışabilir misin? Ben biraz işim var.
0: Olur. Bana bırakıyorsan tamam. Yorganı gidebilirsin.
1: Tamam, güzel.
0: Eminsin değil mi?
1: Tabii.
0: Demek ki güven veriyorum ben ustalara bir yerden sonra.
2: Gitme Yusuf Usta. Bu arada güven vermek mi?
0: Yani tabii olduğu kadar yapıyorum ama... Ay! Vallahi billahi elime battı. Sevindin mi? Olacak o kadar ya. Muzmuzlanmayı bırakalım da şu sırayı usta gelmeden yapmaya çalışayım.
2: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tuğba. Mızmızlanma diyeceğim ama kıyamıyorum.
0: İyi böyle. Gayet iyi yani. Bu şekilde böyle takılıyorum.
2: Klasik Tuğba geri döndü.
0: Usta bilmiyorum, gelebilir her an. Ya da biraz kestirsem iyi olur.
2: Bari sopaları sakla Tuğba.
0: Sopaları mı? Vallahi gelince şöyle arkama saklayayım da. Bir kaza çıkmasın. Yok ya, bir şey yapmaz bana Yusuf Usta. Geldiğinde şu sırayı yapmıştım derim. Fark etmez yani bence. Neyse ben biraz uyuyayım, siz beni uyandırırsınız usta gelince.
2: Ben de masal anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde beceriksiz bir Tuğba varmış. Tuğba'nın bütün işi her işten kaçmakmış.
1: Tuğba, ne güzellik bu ya.
0: Ay usta, vallahi içim geçmiş.
1: Böyle mi öğreneceğim? Uyu diye bıraktım ben seni buraya.
0: Kusura bak, vallahi içim geçmiş ya, sıcacık. Şöyle müsaade edeyim sana da vallahi. İçim geçmiş ya. Bir de böyle dedim ya sıcacık diye. Ben sıcağı çok severim kedi gibi. Ha. Öyle olunca birazcık böyle kestireyim dedim hani.
1: İyi tamam. Bu seferlik olsun öyle. Tamam. Önemli değil.
0: Sen gelene kadar da şöyle yine ben köşeyi döndüm.
1: İyi tamam, güzel.
0: Olmuş mu?
1: Evet. Uyurken mi döndün, uyanıkken mi?
0: Uyurken dönmüşüm gibi gözüküyor değil mi?
1: Öyle görünüyor.
0: Vallahi dizlerimden çatır çatır ses geliyor benim. Niye acaba? Hani daha gençtim ya ben güya. Hiçbir sorunum yoktu ya.
2: Uyuklama Tuğba, işinle ilgilen.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün bana göstermiş olduğun sabra, ilgiye, şefkate karşı.
1: Çok çok güzel, seni tebrik ederim ben böyle bir şey düşündüğün için.
0: Ben çok teşekkür ederim sana. Yusuf Bekar Ustam Büyükçekmece'de yorgancılık yapıyor. Büyükçekmece çarşısına geldiğinizde görebilirsiniz efendim.
1: İnşallah. Çok güzel, gene başarılısın. Güzel. Tuğba diye bir güç çocuğumuz bugün geldi buraya. Ve başlangıcı başladı, çok güzel gitti. Güzel gitti. Başka çocukların da aynı şekilde gelmesini, şey yapmasını tavsiye ederim yani.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan birlikte bir şeyler yaparız diye düşünüyorum
1: İnşallah.
0: Ben.
1: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın deyip yorgancılığa soyundum. Bir şeyler yapabildiysem ne âlâ. Biraz böyle dikiş atmayı falan öğrendim burada. Yine de oldu herhalde bir şeyler diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: anacığım. Benim canım anneciğim.
1: Yapma evladım, işim var.
0: Benim tonton anneciğim.
1: Yapma dedim evladım. Hem öyle giyinmiş kuşanmış nereye gidiyorsun?
0: Sevgili pederimin ısrarıyla kimya öğretmenliği yapıyorum. Bundan sonra gezmek, eğlenmek benim hakkım değil mi?
1: Baban gazinoda şarkı söylediğini bir öğrenirse vallahi ikimizin de hali duman.
0: Boş ver. Nereden öğrenecek? Biz her şeyi ayarladık.
1: Ben orasını bilmem.
0: Alo? Dijenciğim, sen misin yavrum? Bu akşam mı dedin? Gelirim tabii. Yalnız mıyız? Amma yaptın ha, tamam. Dişenciğim, dinle güzelim. O gece ben seni aldatmadım. Döşe mi? O benim kardeşim sayılır ya. Ayşe mi? Canım, o benim arkadaşım be.
2: Uy anasını, yatır daha yatır.
0: Ne yapıyorsun baba ya? Telefonla konuşuyorum, görmüyor musun?
2: Ne ulan neşeler, Ayşeler, gari koleksiyonu mu yapıyorsun?
0: Ya baba ne konuşuyorsun sen? Arkadaşım onlar benim.
2: Oy, senin adam olduğunu, ciddi bir işle meşgul olduğunu ne zaman göreceğim? Seni okuttuk, adam ettik, yüksek kimya mühendisi ettik. Hala aklı fikrin garılarda.
0: Ne yapalım yani? Sen istedin diye kimyager oldum. Gene sen istedin diye kimya hocalığı yapıyorum. Bırak da boş zamanlarımda arkadaşlarımla birlikte olayım.
2: İndiren ayağını ehlaksız. Hoca oldun, fena mı oldun yani? Seni serbest bıraksaydık ya şarkıcı ya zurnacı olurdun. Yani tam serseri.
0: Gene başlama Allah aşkına.
2: Sus sen başlama.
1: Bey nesi var?
2: Sen sus hanım. Evinin hamuruyla erkek işine karışma.
0: Ben gidiyorum.
2: Ne? Nereye çıkıyorsun? Dur bakayım dur. Daha bitmedi. Hem artık evlenme zamanı geldi. Bu işi de ben halledeceğim.
0: Şimdi bir bu eksikti. Evler peşini falan düşünemem ben.
2: Evet ama onu ben düşünüyorum.
0: Bunun lafını bile etmek istemiyorum. Hadi eyvallah.
2: Dur oğlum dur, düşünmek olmaz mı? Konuşacağız evlenme işini.
0: Yok baba, evlenmeyi düşünmüyorum şimdilik. Bunu kafana koy. İşte o kadar.
2: Oy sıçan kafalı garı. Bunlar hep senin yüzünden. Şımartıp tepemize çıkarttın oğlanı. Evlenmek istemeymiş, evlenemezmiş, konuşamazmış.
0: Oturun. Bugün sözlü imtihan yapacağım. Konumuz heyecanın insan üzerindeki kimyasal etkisi. Siz söyleyin, nedir bu etki?
1: Heyecanın kimyasal etkisi heyecanın çeşidine bağlıdır. En etkili heyecan aşk heyecanıdır.
0: Susun. Sen söyle. Pekala, bu heyecanın sonunda nasıl bir kimyasal değişim olur?
3: İnsanlar aşık olunca bir kimyasal eritken içindeymiş gibi erir biter.
0: Susun, susun. Olmaz öyle şey. Ama madem bu hususu açtınız, size aşk hakkında bir iki kelime de ben söyleyeyim. Kimya ilminin aşka hiçbir çaresi yoktur. Aşka çare bulmak için ancak sevgiliye yalvarmak lazımdır.

tüter. Mecnundan da oldum ben.

müdür hanım. Çocuklar

0: anahtarım.
1: Evet. Dersimize devam edelim. İşte kimyasal değişiklikler böyledir. Yani kadınlar insanı bu hale getirir.
2: Ah Avniciğim, nasıl geçti seneler değil mi? Çocuklarımız şu kadarcıkken kocaman oluverdiler.
3: Paşan bazen kendi kendime, ha bu koca kimya mühendisi benim oğlum mu diyorum ya.
2: Ben de bu güzel kız benim kızım mı diye soruyorum Avniciğim. Şu düşündüğün hayırlı işi gerçekleştirelim artık. Çocukların zamanı geldi de geçiyor.
3: Tabii Kazımcığım, tabii be. Ben de oğluma çıtlattım. Benim bu ara biraz işlerim fena zihnimi meşguladıydı. Kazımcığım, şu bana açacağım kredi işini diyorum hani.
2: Aman abicim, dünür sayılırız bugüne bugün. Aramızda paranın lafı mı olur?
3: Öyleyse Kazımcığım, ha bu iş lafta kalmaz. Ben bunu hazırlamıştım, sen şuna imzayı atın.
2: Hazırlamışsın mıydın? Tabii abicim, imzalayayım hemen. Sen de akşama oğlanla bir konuş, bu işi bir karara bağlayalım.
3: Tabii tabii, konuşacağım oğlanla.

0: Herif, doğrudur, saramıyorum be.
1: Şu kahvemi içsem de sonra sarsak olmaz mı?
0: Zaten ne işe yararsın ki? Ya içersin, ya kahve içersin, ya mecbaları okursun. Kimin parasıyla alıyorsun mecbalarını? Benim paramla. Bundan sonra almayacağım da okumayacağım da.
1: Okumayacağım, yalnız fotoğraflarına bakacağım.
0: Acık da bize baksan olma mı? Bizim ne farkımız var o karılarından ha?
1: Hiçbir farkın yok, büyük ada gibisin.
0: Sus lan! Yutarım ağzını yılık. Hani ne oldu bizim kızın evlenme işi? Konuştun mu Avni Bey'le?
1: Evet hanım. Yakında kızı istemeye gelecekler. Avni Bey de çok hevesli.
0: Ses! Öküz heri. Tabii hevesli olacak. Benim kızım gibi kız mı var bu zamanda? Kız, çaylar ne oldu? Abo! Senin kızın işte.
1: Senin değil mi?
0: Kız! Kız ne oldu bardaklara?
2: Bardaklar mı anneciğim? Hiç. Ben yanlarından geçerken bir de baktım kendi kendilerine şangur şungur şangur şungur kırılıverdiler.
0: Allah kahretsin. Babasının kızı beceriksiz ne olacak? Geç otur şöyle. Senden konuşacaklarım var.
2: Geliyorum. Anneciğim. Merhaba babacığım.
3: Merhaba kızım.
0: Şöyle. Hadi anlatsana.
3: Peki karıcığım anlatayım.
0: Sen çok konuşuyor. Bana bak kızım. Şu Avni Bey'in oğluyla evlenme meselesine daha bir cevap vermedin. Senin için seçtiğimiz en uygun koca bu.
2: Aman anne. Bu zamanda böyle ısmarlama evlilik olur mu?
0: Abo. Lafa bak sen. Her iki çifte laf sen etsene.
3: Bak kızım.
0: Sus. Çok konuşma sen. Bak kızım, Avni Bey'in oğlu kibar, efendi, mazmun bir çocuk. Üstelik de kimya mühendisiymiş.
2: Birbirimizi görmeden böyle bir evliliğe karar verilmez dedim bin defa.
0: Verilir tabii, neden verilmezmiş?
3: Tabii verilir. Biz ananı gördük de ne oldu sanki?
0: Sen sus! Konuşacağına oğlanın fotoğrafını versene kıza.
3: Ha, fotoğraf vereyim ver.
0: Geveze.
3: Al kızım.
2: De fena çocuk değilmiş.
3: Bana benzer biraz.
2: Ben de kalabilir mi bu
0: resim? Nasıl kızım nasıl ama cevabını fazla geciktirme.
2: Ben artık gideyim. Güle bahçede güle arkadaşlarım bekliyor.
3: Güle güle yavrum. Kendine mukayyet ol. Üşütme kızım.
0: Garyon mu herif? Eve yeni bir damat geliyor.
3: Zavallı oğlan.
0: Ne? Ne diyor sen ayı? Bana bak. Bana cevap verme. Sus. Hala konuşuyor. Ben... Evet sus diyorum sana sus. Sus bana cevap verme. Senin bana bak dilini kökünden koparırma. Dürümlerim herif seni. Bana karışma sen. Bu evde her şeye ben karar veririm anlıyor musun? Zaten sinirimi bozdun. Seni böyle didik didik didiklerim ha.
4: Ahmet nerede kaldı?
5: Ben de onu bekliyorum zaten. Ay. Kim bilir hangi kıza takılmıştır. Sahneye de geç kaldı. Patrondan fırça yiyeceğiz fırça.
4: İşte geliyor.
6: Ha? Ne haber üstün? Ne haber kızlar?
7: İyi ki gelebildin.
4: Ahmet sayın.
6: Merhaba. Nasılsın? İyisin ya.
3: Durun ya. Canım, durun ya. Sahne bu oğlum. Aman.

0: lafından. İki indik geldik işte. Gene peder uyutmakla meşguldük. Ona kalsa nefesi bile izinle aldıracak bana.
1: Sen de gazinoda çalıştığını söyle. Okulda hocalığı bırak, olsun bitsin bu iş.
0: Oğlum bizim peder. Böyle şeyler söylersen alır eline tabancayı. Bam bam bam.
1: Peki sen hazırlan bakalım.
0: Hadi bakalım. Hadi, hadi. Görüşürüz. Hadi.

0: söyleyin. Bu sizin kimya hocanız sonunda benim kocam olacak. Yoksa hakkında kötü bir şey mi biliyorsunuz?
1: Pek kötü sayılmaz. Ama bana bak kızım. Ahmet Bey senin bildiğin kimya hocalarından değil.
2: Bir kere o kadar yakışıklı ki hepimiz hayranız.
1: Ayrıca harikulade bir sesi var.
0: Güzel sesi mi var? Bunu hiç bilmiyordum. Bu kötü bir şey mi?
2: Kötü değil ama çocukcağızın aklı gazinoda.
0: Ne gazinosu? Neden bahsediyorsunuz siz?
2: Ayol bilmiyor musun? O her akşam bir gazinoda şarkı söyler.
0: Yani sahiden sahneye mi çıkıyor?
1: Tabii sahneye çıkıyor ya. Senin o mazmut öğretmenin kadınların sevgilisi.
0: Yoksa bir de üstelik çapkın mı Ahmet Bey?
1: Vallahi bu kadar yakışıklı, güzel sesli bir şarkıcıyı kadınlar boş bırakmaz değil mi?
0: Bana bakın siz. Benimle şaka mı ediyorsunuz?
1: Yok, istersen gidip onu sahnede görebilirsin.
2: İstersen okula da gelebilirsin.
0: Hayır. Gazinoya.

0: kocam olacak insanın karakterini araştırmak isterim.
1: Gürültü etmeyin. Şimdi kitaplarınızı açın ve sayfa 100'den 110'a kadar çalışın.
2: Tabii ki hocam. Çalışın.

0: sen ne kadar da güzel. Evkalade güzel.
1: Ne oluyor burada? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Nedir bu hal?
2: Yapma sevgilim. Rahat bırak beni.
1: Aa, bu kadarı fazla. Kalkın lütfen Ahmet Bey. Yeter.
2: Yapma sevgilim. Rahat dur. Yapma, gıdıklanıyorum.
1: Ahmet Bey!
2: Ha, ne var? Müdür hanım!
1: Ahmet Bey, ne oluyor burada?
2: Sessiz sessiz oturuyorduk.
1: Burası uyuma yeri değil, çalışma yeri. Lütfen sınıfı terk edin.
2: Gürültü ediyoruz, kızıyorsunuz. Sessiz sessiz oturuyoruz, yine kızıyorsunuz.
1: Çıkın dışarı diyorum!
3: İşte insanı iskelet haline getiren kadınlardan biri de bu.
1: Çık dışarı!
4: Oy anasını! Lan gene mi kovuldun okuldan? Lan be deyyus bu kovulduğun 11. okul. Daha avval 8 fabrika 7 iş yerinden kovuldun. Niçin kovulur seni okuldan da?
3: Ne yapayım baba, anlamıyorlar beni.
4: Ya bak bak, anlamıyorlarmış.
5: Dur daha dur, hele dur dur. Alo kim?
4: Şahmet Ali mi istiyorsun? Dinle bak oğlum. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uy anasın ey.
5: Alo kim? Ahmet Bey mi? Yok yok yok da.
4: Nereye mi gitti? Aya gitti aya. Bir daha da dönmeyecek.
3: Telefonu neden vermiyorsun baba? Seni arasalar ben vermeyecek miyim
5: sana? Uy uy sus be, kızdırma kafanı, kızdırma oğlum. Son 6 aydır bir telefon bile gelmedi be. Bu zıkkım ne zaman çalsa bir karı sesi Ahmet. Çıkma oraya midir? Uy anasını.
6: Ne? Ben çekel.
7: Kazım, Kazım.
5: Şey Kazım Bey, şey beyefendi, özür dilerim. Bir serseri. Zaten bir telefonu da o zannettim, kusura bakmayın.
7: Avni Bey, şu bizim meselesi ne oldu?
8: İstel be evlilik.
7: İstel be evlilik.
8: Bu iş uzadı artık.
7: Bu iş uzadı artık.
8: Yan evvel bitsin.
7: Yan evvel bitsin.
8: Yoksa fena olacak.
7: Yoksa fena olacak.
5: Tabii Kazım Bey. Ahmet'le konuşup en kısa zamanda halledeceğim efendim. Tabii beyefendi, hürmetler ederim efendim.
8: İşte o kadar.
7: O kadar.
8: Kapa.
7: Kapa. Oh be. Herifin dersi gibi verdin.
8: Sen mi verdin?
7: Yok canım, sen verdin, ben vasıta oldum ona.
8: Allah canası simsik.
5: Baba Kazım Bey evlilik işini sordu. Bilirsin kızı Hülya ile seni evlendirmek istiyor. Ha bu iş tamam mıdır? Hı?
3: Saçmalama baba ya, sen de. Evlenmek dediğin çarşıdan domates almaya benzemez ki.
7: Ahmet, Ahmet ayvayı yedik. Oğlum ayvayı yedik.
3: Pardon, ne oldu lan?
4: Uy anasını. Nereden çıktı bu ay?
3: Şey baba, yabancı değil. Kimyager arkadaşım Hüsnü.
7: Ya bırak gırgırı be. Bizim sanatçılar gazinoyu bıraktı. Ne yapacağız akşama? Ay, ne vuruyorsun be?
3: Sus.
4: Ne oluyor da? Gazinolar, sazlar. Siz bir şeyler karıştırırsınız veletler. Ha benden bir şeyler saklıyorsunuz gibi geliyor. Zaten bu ayının halini hiç beğenmedim ben.
3: Yok babacığım, yanlış anladınız. O sizi çok sever değil mi Üstü? Öp ulan amcanın elini.
7: Öpeyim amca. Kusura bakmayın.

0: yolcular Gazino'dan kaçtı da onun için telaşlıyım.
1: Ne sazcısı da?
2: Şey baba, biz kimyagerler aramızda birbirimize sazcı diye takılırız da yani, onu söyle.
1: Kimyager sazcı? Gazino neyin nasıl peki?
2: Şey baba, kimya laboratuvarına da gazino deriz ya. Öyle değil mi üstü?
3: Öyle öyle.
2: Hadi biz gidelim baba.
1: Şey, nereye gidiyorsun gene?
2: Söyledik ya baba, gazinoda sazcılarla çalışmaya gidiyoruz. Kimya çalışması. Hadi eyvallah.
1: Yürü, bir çuval içirip berbat edin, yürü. Hayır.

açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer, açılır gonca gül yer, seni sevse bülbül yer, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yer, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yer, kaşların gözlerin sözlerin ne güzel, kaşların gözlerin sözlerin ne güzel.

0: Tabii, anlıyor musun acaba neden kızlar aşık ona?
1: Ben de onu düşünüyordum. Peşinde bu kadar kız olan bir adamla nasıl baş edeceğim ben?
0: Bilmem ki. Geliyor.
2: Gene döktürdün abicim. Harikaydı.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Seni öpebilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hop hop hop, ağır ol bakalım.
0: Aa, bıraksana.
2: Sen ya. Evlenmeden bize rahat yok. Aa. Hani şu sizinkilerin bulduğu Hülya mı nedir? Onunla evlen artık. Aa. Biz de rahat edelim ya.
0: Oğlum evlenmez.
3: Oğlum biz evlensek de karı evde oturur. Biz aynı hız devam. Anladın mı?
2: Evleneceği kız güzel mi acaba? Güzelse acırım ona.
3: Ya bir kere kız güzel olsa parayla yamamaya kalkarlar mı bize, hiç düşünsene.
2: Doğru be. Yani sen kızın yüzünü görmedin daha. Heh.
3: Görmedim ki. Kim bilir ne çirkin şeydir.
2: Çirkin olduğunu nereden biliyorsun?
3: Ben bilirim oğlum. Bana malum olur. Sonra bizim peder babasının banka cüzdanını görmüş ya. Gerisini boş ver.
0: Hadi kalkalım Hülya.
2: Lale. Hı. Pazar günü bizim motor gezisine geliyorsun değil mi?
0: Gelirim herhalde.
2: Güzel. Gelirken yanına birkaç arkadaşını al da bu heriften fırsat kalırsa biz de otlarız.

0: şey. Ha?
1: Lale, beni bu güzel arkadaşınla tanıştırmayacak mısın?
0: Şey, tanıştırayım tabii. Bu Ahmet Bey.
1: Sizin de isminiz herhalde gökyüzünden inen melektir, öyle değil mi güzelim?
2: Oğlum, her kuşun eti yenmez. Formdan düştün galiba.
1: Sen de be. Vay canına, niye tokat attı acaba? Ona kötü bir şey söylemedim ki. Ver ulan bana oradan.
2: İşte formdan düşme.
3: Küstah adama bak.
0: Ben acuze ve evde kalmışım ha. Ben ona gösteririm. Pis çapkın.
4: Ama şekerim, ben sana çok çapkındır demedim mi?
5: Helal olsun sana hayatım. Allah, ne tokattı. Muhammed Ali Kley gibiydin vallahi.
0: Ona daha esaslı bir ders vermem lazımdı aslında.
4: Yakında onlarla bir motor gezisine davetliyiz. Orada atıver denize.
0: Yok, denize atmayacağım. Göreceksiniz. Ona öyle bir ders vereceğim ki ömrü boyunca unutamayacak.
5: Kız, senin kafanda bir şeytanlık var galiba.
0: Dur bak. O kendini bize ağırbaşlı, mazmut bir öğretmen diye tanıtmadı mı? Biz de kendimizi bir başkası olarak tanıtacağız. Çocuklar, bana yardım eder misiniz?
5: Ederiz. Ederiz.
0: Öyleyse bugünden sonra sen ben olacaksın. Ben de sen olacağım.
5: Anlamadım.
0: Yani Ahmet Bey'e görücüye çıkacak kız Hülya sen. Senin yerine fabrikada masum masum çalışacak Figen de ben olacağım.
5: Laflara bak, laflara. Evde kalmış değilmiş. Ayol, ben senin kadarken sen benim kucağımdaydın. Herif, anlatsana.
6: Hayır.
5: Anlatsana be. Ben Gonca Dirgül'üken nasıl da beni dalımdan kopardın.
6: Ben de hep kendi kendime düşünüyordum da.
5: Kim de düşünüyordum.
6: Bu, hep bu hıyarlığı nasıl yaptığımı.
5: Ben de iyi bir şey söyleyeceğim zannettim. Utanmasız. Çok konuşuyorsun sen gene. Bak sen, görücü usulünden evlenemezmiş. Ya nasıl evleneceksiniz küçük hanım?
0: Söyledim ya, önce dışarıda bir yerde buluşup görüşürüz çocukla. Eğer birbirimizi beğenirsek o zaman size bildiririz. Siz de lazım geleni yaparsınız.
5: Aman, deme edecek bu kız beni. Peki peki, ama bir an evvel de bu iş bitmeli.
7: Salak herif!
5: Karşımda oturacağına kalkıp telefon etsen de bunların bir yerde buluşmasını temin etsen olma mı?
6: Peki karıcığım.
5: Hadi!
6: Peki peki. Peki şimdi. Peki karıcığım, ne diyeceğim?
5: Karşıma geçmiş ne diyeceğim diye bana soruyorsun. Sanki ben biliyor mu ne halt edeceklerini? Kız, nasıl tanıyacaksınız birbirinizi?
0: Öf, anneciğim, birkaç kere söyledim ya sana, hani pastanede buluşup yakamıza böyle güzel bir karanfil takacaktık ya.
5: Aptal herif, karanfil takacaklardı ya.
6: Peki karıcığım, ben ne takacağım?
5: Ne takacağını sen düşün artık.
6: Biraz da sen düşün.
5: Senin bak, bana bak, sen numarayı çevir de alo de, alo.
6: Alo, alo.
8: Tabii Kazım Bey, tabii. Evet, en münasibi karanfil koysunlar göğüslerine efendim. Evet, hürmet bizden efendim. Uy anasını! Ulan yeter be yeter! Gazineye döndürdün burasını! Nedir o tantada dikton?
1: Babacım, bu Türk sanat müziği insanın ruhunu okşar.
9: Ruhuna şimdi ha?
8: Bırak bunları be! Gel hadi bak, gidin hadi. Kazım Bey'le konuştum. Yarın kızı Hülya ile buluşacaksın. Yani müstakbel garınla.
1: Baba, ben bu işi biraz yaş görüyorum.
8: Ben sana yaş bir gurubu gösteririm. Otur oraya da. Ha, bu kızla evleneceksin dedim.
1: Yo baba, su koy vermek yok. Seninle kızı göreceğim diye anlaşma yaptık.
8: Oğlum,
1: mutlaka evleneceğim diye değil.
8: Sen zaten kızı bir kere görsen yeter. Gül gibi bir kız dilin tutulacak. Çarpılacaksın güzelliği karşısına.
1: Ne dilim tutulacak ya? Madem kızlar bu kadar güzel, ne diye parayla yemiyorlar sanki?
8: Sen ne anlarsın hayırlı işlerden?
1: Peki, peki, peki.
8: Uy anasını da. Kızla pastaneye buluşacaksın. Kırmızı bir karanfil takacaksın yakana, unutmayasın.
1: Bir de kırmızı karanfil takacağım ha. Ne günlere kaldık Allah'ım.
8: Dur canım dur, daha iki kelime
1: anladık
8: konuşalım.
1: Anladık baba ya, anladık.
8: Teferruatı var da, dur nereye ciddiysin dur. Ay anasını, hep senin yüzünden sıçan suratlı gari.
0: Ben ne yaptım bey?
8: Daha ne edeceksin be?

0: Çay doğuran sandığı mısın? Doğuramaz olaydı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği,

0: nerede oldu?
1: Şu ceketini...
0: Bakalım damat damzede seni görünce ne yapacak?
1: Ne yapacak acaba, çok merak ediyorum.
2: Ne yapacak sanıyorsunuz? Şak diye düşüp bayılacak.
0: Aman unutmayalım, karanfili de yakana takalım. Çünkü biliyorsun ya, birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız.
2: Karanfili ne hacet canım, ben kendim karanfilim ayol. Sıkıdır Ahmet, geliyorum canım.
3: Ne o peki, heyecan mısın?
4: Sus be aptal, ne heyecanı. Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte.
3: İster misin Hülya denen bu kız ilah gibi bir kız olsun da şaka maka derken bu işte oluversin.
4: Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be. Bizim dalgamız başka oğlum. Ha. Hem sen bir an önce uç buradan bakalım, kız neredeyse gelir hadi.
3: Peki peki, ben şuradaki masaya geçiyorum. Yürü.

0: Weiß wo.
1: Siz Ahmet Bey'siniz değil mi?
0: Ben mi? Yani hayır.
1: İşlerim beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de var.
0: Hay olmaz olsaydı.
1: Oturun.
0: Bakın hanımefendi, ben Ahmet'im de belki de değilimdir yani.
1: Anladım, hiçbir şey söyleme bana. Bakışlarından anladım. Benim de buramdan güm güm güm diye çarpıntı geliyor.
0: Ben senin kocan falan değilim. Çık.
1: Lokum gibi çocuksun. Yerim seni.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma. Çünkü ben acıyım, acı.
1: Daha iyi ya. Ben Adanalıyım. Acıyı severim. gel.
0: Hay Allah, yapma. Evlilik acısı senin bildiğin acılardan değil.
1: Ziyanı yok. Evliliğin acı tarafı da var. Tatlı tarafı da var. Sana tam 35 çocuk yapacağım. Canım kocacığım benim.
0: Üstü, yetiş ulan buraya. Sen ne biçim arkadaşsın be? Ulan karı yiyor beni.
2: Ben gelemem. Ben yemek yiyorum.
0: Hay Allah, boğazında kalsın inşallah. Gelsene.
2: Geliyorum, geldim.
0: Bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak.
1: Git kocacığım, git. Nasıl olsa ölünceye kadar tefendiyim.
0: Tabii bulursan olursun. Hüsnü sen hanımefendi idare et, ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum.
2: Oldu.
0: Anlaşıldı, tamam mı?
1: Nereye?
0: Afrika'ya kadar gidiyorum.
1: Ne zaman gelirsin?
0: Tam 150 sene sonra.
3: Hadi gel benimle, hadi.
1: Kollarım açık, bekliyorum seni. Şimdi gelelim sana.
2: Ne olmuş bana?
1: Sen de hiç fena değilmişsin tombulum.
4: Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya.
5: Manyak senin babandır. Yani gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor, şuna bak.
4: Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya.
5: Ulan damarın tuttu değil mi? Oğlum, akıllı oğlum, uslu oğlum benim. Babanın durumunu düşün. Söz vermişim bir kere. Ulan iflas edeceğim değil.
4: Söz verirken bana sordun mu baba ya?
5: Oy anasını.
4: Sonra ben sana söylemedim mi? Kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı.
5: Tövbe. Ay Allah, deli edecek bu herif beni. Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek. İflas edeceğim hıyara.

0: iflas edeceğim dedim. İflas be iflas.
1: Ne yani, sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba.
0: Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir?
1: Gelir gelmez bana ne, ben gidiyorum.
0: Defol git diyorum sana. Defol. Bunu beş kulak. Defol oraya. Sıçan suratlı gari.
2: Ben ne yaptım bey?
3: Daha ne yapacaksın? Süt verdim p***yını.
0: İnşallah kız bağırınız olan.
2: Babacım.
4: Yavrum benim.
2: Anneciğim.
4: Ne var saçımı sen?
5: Dur kız, ne oluyor be?
2: Hiç anne, çok mutluyum.
5: Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? Ha? Hadi sıkılma da söyle.
2: Doğrusunu söylemek gerekirse, evet anneciğim. Çok beğendim.
5: Sah mı diyorsun kız? Hadi anlat anlat.
4: Anlat yavrum.
2: Ah anneciğim, o kadar güzel ki, o kadar yakışıklı ki. Tıpkı babam gibi.
4: Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş, bana benzesin.
5: Sus sen Allah canına, nasıl karışma her şeye.
4: Yok, oturayım ben oraya.
5: Anlat yavrum.
2: Şimdi bırakın kavgayı da, benim bir derdim var dinleyin.
5: Neymiş o?
2: Galiba o beni beğenmedi.
5: Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım, aklıma geldi. Herif yoksa sen de mi beni beğenmemiştin he?
4: Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım.
5: Öyleyse kalk bakayım kalk. Bir telefon et de o da ona bayılsın.
4: Nöbete geç.
5: Aman ben kültüre oturayım.
2: İnşallah beğenmiştir anneciğim. Yoksa kahrımdan ölürüm.
6: Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım, ziyanı yok. Hülya'nın beğenmediyse kalsın.
0: Alo Avni Bey, bizim kız sizin oğlanı beğendi.
5: Çok beğendi de.
0: Çok beğendi de. Çok beğendi de yavrum.
7: Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi?
6: Allah kahretsin. Yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim. Evet evet.
3: Konuşayım.
6: Düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler.
0: En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin.
5: Çok çabuk olsun desene.
0: Çok çabuk olsun desene. Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezel, istiyorum.
5: Tezelden olsun.
0: Tezelden gel, tezelden.
5: Allah
0: çağını alsın.
5: Ne?
0: Sana söylemedim.
8: Uyan seni. Bu iş gittikçe berbatlaşıyor.

0: Bravo, gerçekten güzel söylüyorsunuz.
1: Teşekkür ederim.
2: Abicim, dinle beni kardeşim, şurada iki tane fıstık bizi bekliyor.
1: Dur şimdi oğlum, mühim işim var benim.
2: Ya boşver mühim işi falan, dinle beni kardeşim, bak bak.
3: Aga Nigi ha?
1: Hadi oğlum üstüne al bakalım.
4: Aga Nigi sak, Aga Nigi bak, Aga Nigi.
1: Hadi yürü ulan. Yürü.
5: Dün bana niye kızdığınızı bilmiyorum ama bugün tokat atmak yok değil mi?
0: Yok canım. Dün başka birine kızmıştım. O anda karşıma siz çıktınız.
5: Ben de hayatımın kadınını arıyordum. Karşıma siz çıktınız.
0: Çok güzel şarkı söylüyorsunuz.
5: Sizin güzelliğiniz karşısında insan bülbül olup kanat çırparak etrafınızda şarkı söyleyebilir.
0: Siz her gördüğünüz kıza hep aynı iltifatları yapar mısınız?
5: Hayır. İnanın. İnanın bunları kalbimden söylediğim ilk kız sizsiniz. Sizi ilk gördüğümde şuradan hiç duymadığım sesler geldi.
0: O duyduğunuz ses motorun sesi herhalde. Bana müsaade, arkadaşlarımı yalnız bırakmayayım.
5: Durun bir dakika, daha isminizi bile bilmiyorum.
0: İsmin mi? Figen.
5: Peki nerede bulabilirim sizi?
0: Siz bizim gibilerin bulundukları yerleri bilmezsiniz. Ben bir fabrikada çalışıyorum.
3: Ahmet abi, ne oldu ya o senin aganeci maganeci ha?
1: Bana bak, şu kızın ismi Figen'miş. Bir fabrikada çalışıyormuş galiba. Onun çalıştığı yeri öğrenip gel.
3: Sen hiç merak etme abi. En doğru haberi benden al. Tamam mı?
1: Kimmiş?
3: En doğrusunu öğrendim abi. Bana yutturamazlar. Ha. Kız gömlek fabrikasında çalışıyormuş. İsmi de Figen.
1: Güzel. Aferin ulan sana.
3: Aferin lan bana.
1: Aferin ulan sana.
3: Aferin ulan sana.
1: Aferin ulan sana. Aferin.
3: Yeter.

0: Sizi bana çok eski bir arkadaşım tavsiye etti. İnşallah iyi çalışırsınız.
1: Elimden geleni yapacağıma bir şüpheniz mi var?
0: Vallahi bilmiyorum. Pek çalışacağa benzemiyorsunuz da.
1: Ben eskiden beri çalışırım efendim.
0: Şimdilik haftalık zartları dağıtınız.
2: Dördüncü kısım ne tarafta?
1: Şurada ileride.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. Eyvah!
0: Ne oldu?
1: Hiç efendim. Ben hemen çalışmaya başlayayım.

0: duruyorsunuz burada?
1: Siz nereye giderseniz ben de peşinizden gelirim.
0: Ama burası iş yeri.
1: Hayır, burası iş yeri değil. Sizin bulunduğunuz her yer cennettir benim için.
0: Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni hiç beklemeyin.
1: Bir dakika. Sizi bu kadar takip ettim. Mükafat olarak bir şey vermeyecek misiniz?
0: Nasıl yani?
1: İşte böyle.
2: Oluyor burada.
1: Şey efendim, hanımefendinin hatırını soruyordum da.
2: Hanımefendinin hatırını başka yerde soramaz mıydınız?
1: Vallahi başka bir yer bulamadım. Ne yaparsınız? Yersizlik.
2: Yersizlik değil, densizlik. Çık dışarı. Derhal. Sen gel buraya kızım. Gel. Senin zaten çalışamayacağını anlamıştım. Arkadaşıma da öyle söyle. Eski işine dönsen kızım.
0: Peki efendim.
2: Ey Allah'ım, ne günlere kaldık, ne günlere.
0: Sizin yüzünüzden işimden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben?
1: Niyetim sizi görmekti. Bir kötülük yapmak istemedim.
0: Daha ne yapacaksınız ki? Herkesin içinde şarkı söyleyip beni öpmeye kalktınız.
1: İzin verin de orada yarım kalan işi şimdi burada tamamlayalım.
0: Lütfen yapmayın. Daha evvel de söylemiştim. Ben kendi halimde bir kızım. Siz kendinize aşık olan kızlardan birini seçin.
1: Yanılıyorsun. Seni gördükten sonra her şey değişti.
0: Nasıl inanayım? Ahmet! Ah, yakışıklı sözdüm benim.
3: Hay Allah, bu da nereden çıktı böyle?
0: Ahmet, kim bu kız?
3: Teyzemin kızı. Ulan tam zamanını buldum be.
0: Ahmet'im, yakışıklı erkeğim.
3: Ya gitsene kızım, hasta mısın sen ne be?
0: Ahmet, sen bana yalan söylüyorsun. Bu kız hiç de teyzenin kızına benzemiyor.
3: Bir dakika.
0: Yalancı.
3: Bir dakika, bak anlatayım sana.
0: Ahmet, gitme canım.
3: Ah ulan baba, ah.
4: Allah canı alsın herif. Ben kız için kederden ölürken sen burada oturmuş keyif ediyorsun.
5: Hayır karışım, bilmiyorsun. Ben keyfimden değil, bunu kahrımdan içiyorum.
4: Hadi karışma, ver onu bakayım.
5: Al karışım, al bakayım. O terkoz suyu değil, kaynak içme o kadar. Mideni bozarsın. Yapma.
4: Ben kederimden içiyorum.
5: Ağlama, ben de ağlatacaksın. Ben biraz kahrımdan çekeyim.
4: Ya sen de ağla. Ver açıkta, ben ağla.
5: Al karıcım, ağla. İç karıcım. Biraz da bana ver.

0: Anneciğim, Ahmet'ten bir haber var mı?
1: Şimdilik yok ama olacak.
2: Ya olacak kızım.
1: Ağlamam ben.
0: Anne.
2: Yavuşum, ağlama yavuşum. Ağlama, ağlama.
1: Herif ağlasana, ne duruyor?
2: Ben ağlamıyor muyum sanki? Benim işim kan ağlıyor.
1: O zaman sus be.
2: Sustum.
1: Burada ağlayacağına git de erkekçe hallet şu işi.
2: Ben mi?
1: Yok ben. Bana bak, sen gitmezsen kız elden gidiyor.
2: Karıcığım kalkayım mı?
1: Kalk.
2: Gideyim mi?
1: Git, Allah canını alsın.
2: Allah korusun
1: Allah
2: beni.
1: Allah yarabbim. Nereden geldi başıma bu işte senin?
2: Bak abni. Arkadaşlık bir yana, evlat bir yana. Onun için şimdi beni iyi dinle. Çok sert konuşacağım. Bana bak. O senin sümsük oğlun çok ileri yetti. Bütün aileyi mahvetti.
3: Ne dedin, ne dedin? Oğluma sümsük mü dedin?
2: Evet, sümsük dedim. Ne yapacaksın bakayım?
3: Yeter bu. Ne yapalım? Oğlum kızını beğenmemiş. Zorla mı yani? Sız kokmuş kızınıza. Başka koca bulun.
2: Sen aslında o hergeli oğlunu al başına çal.
3: Oy, benim oğlana kurban olsun.
2: Sen de benim kızıma kurban ol. Sana verdiğim bütün borçları bir haftaya kadar öde. Yoksa seni hapishanelerde sürüm süründürürüm.
3: Aşkım sana da, çadoloz karına da, verdiğim borçlara da, ben eşek oğlumu da Allah kahretsin.
2: Allah seni kahretsin be. Ulan ne sert konuştum ha. Oh be. Eyvah, ben şimdi karıma ne diyeceğim. Alo, karıcığım. Bütün işleri ettim.
4: Durun, aklıma bir şey geldi. Bizimkiler nasıl olsa Ahmet'ten ümidi kestiler. Ama ya ben Ahmet'siz yaşayamayacak olsam da açlık grevi falan yapsam ne olur? Hı?
0: Ne olacak? İşler biraz daha karışır.
4: Öyleyse iş tamam. Ben deriz şu andan itibaren açlık grevine başlıyoruz.
1: Kız üç gündür ağza lokma ekmek koymuyor. Ölecek yarabbi. Herif ne duruyor orada yalı kazıkları gibi. Bir şeyler yapsana.
2: Hanım ne yapayım, bir saattir kapının önünde yalvarıyorum. Kapıyı kilitlemiş, benimle konuşmuyor bilem.
1: Amanın dostlar, kız açlıktan ölecek.
2: Aç kuruna.
1: Sen yardım et Allah'ım.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Hadi gidin, az sonra içeri gelir, tamam mı? Çabuk olun.
1: Kızım. Yavrum. Aç kapıyı. Ne isterse yapacağım.
5: Hadi gidin.
1: Gideceğim. Kapıyı aç, bir lokma ye. Gözün gözün gidelim. Hadi yavrum de.
5: Madem Ahmet beni sevmiyor, hiçbir şey yemeyeceğim ben de. Açlıktan ölmek istiyorum.
1: Ağzından gelen sokuz, sen öleceğin ya, ben öleyim. Yok babanız. Bak yavrum. Peki kızım, peki yavrucuğum, darılma gidiyorum. Herim.
2: Ver karıcığım.
1: Dilerim Allah'tan bu kız iyi olsun. Kıza bir hal olursa seni o kafanı çiğ yerim.
2: Aman
1: yerim,
2: yapma.
1: Yerim.
2: Kafama vurma karıcığım.
1: Ne olmuş kalın kafana?
2: Kafama acı bağıyorum, fincanlar kırılacak, ona acıyorum.
1: Allah kahretsin.
0: Ah teyzeciğim, bizim arkadaşımıza neler oldu?
5: Çok mu hasta Hülya?
1: Ah sormayın kızlar, sormayın, ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Acından ölecek. Acaba sizden ikna edebilir misiniz?
0: Vallahi imkansız teyze. Bilirsiniz çok inatçıdır.
5: Ya?
1: Sakma.

Haydi şimdi sen çıkardın beni başıma. Şimdi git ya.

0: küstüğü var.
1: Anlatacağım mı?
2: Güzel inşallah.
1: Ay. Ay. Ay.
3: Katiyen olmaz efendim. Kızınızla evlenmeme imkan yok.
0: Ama sen kızımla evlenmezsen kızım kendini öldürecek oğlum.
3: Ama onunla evlenirsem ben öldüm demektir, öyle değil mi?
0: Peki öyleyse sana başka bir teklifte bulunacağım. Kızımla evlenirsem babanın bütün borçlarını sileceğim ve de sana 1,5 milyon başlık vereceğim. Buna ne dersin bakalım?
3: Ya, 1,5 milyon mu?
0: 1,5 milyon.
3: Fena para değil.
0: Değildir ya.
3: Demek beni satın almak istiyorsun.
0: Yok estağfurullah, ben onu demek istemedim Ahmet.
3: Sizin kızınız 1,5 milyona değil 50 milyona bile çekilmez. Bu bir. Beni parayla satın alamazsınız, bu iki. Müsaadenizle şimdi sahneye çıkıyorum, bu da üç.
0: Eyvah Ahmet Bey oğlucum. Yaktım ben onun annesine, ne söyleyeceğim şimdi oğlum?
4: Galiba oyunu açıklamanın zamanı geldi. Herhalde artık Ahmet'in seni gerçekten sevdiğine inandın değil mi?
5: İnanmasına inanıyorum. Ben de onu seviyorum.
6: Yalnız Ahmet benim için ne kadar fedakarlık yapar diye merak ediyorum.
4: Yine senin kafanda bir şeytanlık var.
6: Var ya. Acaba fakir bir işçi olan Figen ondan büyük bir para isterse Ahmet fedakarlık yapıp bulur mu o parayı?
5: Ben mahvoldum artık.
3: Üzme kendini. Bir çare bulur.
5: Çaresi falan yok bunun. 500 bin lira. Nasıl bulunur bu kadar büyük bir para? Hem yarın saat 5'e kadar bulunmazsa savcılık el koyacak bu işe. Hapislerde çürüyeceğim. Allah'ım mahvoldum ben.
3: Bana güven. Senin hapislere düşmene göz yummayacağım. Bir çare bulacağım bu işe.
5: Ahmet. Hayır Ahmet. Senin bu duruma karışmanı istemiyorum.
3: İstemiyorum olur mu sevgilim? Seni böyle bir durumda nasıl yalnız bırakabilirim ki?
5: Peki ama nereden bulacaksın bu kadar parayı?
3: Bir şey düşüneceğiz herhalde. Yarın saat 5'te para burada elindedir.
0: Gel bakalım şirefe içelim. Teklifimi kabul ettiğin için çok sevinçliyim. Kızımı da mesut edeceğinden eminim oğlum.
3: Doğrusunu Allah bilir.
0: Artık kızımla evlendiğine göre babanızın borçları da kalktı demektir. Bu para da senin düğün hediyen olacak.
3: Hayır, borç borçtur. Ayrıca bu evliliği çok sevdiğim bir insanın hayatını kurtarmak için yapıyorum.
0: Yo, öyle demeyin. Göreceksiniz, pişman olmayacaksınız. İşte oğlum, bak çekin de hazır. Buyur yavrum.
3: Teşekkür ederim beyefendi. Nikahta görüşürüz artık.
0: Aferin be oğlum damat. Ulan ne kafamı çalıştırdım be.
3: Hülya sevgilim, çok az vaktimiz kaldı. Al parayı, koş, yetiş, kendini kurtar.
5: Ama olmaz ki.
3: Hadi al.
5: Sevgilim, bu fedakarlığını nasıl ödeyeceğim? Ama sen gelmiyor musun?
3: Bak Figen. Belki çok acı ama birbirimize veda etmemiz lazım.
5: Veda mı? Niçin o?
3: Çünkü evleniyorum.
5: Evleniyor musun? Kiminle?
3: Şimdi anlatmam güç. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, hiç istemediğim biriyle. Ama şunu bil ki bunu senin için yapıyorum.
5: Ahmet, eğer bu para içinse istemem. Sensiz olacağıma hapislere düşmeyi tercih ederim.
3: Konuşma, hadi geç kalıyorsun.
5: Ama Ahmet.
3: Hadi çabuk dedim.

0: kurban olayım sana. Garibinin hacı akılsızdır denilir ama sen akıllı çıktınmış. Bravo sana. Bizim oğlana böyle bir ders elzemdi zaten. Öyle değil mi? Aferin sana.
1: Habibi benim kızım pek akıllı. Kimin kızı?
2: Benim kızım.
0: Her şey iyi hoş da. Şu bizim veladın beni nasıl uyutup gazinolara şarkı söylediğini anlayamadım bir türlü.
3: Ah amcacığım. O kadar güzel söylüyor ki. Onu ilk kez şarkı söylerken beğenmiştim.
0: Demek öyle, çok güzel okuyor. Gidip bir de ben seyredeyim şimdi. Hayvan iyi. Hadi hoşça kalın. Eyvallah Dünür, eyvallah.

0: nikaha kadar bir şey belli etmeyin.
1: Biliyorsunuz oyunumuz daha bitmedi.
2: Tamam ama hepsi nikaha kadar. Nikahtan sonra oğlumu hiç üzmek yok yalın, tamam mı? Hadi kalın sağlıcakla.
0: Hadi bakalım.

sevgili seyircilerim, bu gece benim son gecem. Zira biraz sonra bendeniz buradan çıkacağım ve doğru gidip bir tabuta gireceğim. Yani evleneceğim. Demek istediğim, onun için bu dertli akşamımda sizlere dertli bir şarkı okuyacağım. Bu şarkımı benim gibi tüm dertlilere ithaf ediyorum.

0: seni halin.
1: Baba öldürme beni.
0: Gel Ahmet, gel çocuğum be.
1: Baba çek şu silahı.
0: Yahu gel sana. Evladım bak ne diyeceğim. Dur be
1: baba, dur yapma. İşin.
0: Dur evladım, dur bak
1: vurma beni ne olur.
0: Hadi dur be.
1: Yapma. Her şeyi anlatacağım sana.
0: Oğlum ben kızmadım ki sana.
1: O zaman ne diye arkamdan dam dam dam diye ateş ediyorsun?

0: Zıftın oğlum zıftın.
1: Çek, ne olur çek şunu. Çek.
0: Beğendim şarkını, iftar ettim seninle.
1: Yani bana hiç kısmadın öyle mi?
2: Yok.
1: Öyleyse koy şu silahını yerine.
2: Haklısın, koyalım onu yerine. Gel şimdi bakalım seni bir öpeceğim. İftar ettim seninle benim aslan oğlum benim canım.
1: Baba.
2: Ya söyle.
1: O zaman senden bir ricam var.
2: Söyle bakalım neymiş?
1: Baba ne olur elini ayağını öpeyim. Beni şu karıyla evlendirme ne olursun.
2: Yine saçmalamaya başlayacaksın olur mu? Hadi yürü gidiyoruz. Bütün İstanbul bizi bekliyor ya.
1: Sana da baba dedik bağrımıza bastık. Başlar.

0: Ahmet benim yerime karşısında seni görünce heyecandan düşüp bayılacak.
1: Kızlar, saçlarım güzel mi? Baksana.
2: Çok güzel. Kız, bu ne heyecan böyle?
0: Tabii heyecanlanacak. Onun yerinde sen olsan sen de heyecanlanırsın.
1: Ay, nerede kaldı, yoksa bir şey mi oldu?
3: Yok canım, çocuk kafasını kullanıp kaçmıştır nikahtan.
4: Sus, benden habersiz konuşma demedim ben sana.
3: Baş üstüne karıcığım.
5: Geç bakalım.
1: Geliyor, geldi, geldi. Geldi.
4: Hadi bakayım.
1: Sen de saklan, saklan.
0: Ahmet!
5: Ay!
0: Haşin kocacığım, geldin mi?
5: Ay, senin Haşin kocan bassın evi.
6: Törbiyeli konuş, aman rüzgü. Çocuğum, gel otur hele.
5: Baba be, bana bir iyilik yapar mısın?
6: Söyle bakayım.
5: Madem söz verdik, benim yerime onunla sen evlenir misin? Hadi, ben gidiyorum.
6: Sıçan suratlı anan garı ne olacak sonra? Oturur ya, otur hele, gel.
1: Sus!
7: Siz Hülya Hanım, Ahmet Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz?
1: Ettim.
7: Siz Ahmet Bey, Hülya Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz?
5: Başka ne alt edebilirim ki?
7: Yani?
5: Yani evet memur bey, verin idam hükmümü kendim imzalayayım.
7: Buyurun imzalayın.
5: Tamam.
7: Siz?
5: Buyurun.
7: Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum.
6: Şimdi memnun musun Ahmet?
5: Sevincimden kelebek gibi uçayım mı yani? Sana da eyvallah lanet karı. Hadi baba, ben içmeye gidiyorum. Sen ne halin varsa gör.
6: Gene mi gidiyorsun?
1: Ahmet! Beni de anlıyor musun sevgilim?
5: Ne?
6: Hülya, gözlerime inanamıyorum.
1: Sevgilim.
6: Öpüşelim. Alkışlayın hadi.
5: Canım benim.
6: Baba, bu bizim ürün ya.
8: Ben sana demedim. Şey.

Gonca gül yak, seni sevse bülbül yak. Açılır Gonca gül yak, seni sevse bülbül yak. Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yak? Seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yak? Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. Kaşların, gözlerin,

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
7: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
8: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
9: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
10: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
11: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
12: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
13: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
4: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
15: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Çabuk çabuk, ne, kimde
4: plan? Hadi planı ver.
3: Sendeydi plan, sendeydi.
4: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
3: Abi plan oturulur mu ya?
4: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
3: Sen bir isim bulsana çabuk.
5: Abi ben Kibri'yim.
3: Kibrit, tamam sen.
4: Az kibrit, çakmak var.
3: Kibrit, o kibrit
4: ben,
3: sen.
4: Ben çok zor seçerim ya.
3: Hayır hayır, seçmen lazım.
5: Abi hızlı olalım, sen söyle.
3: Tamam, sen Nolan'sın.
4: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
3: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
4: Tamam, kuru sova.
3: Kuru?
4: Akira kuru sova.
3: Kuru soğan.
5: Tamam abi.
3: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
4: Aa.
3: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi.
4: Acele,
3: tamam.
4: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
3: Bir dakika.
5: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
3: Babamın dedin.
5: Yok abi, dayımın oğlundan.
4: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım. Hı, ben.
3: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
4: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
6: O anne ya.
3: Sen kimsin birader?
6: Benim abi.
3: Parola.
6: Elma.
3: Ha.
5: Osman ya.
3: Osman. Evet Osman.
6: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş.
3: Evet.
6: Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
3: Oo.
4: Çok yanlış anladın ya.
3: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
3: Ya Osman. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
4: Damacana mı bunlar ya?
3: Ya biz kendimizi, soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
5: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
3: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
3: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman'cığım.
7: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
3: İkinci kesti, ben duymadım.
4: Kesmedi daha çünkü.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma anlamı yok mu sizlerde?
8: Al hediyeni.
9: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
10: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
11: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
10: Gelirim vallahi, gelirim.
11: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
12: Tamam hanımefendi.
13: Canlandı hatıralar.
14: Sinir yorgunluğu.
11: Böyle olacağı belliydi.
9: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
11: Benden başkası asla bilmeyecek.
9: Kilo almışsınız birkaç gündür, bütün kuruları yeniden yapacağız.
13: Tükettin ömrümü, daha ne kaldı?
11: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
15: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
8: Biz sana mahallece hayranız.
11: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
9: Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
16: Şenlik var. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi? Efendim unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Firdevs Altay, Sarıyerliyim. Ama karşıda oturuyorum iş dolayısıyla. Tesbih tasarımcısıyım.
0: Tesbih tasarlıyorsunuz? Evet. Yapım aşamasından itibaren mi?
1: Tasarlıyorum ve bütün Arap ülkelerine gönderiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir iş, çok seviyorum.
0: Böyle. Aslında evde başladığınız hobiniz.
1: Evet, aynen. Evet, aynen. Hatta ablam tesbihle ne kadar ilerleyebilirsin diye söylemişti. Ama şu an bir numarayım diyebilirim.
0: Süper, sizi tebrik ediyoruz efendim.
1: Tevazu
0: ablanız bu arada.
1: Evet, aynen ablam.
0: Ablanızı da tanıyacağız. Yani rakibiniz
1: tabii
0: oluyor.
1: Tabii ki.
0: Bu tespih olayını bir de ona soracağım. Bir
1: tabii.
0: De oradan dinleyelim efendim.
1: Sorabilirsiniz.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim sizi tanıyabildik, isminizi alamadık sanki.
2: Tabii ki Nazmiye Beşikçi benim adım. 60 yaşındayım, 1965
0: maşallah,
2: doğumluyum.
0: Hiç, bu arada abartmıyorum, gerçekten mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten 60 yaşında gösterdik.
2: Sağ olun. Terzi Yamağı'yım, eşim esas Terzi. Yanında ben de hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlatlarımı büyüttüm. Okudular çok şükür. Kendi işlerindeler, güçlerindeler. Ben de eşimle öyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde televizyon karşısında yatmayı sevmem ama antiparantez bu programı çok seviyorum. İzliyorum, hiç kaçırmıyorum. Kendimin de bu programda bulunacağını rüyamda görsem hayra salardım. Bunu da
0: çok
2: söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, var olun.
0: Getirdiniz diyelim efendim. Şimdi Sarıyerliyim dediniz. Ne evet. Kadar yani hep yani böyle
2: evet.
0: köken
2: Sarıyer. Anneanne, babaanne hep Sarıyer, Rumeli Feneri köyünde doğduk. Köyümüz uzakta köyümüz yok. Bizim köyümüz Sarıyer, Rumeli Feneri köyü.
0: Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizler bu iki kardeş şu andan itibaren rakip sevgili izleyenler. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim ve maalesef bu etapta bir yarışmacım elenmiş olacak, mağlup olmuş olacak. Bakalım iki kardeşten hangisi efendim bu etapta kazanarak artık büyük ödüle doğru ilerleyecek? Bu arada hanginiz büyüktünüz? Abla kaç yaş var aranızda? Bunu katiyen kabul etmiyoruz çünkü rakipsiniz. Güzel bir rekabet görmek istiyoruz sizlerden. Peki anlaşır mısınız? Abla kardeş ilişkileriniz nasıldı?
1: Çok çok çok maşallah.
0: En yakın arkadaş?
1: En yakın arkadaş, en yakın dost, en yakın her şey, en yakın her şey. Çok iyi anlaşılır.
0: Maşallah.
2: Gerçekten doğru. Her bakımda yeri gelir kız kardeşim benim annem olur, anneannem olur, babaannem olur, çocuğum olur. Yeri gelir ben aynı şekilde keza birbirimize fedakarlık yaparak, emek vererek bu ilişkiyi, kardeş ilişkisini sürdürmeye çabalıyor.
0: Maşallah derim. Ben bu iki kardeşi kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor.
1: Evet.
0: Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ablam kazanır.
0: Abi bu hiç rekabet olmadı. Bence siz ya, kendinize güveniyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Ablanıza şans tanıyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani şu anda
1: evet.
0: Siz kazanırsınız diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum ben.
1: Yani umarım.
0: Ben süt istiyorum.
2: teşekkür ederim.
0: Bir dakika efendim, size geleceğim. Efendim,
1: buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ben kazanırım.
0: Ben kazanırım. Ben sizi tutuyorum zaten aslında. Ben sizi tutuyorum aslında.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Siz kazanır. Şans diliyor musunuz kardeşinize?
1: Çok diliyorum. Kendime de kız kardeşime de çok bol şans size de.
0: Efendim, o zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız efendim? O zaman hazırsınız. Bil bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Barış sembolü haline gelmiş kuş türü hangisidir?
2: Güvercin.
0: Tek güvercin. Ses geldi. Tek ses güvercin. Kimdeydi?
1: Güvercin.
2: Ya.
0: Güvercin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. Maalesef basmadan, butona basmadan konuşmayalım. Çünkü bu
2: pardon,
0: sefer
2: unuttum.
0: Rakip bak çok evet. Hırslı. Her an her şey olabilir. Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Daha sorularımız devam ediyor. İkinci sorumuzdayız efendim. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir?
1: Biz normalde denizci olduğumuz için bu konularda bilgimiz fazla. Kız kardeşim de bilirdi bunu. Rota tabii ki de.
0: Rota doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir? Şipşak bir cevap geldi. Rota doğru cevaptı. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda kardeşlerin rekabeti gerçekten çok güzel ve keyifli ilerliyor. Tabii birazdan neler olacak?
2: Ben olmaktan kaybediyorum.
0: Evet, siz birazcık heyecandan sanırım ama sanırım. Bir sonraki soru sizin için gerçekten çok önemli olacak diyelim. Hadi geçelim hocam. Üçüncü sorumuza. Yine güzel ve kolay bir sorumuz geliyor. Bir kemanın kaç teli vardır? Tek ses geldi. Tek ses?
1: Dört.
0: Dört.
2: Dört mü? Hiç bilmiyordum.
0: Dört. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım. 3-0'lık bir puan tablomuz var. Firdevs Hanım.
2: Efendim.
0: Bizlere maalesef 3-0'lık.
2: Beni eliyor musunuz?
0: Mağlubiyetle.
2: Tamam.
0: Göndermek durumundayız. Ama çok keyifli bir yarışmaydı.
2: Ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz başarılar diliyorum bu arada.
0: Heyecanınıza yenik düştünüz. Evet. Sanırım butona basamadınız aynen. Ama olsun. Bir yine de yabancı
2: değil. Birimiz içiniz. Daima. Ne kadar güzel.
0: Gerçekten gözlerim şu anda yaşadı sevgili izleyenler. Evet. Bizler Nazmiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazmiye Hanım, kardeşinizi yani rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
1: Ya bir tarafım üzgün, bir tarafım tabii sevinçli. Bilgime güveniyordum zaten. Mutluyum.
0: Yani kardeşinize sorduğumuz zaman zaten kardeşim de ablam kazanır demişti. Demek ki siz genel kültür programları ya da genel kültürle alakalı çok okuma yapıyorsunuz.
1: Aynen yani. Öyle, evet doğrudur. Aslında aynı kız kardeşim de tümünü bildi. Şimdi ona da haksızlık etmeyelim. Butona geç başladı.
3: Biraz butona geç başladı.
1: Evet, doğru, aynen öyle. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten genel kültürüm iyidir. Buna güveniyorum. Kendime bu konuda güveniyorum.
0: Tekrardan sizleri tebrik ederim.
1: Teşekkür
0: efendim.
1: Ederim, sağ olun.
0: İkinci etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Bilmecelerimiz olacak bu etapta ve şarkı sözlerimiz var. Nasıldır şarkılarla aranız? Söyler misiniz,
1: ya,
0: dinler misiniz?
1: Işte ne bileyim ben sağdan soldan duyarsam aşinayım ama. Aşinayım yani yapabileceğimi tahmin ediyorum.
0: İnşallah diyelim.
1: Buyurun.
0: Bu her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye hatırlatalım sevgili izleyenler. Hazırsınız efendim.
1: Hazırım,
0: ben
1: buyurun.
0: İlk soruna başlamak istiyorum.
1: Tabii ki.
0: İlk sorum bir bilmece. İncecik beli, elimin eli. Süremiz başladı.
1: İncecik beli, elimin
0: yemek yerken kullanırız. Nedir bu?
1: Çatal.
0: Çatal. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı.
1: Teşekkür ederim.
0: Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazmiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem nokta nokta sende. Süremiz
1: benim
0: başladı.
1: Gönlüm sende.
0: Değil.
1: Benim gözüm sende.
0: Benim gözüm sende. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a tekrardan göndermiş olduk. Ve ödülümüzü de bu soruda yine kazanmış oldu. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Nasıldı?
1: Muazzez Ersoy söylüyordu ama.
0: Görünce aşık oldum.
1: Gibi.
0: Sizden duyabilir miyiz?
1: Yok onu söylemeyeyim şimdi.
0: Duymayalım mı?
1: Yok yok. Peki. Belki yanlış olur bir şey olur.
0: Peki efendim, o zaman gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Bu etabımızın son sorusundayız. Bu sorumuza Doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. Artık son sorumuzdayız. Bu sorumuza doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Kuru nokta nokta çarık eskitir.
1: Kuru gayret olabilir efendim? Mi? Gayret.
0: Kuru gayret, gayret çarık eskitir. Doğru cevap, daha süreme başlatamadan cevap geldi efendim. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. 3-3 yaptık bu etabı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık derim. Nazmiye Hanım, bu etabın ödülünü ben almak istiyorum
1: sağ
0: hızlıca.
1: Olun.
0: Efendim, güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim,
1: olun.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Ne yapayım? Devam.
0: Devam edelim.
1: Edelim.
0: O zaman efendim bizler Nazmiye Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz derim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Efendim, elimde görmüş olduğunuz gibi zarflar var. Nazmiye Hanım,
1: efendim?
0: Bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta. Bu zarfların içerisinde size bu etapta spora mı geçelim, tarihe mi geçelim, yoksa genel kültürden devam ederek sorularımızı
1: genel
0: soralım.
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür evet, olsun. Aynen. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Nazmiye Hanım'ı neler bekliyor efendim? Şöyle hemen hızlıca zarflarımı da vermek istiyorum sevgili izleyenler. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum bu etabımızla ilgili. Bu etabımızda yine 3 adet sorumuz bulunmakta ve süre sınırlamamız bulunmamaktadır efendim. Ve bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız veya cevap veremediğiniz bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla yardım alabileceğiniz birinden yardım alabilirsiniz diyelim. Ve tek cevap hakkınız bulunmakta bu etapta.
1: Tamam,
0: yani cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, 3. etapımızın ilk sorusu geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: Boz Dağlar. İç Anadolu olabilir mi? Bilemiyoruz.
0: Ne olabilir sizce?
1: Boz Dağlar
0: ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
1: İç Anadolu olabilir.
0: İç Anadolu cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Evet. Efendim, Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır diye sorduk. İç Anadolu cevabı geldi. Eğer İç Anadolu doğru cevapsa bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Nazmiye Hanım ilk sorudan elenmiş olacak. Acaba İç Anadolu doğru cevap mı?
1: Vallahi Menteşoğulları doğru diye hissediyorum. İnşallah doğrudur.
0: İç Anadolu doğru cevapsa eğer...
1: Doğru, eminim.
0: Bir sonraki soruma hızlıca geçiyorum.
1: İnşallah.
0: Efendim... Cevabımız Ege bölgesi olacaktı. Maalesef
1: olsun, sağlık olsun.
0: Yanlış cevap.
1: Hiç önemli değil. Sağlık olsun, yarışmak güzeldi.
0: Gayet keyifli
1: evet,
0: oldu. Çok keyif aldık sizi yarıştığımız için
1: olun,
0: efendim.
1: Sağ olun.
0: Ben hemen 2. etaptaki kazandığınız ödülü sizlere tekrardan iade ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bu benim mi oldu?
0: Bu artık
1: teşekkür
0: sizin efendim.
1: Ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın siz de. Çok teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özlem Türkoğlu, Tuzla'dan geliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Şenay Kartal ben. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Başarılar diliyorum.
0: Başarılar. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağız. Özlem Hanım, sizce kim kazanır?
1: Kader.
0: Kader kazanır. Tabii ki de kader, kendinize güveniyor
1: musunuz? Ben iddialıyım, kendime güveniyorum.
0: İddialısınız, evet. Ve yarışmacı arkadaşınıza bol şans bile dilemiyorsunuz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Ha, diliyorsunuz, pardon, ben yanlış anlamışım. Kusura bakmayın.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın bile diyerek hemen rakibe geçmek istiyorum efendim.
2: Özlem Hanım'a katılıyorum. Nasip diyelim, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyelim. Güzel bir rekabet göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Sizler de hazırsanız Bilbilebilirsen'in ilk etabı başlıyor efendim. İlk sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir? Çift ses geldi.
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
0: Mart doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şenay Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Rakibi de alkışıyordu. Şenay Hanım'ı, o zaman siz de o zaman çok da hırslı değilsiniz sanki.
1: Yok, ben hırslıyım.
0: Hırslısınız.
1: Evet.
0: Bunlar hırs alkışları diyorsunuz. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade dedik, kestik?
1: Bir solukta.
0: Efendim?
1: Bir solukta.
0: Bir solukta. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı bu sefer Özlem Hanım için göndermiş olalım. Fakat Özlem Hanım'a sanki az alkış geliyor sevgili izleyenler. Evet, sorumu tamamlamam gerekiyor. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir diye sormuştuk. Bir soluk daha doğru cevap olacaktı efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dedim, tek ses geldi. Tek ses Özlem Hanım.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor efendim. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir olacaktı sorumuz. Yoğurt. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk efendim. Evet, şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Özlem Hanım 2, Şenay Hanım şu anlık 1. Ama 2 sorum daha var. Henüz her şey için geç değil. Erken de değil. Bakalım. Sorum geliyor efendim. Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses geldi.
1: 3.
0: 3. Maalesef yanlış cevap.
2: 4'tir.
0: 4 yanlış cevap. Efendim, inmemiz gerekiyor sanki. Size geçtik.
1: 2.
0: 2 doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3 birlik bir puan tablomuz var. Şenay Hanım'ı maalesef vurulamak durumunda kalıyoruz. Çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Şenay Hanım'ı 3 birlik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz Özlem Hanım?
1: Ben kendime güveniyordum zaten öncelikle. Ama tabii iyi olan kazansın. Kaderde bu varmış. Ben zaten kendimi geliştirmeyi, yani o kitap okumayı seven bir insanım. Kısacası kendimden bahsedeyim isterseniz. Tuzla'dan geliyorum. Onun dışında ekonomi dış ticaret okudum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum dediğim gibi. Hobilerim yüzmek, kitap okumak, binicilik.
0: Binicilikle uğraşıyorsunuz aynı anda.
1: Evet, binicilik çok severim, atları çok severim. Onun dışında şans eseri denk geldik, iyi de oldu yani.
0: Güzel oldu diyelim efendim. Evet. Umarım güzel bir yarışmayı da tamamlamış oluruz diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak tamamlamamız gereken ve bilmeceleri bizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruyla başlayabilirim Özlem Hanım. Hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: Evet, ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece aslında. Nasıldır bilmecelerle aranız?
1: Yani çok değil aslında.
0: Değil. Evet. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dalda durur, elde durmaz. Dağda duran nedir efendim?
1: Kuş.
0: Kuş. Doğru cevap. Süremi daha yeni başlatmıştı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Özlem Hanım bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Yani öyle böyle.
0: Öyle böyle. Söylemeyi ve dinlemeyi sever misiniz?
1: Dinlemeyi severim daha çok.
0: Belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım.
0: Haydi bakalım. Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Evet. Süremi başlattım.
1: Evet.
0: Nasıldı? Para bizde.
1: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ha, söyleyeceğim mi?
0: Evet. Neydi devamı?
1: Onun devamını bilmiyorum.
0: Süremi doldu. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Hayat olacaktı. Doğru cevabımız olsun.

0: Sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi benim için. Kendimi denemiş oldum. Bu tarz bilgi yarışmalarını seviyorum katılmayı. Yani her şey için teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben ismim Murat, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya buradan katılıyorum.
0: Hoş geldiniz Sefa.
1: Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat abi, biraz heyecanlısın sanırım.
1: Aynen öyle, biraz heyecanlıyız.
0: Heyecanını yeneceğiz abi ama heyecan da güzeldir. Hemen rakibe geçelim, rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıştık işte.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Murat abi, sence kim kazanır?
1: Vallahi ben iddialıyım. Arkadaşı göreceğiz. İnşallah kolay sorular gelir. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Peki, Murat Bey'den güzel iddialar geldi. Peki, Ekrem Bey siz?
2: Ben sonuca bakarım. Gelsin.
0: Hadi bakalım. Tutuyor. Güzel bir yarışma olacağı görülüyor efendim şu anda. Güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızın başında. Hazırsanız ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir cümlesi kaç heceden oluşur?
1: 8.
0: 8 yanlış cevap.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap. Hece kelime değil.
1: 14.
0: 14 yanlış cevap.
2: Yüksek mi alçak mı acaba?
0: Biraz yükselelim.
2: 20.
0: 20 denelim.
1: 18.
0: 18 değil.
2: 17.
0: 17 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ekrem Bey'e göndermiştim. Biraz tahminle buldunuz sanırım sonucu.
2: Aynen öyle oldu.
0: Kitap okumak hani böyle heceli. Aslında heceleri...
2: Ufak bakıyoruz seyrettik. Şimdi o yüzden dedim hani 6 o kelime kısa olduğu için 6 dedim ben o ispa.
0: Kelime değil ama o cümleden bahsetmiştim. Olsun, yarışmanın heyecanını verelim. İlk sorunun günahı olmaz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 35 hangi ilimizin plaka kodudur?
3: İzmir.
0: Tek en ses geldi, tek Erzurum. Ses.
2: İzmir.
0: Erzurum.
2: İzmir.
0: Erzurum cevabı geldi ama.
2: Ya, pardon, kafa gitti ya.
0: Erzurum, yanlış cevap.
1: İzmir.
0: İzmir. 25'e. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. 1-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Geldik artık üçüncü sorumuza. Deyime göre açken oynamadığı söylenen hangisidir? Çift ses geldi. Ayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Murat abimiz efendim.
2: Tek geldi.
0: Tek gelmedi, çift geldi.
2: Tamam olsun.
0: İyi dinlemek lazım. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Gerçekten güzel bir rekabet dönüyor şu anda iki yarışmacım arasında. Üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme...
1: Budama.
0: Dedim. Budama. Budama doğru cevap. Sorumu kestim efendim ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların parçalarını, dalların açılarını değiştirme işlemlerinin tamamına ne isim verilir? Budama doğru cevap olacaktı. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Murat abi bize göndermiş olduk sevgili izleyenler.
4: Kaç soru var?
0: 5 soru var ama maalesef eğlenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarışmaydı.
2: Evet, oradan gitti.
1: Götürürüz bir şekilde.
0: Güzel bir yarışma.
2: 25'ten 35'i yetti.
0: Orada biraz karıştırdınız. Orada heyecanı verelim.
2: Biraz öyle oldu.
0: Keyifli bir yarışma oldu.
2: Öyle oldu.
0: Kendinize çok dikkat edin efendim.
2: Ne demek?
0: Bizler Murat Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat abiyle birlikte artık ikinci etaptayız. Murat Bey, yarışmacımız Ekrem'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
1: Çok kolay oldu benim isterseniz. İçin. Yani iddialıydım zaten en başından beri. Bayağı benim için kolay geçti. Çok da zorlanmadığımı düşünüyorum.
0: Efendim, bu etabımız toplamda 3 sorudan oluşuyor. Bazı sorularımız boşluk doldurmalı olacak ve sorularımızı tamamlamamız gerekecek. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta.
1: Tamam.
0: Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Diyelim, hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazır.

0: Hazırım. O zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu, içinde insan dolu. Süremiz başladı.
1: Televizyon.
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Murat Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Tembele iş buyur sana nokta nokta öğretsin.
1: İşi öğretsin.
0: Değiştir, hayır. Süremiz geçiyor.
1: Kuralları öğretsin. Değiştir. Kolayını öğretsin.
0: Değiştir.
1: Yöntemini öğretsin.
0: Değiştir. Son. Doldu. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
1: Olsun, sağlık olsun.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarış bu oldu. Yine ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi yarışma çok heyecanlı ve güzeldi. Katıldığım için çok memnunum. Yeni gelecek arkadaşlara da kendi aralarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.

Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
1: Bekle, yat.
2: Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
3: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Ailenin birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, atanın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
3: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
3: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
4: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, hoş, tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım, durduk, otur.
2: Otur. Evet.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren köpeklerim var. Bunlar da haftada 2 gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.

0: köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle orman içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın ise sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk, işte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken işte bir agresyon gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'ydı ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şeye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da işte kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum. Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Let. Sit. Stay. Let. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß. Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu.

0: Bravo Sefiş.
1: Bravo Sefiş.
0: Aferin Sefiş. Sef. Evet, harika. Harika.
2: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına atayı hep götürürüm. Hani atayı hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir anda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede atayı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken atayı havuzun en dibinde gördüm. Ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım. Boğulmak üzere olan. Yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Hani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani atayı aldı kucağına, bana verdi. Ben atayı kucağıma aldığımda yani ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı. Çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı, kalbi bir anda geldi atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini. Ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte atanın bilinci yoktu. Ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine. Ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından Ata'ya moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atayla tabii o ilk an işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte atayla görüşecek. İşte atayı tekerli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik. Ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
3: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
2: Moka, Ata, ata

0: Uzun yıllar geçti üzerinden ve Mocha ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonunda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Mocha yine onunla beraber oldu. Ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Mocha sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var. Ya. Terapi köpeği Mocha'nın hani minik sahibi Ata'yla yaptığı bu çalışmalardan sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. Mocha'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum, mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya dahil olduk Mocha'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını da almış oldu.
1: Mocha otur de.
2: Mocha otur.
1: Mocha'yı yat de.
2: Mocha yat.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir satın.

0: Eserin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Çabuk çabuk, ne, kimde plan?
4: Hadi planı ver.
3: Sendeydi plan, sendeydi.
4: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
3: Abi plan oturulur mu ya?
4: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
3: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
5: Abi ben Kibri'yim.
3: Kibrit, tamam sen.
4: Az kibrit, çakmak var.
3: Kibrit, o kibrit
4: ben,
3: sen.
4: Ben çok zor seçerim ya.
3: Hayır hayır, seçmen lazım.
5: Abi hızlı olalım, sen söyle.
3: Tamam, sen Nolan'sın.
4: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
3: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
4: Tamam, kuru sova.
3: Kuru?
4: Akürel kuru sova.
3: Kuru soğan.
5: Tamam abi.
3: Tamam abicim, kibrit, kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
4: Aa,
3: bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim araknofobim var. Tamam, neyse abi.
4: Acele,
3: tamam.
4: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
3: Bir dakika.
5: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
3: Babamın dedin.
5: Yok abi, dayımın oğlundan.
6: Abi biri geldi. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
3: Deva kuşu gibi hiç doğaldım.
4: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
7: O anne ya.
3: Sen kimsin birader?
7: Benim abi.
3: Parola.
7: Elma.
3: Ha.
5: Osman ya. Osman.
3: Evet Osman.
7: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
4: Çok yanlış anladın ya.
3: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
7: Hani film çekmek için soygun falan.
3: Ya Osman. Şey. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
4: Damacana mı bunlar ya?
3: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
7: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
5: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
3: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
7: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
3: Gözüm tamam, içeriz şey. Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
8: Okay. Film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
3: İkinci kesti, ben duymadım.
5: Ben de duymadım.
4: Kesmedi daha çünkü.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
11: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
12: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
11: Üzüm.
12: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
11: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
12: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
11: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
12: Ceviz de buna çok yakışır bence.
11: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
12: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Evet gençler, hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen çiftçiyi ve at bunları.
1: Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan, bizim 40 yaşında oldu, gençlere hani tavsiyem, bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.
0: Ata gel. Bekle at orada.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

0: Biz Osmanlı hükümdarı Sultan II. Murat Han'ız. Döndüğünüz savaş meydanlarında zaferle, devlet hizmetinde ise şan ve şerefle geçmiştir. Yalnız bu fani dünya hiç kimseye baki kalmamıştır. Bize de kalmaz. Elbet er geç bir gün göçüp gideceğiz. Ancak gözümüz arkada kalmayacaktır. Şehzademiz II. Mehmet yerimize geçince bizi aratmayacak, eserlerimize yeni eserler katacaktır. Ona sonsuz güvenimiz vardır.
1: Değerli şehzademize güvenmekte haklısınız sultanım. Şehzade II. Mehmet Hazretleri bir hükümdara gerekli olan bütün fazilet ve meziyetleri kendinde toplamış eşsiz bir kumandandır.
2: Yalnız Mehmet Paşa şehzadenize karşı teveccühlerini çok güzel ifade buyurdular. Ancak devlet idaresi çocuk oyuncağı değildir. Şehzade II. Mehmet Hazretleri bundan önce iki kez tahta çıktılar, iki kez de hezimete düçar olup siz sultanınızı da hüsrana uğrattılar.
1: O zaman daha çocuk yaştaydılar. Aradan ta ki 8 yıl geçti, yavru aslan büyüdü artık, güçlendi, yetişti, bilendi. Şehzade II. Mehmet Hazretleri şimdi yalnız Osmanlı memalikine değil, dünyaya hükmedecek güçtedirler.
2: İstedikleri kadar güçlensinler. İhtiraslarını gemlemezlerse sonları yine hüsrandır. Bizans'a karşı besledikleri niyetler, korkarım ileride devletin başına nice dertler açar.
1: İleride bu devletin başına en büyük derdi, Bizans'ın elinde rehin bulunan Şehzade Orhan açar. Zira Osmanlı tahtında gözü vardır sultanım.
2: Yalnız Mehmet Paşa yanılıyorlar sultanım. Şehzade Orhan Hazretleri, zat-ı devletimize karşı sadece minnettarlık besleyen sadık bir kulumuzdur. Kendileri üstün vasıf ve hasletleriyle temayüz etmiş, örnek bir Osmanlı şehzadesidir.
0: Sen ne demek istersin candarlı? Biraz önce benim şehzademi yererken, şimdi de amcam Süleyman Çelebi'nin oğlunu övmeye kalkarsın.
2: Ben sadece devletin selametini düşünürüm sultanım.
0: Devletin teminatı ve tahtının tek varisi Şehzade II. Mehmet'tir. Bugünün Manisa Sancak Bey'i yakın bir gelecekte yeryüzünün en kudretli hükümdarı olacaktır.
3: Ah be Bizans, bir fesat kumkuması. Şehzade Orhan ise İmparator Konstantin'in elinde bir oyuncak. Bizans bize ne oyunlar hazırlar. İmparator ne şeytanlık düşünür. Şehzade Orhan'ın kara emelleri nereye kadar varır? Kimleri kışkırtırlar? Kimlerle dostluk kurarlar? Git, bir bir öğren, tez bize haber getir karaman.
4: Baş üstüne şehzadem, canım yolunuza feda olsun.

0: Avlanacak Bizanslı bir salsan.
1: Hem de iyi cinsten.
0: Yanılıyorsunuz arkadaşlar, ben Bizanslı değilim. Kilo yutturuyorsun.
2: Kolla kendini!
0: Sizin canınız kavga istiyorsa şu gelenlerle yapın.
2: Onlarla hesaplaştıktan sonra sıra sana da gelir.
3: Takılayın şunları!
2: Gelin bakalım köpek türleri!

0: getiririm size.
1: Sağ ol arkadaş.
2: Allah'ım.

0: Şunu da aynaya bak.
1: Sen olmasaydın çoktan öteki dünyayı boylamıştık. Bir Türk kadar iyi dövüşüyorsun.
0: Türk ve Müslümanım. Adım Kara Murat. Bir iş için Bizans'a gidiyorum.
1: Kara Murat mı? İzin verirsen biz de seninle beraber gelmek isteriz.
0: Pekala yiğitler, hadi atlara.

0: Vurun bakalım. Kimsiniz? Nereye gidersiniz?
1: İsmim Costa Canelli. Bunlar da işçilerim. Barbayani'nin meyhanesine götürüyorum.
0: Barbayani'yi tanırım. Bizans'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk asil ve mağrur şövalye. Nefistir. Tadına bakmak isterseniz bir fıça alabilirsiniz.
0: İstemez olur muyum? Çok memnun olurum.
1: O halde buyur iç dostum. Kana kana iç. Nöbette susamışsın.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Hadi şimdilik hoşça kal.
0: Güle güle, şerefle. Bırakın gitsinler. Ha ha ha ha.

0: Ne içersiniz beyler? Barbayani sen misin? Evet beyim. Bizans'ın en iyisini satan meyhaneciler kralı Barbayani benim.
1: Memnun olduk meyhaneciler kralı. Konstantinopolis var mı?

0: Ne istiyorsunuz bizden?
1: Sizi prensesim.
0: Bırak! Bırak beni pis hayvan! Bırak!
1: Bırakın! Bırakın kızları! Aman ağamızla vurma, merak etmeyin. Kusura bakmayın arkadaşlar, başka adam kalmadı.

0: Emrinizin Prenses Hazretleri.
1: Hayatımızı kurtardınız. Mertliğinize ve yiğitliğinize hayran kaldım. Lütfen şu küçük hediyeyi kabul ediniz.
0: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri. İzin verirseniz size yardım etmenin şeref ve zevkiyle yetineyim.
1: O halde adınızı bağışlayın. Kahraman kurtarıcımın kim olduğunu bilmek isterim.
0: Adım Koşa Kanelli, yoksul bir silahşörüm. Kılıcıma iş aramak için Bizans'a geldim.
1: Böyle usta bir kılıç hiçbir zaman işsiz kalmaz. Yarın arenada saraya muhafız seçmek için bir yarışma yapılacak. Orada kendinizi gösterin. Ondan sonra size parlak bir mevki temin etmek benim için kolay olacaktır.
0: Yarın arenada sizin için dövüşeceğim.

사람이 멋쟁이 아들이 멋쟁이 멋쟁이 아들. 멋쟁이 아들한테 병수직 비상성 애들 5개 아들이.

0: bakayım bu silahşör.
1: İyi bir üstü değil mi? Silahşör Costa Canelli. Bugünden itibaren Şehzade Orhan Hazretlerine muhafız tayin edildiniz. Yeni efendimiz aynı zamanda yakın geleceğin Osmanlı hükümdarıdır.
2: Geleceğin Osmanlı hükümdarını saygıyla selamlarım. Mahiyetinizde bulunmak benim için büyük şereftir.
3: Ben de sizin gibi yiğit ve usta bir silahşörü muhafız olarak kazandığım için memnunum. Buyurun.

0: Teşekkürler ederim Şehzade Hazretleri. Çok lütufkarsın.
1: Tebrik ederim sizi. Kısa bir zamanda önemli bir mevki sahibi oldun.
0: Bana siz uğur getirdiniz. Size rastladıktan sonra talihim açıldı.
1: Prenses Olimpia'ya dua edin. O buldu size bu işi.
0: Siz de prensesin yanında mı çalışıyorsunuz?
1: Hem onun hem de Şehzade Orhan'ın oda hizmetlerine bakıyorum.
0: İsminizi öğrenebilir miyim?
1: Adım Zeynep.
0: Zeynep mi? Demek Türksün. Çoktan beri mi buradasınız?
1: Yıllardan beri. Edirne'den geldiğim zaman daha çocuktum.
0: Öyleyse Şehzade Hazretlerine bağlı olmalısın.
1: Tabii, ne de olsa yanlarında ekmek yiyorum.
0: Edirne'yi özlemiyor musun?
1: Özlemez olur muyum?
0: Gerçekten Osmanlı hükümdarı olacak mı?
1: Eğer Şehzade Mehmet tahtı bırakırsa.
0: Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim.
1: Sahi, buna inanmak isterdim.
2: Macar kralı Hünyadiyanus kocaman bir ordu topladı. Yeni bir Haçlı seferine hazırlanıyor Osmanlılara karşı.
0: Ya, demek nihayet şu barbar Türklerden kurtulacağız.
2: He? Merak etmeyin, çok yakında.
3: Bu Haçlı ordusuna hangi ülkeler katılıyor?
2: Venedik'le anlaştık.
4: Biz Venedik'le ne olur.
0: Zavallı Bizans, bu gidişle Türklere yem olacak.
2: Yok arkadaş, o kadar uzun boylu değil. Hiç kimse durdurmasa bile Venedik tek başına durdurur onları. Biz denizde aslan, karada kaplanız. Korkma Barbayani, Bizans'ı biz kurtaracağız, biz!
0: Yaşa kaptan, yanmasan da gürle.
5: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe!
2: Şerefe!
0: Şerefe! Şerefe! Sana güveniyorum Zeynep.
1: Ben de sana inanıyorum.
0: Benim Hristiyan olduğumu biliyorsun.
1: Biliyorum. Beni haydutların elinden kurtardın. Teşekkür ederim.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler. Kosta nerede? Odasında efendim. Güzel. Bu gece ona eşsiz bir hediye vereceğim.

0: beklemiyordun değil mi?
1: İtiraf edeyim ki beklemiyordum Prenses Hazretleri.
0: Gel Costa, seninle baş başa konuşacaklarım var. Otur yanıma.
1: Emredersiniz Prenses Hazretleri.
0: Söyle bana Costa, şimdiye kadar hiç sevdin mi?
1: Dövüşmekten sevişmeye hiç vakit bulamadım. Bugüne kadar tek sevgilim kılıcım oldu.

0: Şimdiye kadar topladığım bilgiler bu mektubun içindedir. Tez hareket ederek Manisa'ya varın. Şehzade Mehmet hazretlerine teslim edin bu mektubu.
1: Sen merak etme yiğidim.
2: Evelallah mektup yerine varacaktır.
0: Size güveniyorum.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Hayır.
0: Bir derdin olduğu belli.
1: Prenses Olimpia ile iyi vakit geçirdiniz mi bari?
0: Kıskanıyor musun yoksa?
1: Bir Türk olsaydım belki.

0: Kapılar boş mu?
1: Evet, Barbayani'nin meyhanesine boşalttık.
0: O kibar efendimiz nerede?
2: Efendim mi? Metresinin evinde kaldı.
0: Desene, efendinizin keyfi yerinde.

0: 다르던 뭐 보는.
1: 이 가스로 가면 미술 전해야 되지.

やたらいなロボで決める中高は

0: Avrupalılar Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi hazırlamak üzere teşebbüse geçmişlerdir. İmparator Konstantin kargaşa yaratmak için Anadolu beyliklerini devletimize karşı kışkırtmaktadır. Bizans muhterem pederiniz Sultan II. Murat Hazretlerinin ölümünden sonra Şehzade Orhan'ı Osmanlı hükümdarı olarak ilan etmeye hazırlanmaktadır. İmparator Konstantin Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın bu konuda zorluk çıkarmayacağını ummaktadır. Düşmanlarınız uğursuz emellerine nail olmak için siz efendimin canı azizlerine kastetmeyi dahi düşünürler. Fedainiz Kara Murat.
1: Söyleyin, kimdir bu Kara Murat?
2: Kara Murat mı dediniz?
1: Adını hiç duymadık. Sefiller! Götürün onları, atın zindana! Konuşturuncaya kadar işkence yapılsın.
3: Hadi konuşun, konuşun artık, konuşun! Yoksa derilerinizi yüzdürteceğim. Sersem herifler, başlayın!
4: Eğer Kara Murat'ı ele verirseniz kurtulacak ve yaşayacaksınız.
2: Biz kurtulmak istemiyoruz ki, burasını çok sevdik.
4: Yaşamak da istemiyoruz, hadi öldürün bizi! Görüyorsunuz ya Şehzade Hazretleri, amma da yine çerifler! Eğer arzu ederseniz bir de muhafızınız Kosta denesin, ne dersiniz?
5: Onları belki de sen konuşturabilirsin Kosta.
6: Ben şehzadenin huzurunda dindaşlarına el kaldırmaktan çekinirim.
5: Çekinme Kosta, ben Türk'ten çok Bizanslı sayılırım. Hadi başla! Hadi başla!

0: Nasıl öldürdünüz mü siz? Ne yapıyorsunuz? Bayılttınız onları!
1: Şimdi konuşturmak için tekrar ayırtmak gerekecek.
2: O kadar vaktimiz yok. İmparatorun emriyle asılacaklar.
3: Özürler. Bizim bu dünyadaki misafirliğimiz sona ermek üzeredir. Oğlumuz Manisa Sancak Bey'i Şehzade II. Mehmet benim yerime Osmanlı tahtına geçecektir. Bugüne kadar bize sadakat ve liyakatle hizmet ettiniz. Yeni hükümdarınıza da aynı şekilde hizmet etmenizi vasiyet eyleriz. Varın gidin gayrı.
4: Sultan II. Murat Han ahirete intikal etti. Haşalar, ağlamak gerekmez. Ömrü insan baki değildir. Daim ve baki olan Allah-u Azimüşşan'dır.
5: İçimiz yanar Fahrettin Efendi.
4: Allah Şehriyar-ı Cedid, Sultan II. Mehmet Han'a uzun ömürler.

0: derhal acele tedbir almak gerekir. Bu ölüm hadisesi yeni hükümdar gelip tahta çıkıncaya kadar gizli tutmalıyız.
1: Sultan II. Mehmet Han bir an önce gelip tahta çıkmalıdır. Kendisine hemen haber uçurmalıyız.
0: Haklısınız Zahanos Paşa. Bu işi sen üzerine alasın. Tez haberi çıkar Manisa'ya.
1: Bak İlyas, kulluk nasıl olur göstermelisin. Manisa'ya bir an önce ulaşmalısınız. Osman da seninle beraber gelecektir.
2: Merak etmeyin paşam.
3: İcab eylerse kuş olup uçarız.
1: Hadi, yolunuz açık olsun.

0: Sultan II. Murat ölmüş.
1: Nihayet rüyalarımız gerçek olacak.
0: Manisa'ya iki haberci çıkarmışlar.
1: Merak etme. Nasıl olsa varamazlar oraya.
0: Şehzade II. Mehmet yaşadıkça taht nasip olmaz bana.
1: Üzülme, yaşamayacak. Yarın sabah bir iyi niyetiyle Manisa'ya hareket ediyorum. Onu önce güzelliğimle büyüleyecek, sonra da zehirleyeceğim.
2: Ferdi!
3: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız

0: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
1: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem.
1: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
0: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Bugün 13.30'da TV4'te.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
8: kalgonla. Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tabii boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tabii boş.
2: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
5: Tam bir Bosch.
6: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Çabuk çabuk, ne? Kimde
5: plan? Hadi planı ver.
4: Sendeydi plan, sendeydi.
5: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
4: Ayın, plan oturulur mu ya?
5: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam mı? Bu üçümüz. Bunu beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
4: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
6: Abi ben Kibrit'im.
4: Kibrit, tamam sen?
5: Az Kibrit, şey çakmak var.
4: Kibrit, o Kibrit
5: ben,
4: sen.
5: Ben çok zor seçerim ya.
4: Hayır hayır, seçmen lazım.
6: Abi hızlı olalım, sen söyle.
4: Tamam, sen Nolan'sın.
5: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
4: Hadi yeni film çekiyoruz. Kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
5: Tamam, kuru sova.
4: Kuru?
5: Akira kuru sova.
4: Kuru soğan.
6: Tamam abi.
4: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
5: Aa.
4: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi,
5: acele,
4: tamam.
5: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
4: Bir dakika.
6: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
4: Babamın dedin.
6: Yok abi, dayımın
5: oğlu. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
4: Deva kuşu gibi hiç doğal değil.
5: Kocaman arabanın içinde saklanamıyorum.
7: O ne ya?
4: Sen kimsin birader?
7: Ben benim abi.
4: Parola.
7: Elma.
4: Ha,
6: Osman ya.
4: Osman. Evet Osman.
7: Abi kısalan ise yapım desteği veriyormuş. Banka soymaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
5: Çok yanlış anladın ya.
4: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
7: Hani film çekmek için soygun falan.
4: Ya Osman, şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
5: Damacana mı bunlar ya?
4: Ya biz kendimizi soygun...

0: Konumu burada kayıt altına arıyorum. Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
1: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde.
2: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
0: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan abi, devam et.
1: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
0: Gözüm tamam, içeriz Osman. İçeriz, sen şuradan devam et. Tamam, öyle yapalım Osman.
3: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
0: İkinci kesti, ben duymadım. Ben
4: de duymadım. Kesmedi daha çünkü.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
7: Oy şefim!
8: Ülker çikolatalı gofret efendim.
7: Yengeme de verin.
9: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
7: Olsun!
9: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve ne

0: Murat ölmüş.
1: Sen nereden biliyorsun bunları?
0: Ben Zanos Paşa tarafından görevlendirildim. Prensesle Şehzade Orhan konuşurlarken dinledim. Prenses Olimpiya Şehzade Mehmet'i zehirlemek için Manisa'ya gidiyor.
1: Peki bütün bunları bana niye söylüyorsun?
0: Çünkü senin Türk olduğunu, adının Kara Murat olduğunu biliyorum.

0: size son bir fırsat veriyorum. Eğer Kara Murad'ın kim olduğunu söylerseniz hayatınızı bağışlar, Bizans'tan serbestçe çıkıp gidersiniz. Ayrıca her birinize mükafat olarak 1000 altın verilecek.
1: Parada pulda gözümüz yok, biz adam satmayız.
2: Köpek gibi yaşamaktansa yiğitçe ölürüz.
0: İnfaz başlasın.

0: Aradığın Kara Murat benim. Osmanlı hükümdarı Sultan II. Mehmet Han'ın fedaisi Kara Murat'ım. Yakalayın onları!
1: Yakalayın, gebersin!

Tarih kalıp oldu.

Ben Barbayani değil, Türk akıncısı Sinan Bey'im. Bizans'a Zanos Mehmet Paşa tarafından görevle gönderilmiştim. Artık üç değil, dört arkadaş olduk. Bana güvenebilirsiniz.

Üçlü Yusuf Dirimiz sağ kalıp Manisa'ya varabilse. Eğer burada kalıp ölürsek, Osmanlı Devleti de tehlikeye girer, sultanımızın hayatı da. Çıkacağımız yeri biliyorum. Takip edin beni! Ah!

Konstantinopolis'i içer misiniz? Ha? Ha gel, gel sen de gel. Evet bakalım. Ha. Haydi. Ah canım benim de. Yürü. Haydi. Çizmelerimi çıkarın. Al bakalım.

Hadi şimdi şu tarafa doğru yürüyün bakalım. Hadi.

Biraz da karpuz yiyin. Al bu da senin. Gel gel gel gel. Al bakalım. Sen niye geç kaldın? Bunlar da sizin. Ne duruyorsun, keseni de. Dur kardeşim, sana bir iyilik yapayım. Şunu çıkaralım. Vah zavallı, iyice üşütmüş. Beni takip edin.

0: Sen ne arıyorsun burada?
1: Meyhanede sarıldığınızı duyunca buradan kaçacağınızı tahmin ettim. Atlara ihtiyacınız olur diye düşündüm.
0: Arkadaşlar, Zeynep kız kardeşimdir.
1: Bizans heyeti az önce Manisa'ya hareket etti. Prenses Olimpia Sultanımızı zehirlemeye gidiyor. Zehri parmağındaki yüzükte taşıyor.
0: Onlardan önce Manisa'ya varıp sultanımızın hayatını kurtarmalıyız.
1: Ben de sizinle beraber geliyorum abi.
0: Hayır Zeynep, sana göre bir iş değil bu. Bırak!

0: Sizleri en derin saygılarımla selamlarım Prenses Hazretleri.
1: Hayrola Kumandan Laskaridis, yeni bir haber mi var?
0: Maalesef kötü bir haber. Kara Murat ve arkadaşlarını elimizden kaçırdık.
1: Bu çok fena bir havadis.
0: Merak buyurmayın Prenses Hazretleri. Yollarda onlara bir sürü tuzaklar kuruldu. Bu engelleri aşarak Manisa'ya varmalarına imkan ve ihtimal yoktur. Edirne'den yola çıkan iki haberci yakalanarak öldürüldü.

0: Yazık olmuş yiğitlere, çok yazık.
1: Tanıdın mı onları?
0: Dağınız Paşa'nın fedaileri Osman'la İlyas.
2: Edirne'den çıkarılan iki haberci bunlar olmalı.
0: Evet, arkadaşlar bir an önce Manisa'ya yetişelim. Önce gömelim.

0: Siz bu taraftan gelenlere saldırın.
1: Peki Kara Murat. Yürü Ömer.
0: Yeşil Vadi'de buluşalım. Hop!

0: Hadi Sinan, gidelim. Onlar bize yetişirler.
1: Cafer! Cafer, kardeşim! Git yetiş onlara.
2: Bir an önce Manisa'ya varın.
1: Bırakamam seni.
2: Git dedim sana.

Ugh!

0: Sen bu taraftakilere hazırla.
1: Bırak!

0: Ömer.
1: Yaran çok ağır.
2: Allah rızası için oyalanma. Kara Murat'ın hayatı tehlikede. Beni düşünme. Git.

0: Cafer nerede?
1: Yaralandı.

0: Önce karşıdakileri temizleyelim.
1: Tavuk!
0: Gel!
2: Yağlısı olduğunu bilmiyorlar, ateşli.

Atıyorlar, yakalayın!

Senden Allah'ın adına bir şey isteyeceğim Kara Murat. Beni burada bırak. Padişahımızı kurtar. Bu yaradan kurtulamayacağım. Biliyorum. Git Kara Murat. Git.

0: Evet öyle. Fakat Allah büyük.
1: Ben memnunum bundan. Özlemiştim seni. Ama buraya gelmemeliydin. Tehlikedesin. Nöbetçiler! Öldürün onu!

0: Prenses Hazretleri, Manisa'ya yaklaştık.
1: Tedbirli olmak zorundayız kumandan Laskaridis. Siz müfrezenizle geride artçı olarak kalın.
0: Emredersiniz efendim, derhal.

0: Buyurun şehzadem, bu Bizans'ın özel...
1: Güzel elçi, senin ve senden çok önce gönül verdiğim Bizans'ın şerefine.
2: Durun, itmeyin!
3: Bağışlayın sultanım, size haber vermek için başka çarem yoktu. Kadehinizdeki içki zehirlidir, sakın içmeyin onu. Sen neler söylersin? Bunlar bize dostluktan bahsedip dururlar. Dostlukları sahtedir sultanım. Yüzünüze karşı gülüp arkanızdan kuyunuzu kazarlar.
0: Ona inanmayın şehzadem, yalan söylüyor.
3: Kara Murat yalan söylemez. Ama sen bu kadehteki içkinin zehirli olmadığını ispat etmek istiyorsan... al iç. Ya cellat, ya kendi zehrin. İkisinden birini seç.

0: Sağ ol Kara Murat. Bize büyük hizmette bulundun.
1: Siz sağ olun sultanım. Yolunuza canım fedadır.
0: Neler söylersin? Sultanlığımız da nereden çıktı?
1: Şu anda Osmanlı hükümdarısınız. Babanız Sultan II. Murat Han ahirete intikal etmiş bulunuyor.
0: Bundan böyle tarihin akışını değiştirecek Bizans denen fesat yuvasını dünya haritasından sileceğiz. Yakında Bizans'ın kapılarını kılıçlarımızla açacağız.
2: Orta!

Ortaçağ'ın karanlık ufuklarından yeni bir güneş doğuyor. Genç hükümdar, tarihin akışını değiştirmek üzere başkent Edirne'ye gidiyordu. O, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şeriflerinde müjdeledikleri yüce kumandandır. O, ölümsüz Mehmetçik efsanesini yaratan kahraman Mehmetlerin kutsal atasıdır. O, muhteşem fütühatıyla tarihe şeref veren Fatih'tir. Mutlu askerleriyle Bizans'a saldıracak, bin yıllık köhne imparatorluğu yıkacak, güzel İstanbul'u Türklere hediye edecektir. Eski hükümdar Fatih Sultan Mehmet Han, başında zaferlerden zaferlere koşacak, Türk'ün gücü karşısında bütün dünya saygıyla eğilecektir.

0: Ne haber herkes? Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Anne Mutfakta programından sevgiler.
1: Evet, Ela ile sizlere kocaman sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ela'cığım yine her zamanki gibi sizler için bugün şahane iki tane tarif hazırladı. Neydi onlar Ela'cığım?
0: Hurmalı kek,
1: evet,
0: ve ton balıklı
1: makarna. Evet, bugün makarna sevenler ekran başına, spor yapan çocuklar için hem yüksek proteinli hem de çok yeterli karbonhidratlı bir makarna hazırlayacağız size. Aynı zamanda şekersiz, tamamen rafine şekersiz bir kek yapacağız. O zaman biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, hurmalı kekimizi başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, benim en sevdiğim kek tariflerinden bir tanesini seçtik bugün. Hurmalı bir kek yapacağız. Hurma sevenler ekran başına, bu tarif tam sizin için. Ela hemen size malzemeleri saysın, sonra tarifimize başlayalım. Evet, tam buğday unumuz vardı.
0: Süt. miktar çikolata. Hurma. Yumurta, kakao, ceviz, kahvaltıma tozu.
1: Evet, malzemelerimiz işte bu kadar. Bu sefer un kullanacağımız bir tarif yapacağız. Biz burada tam buğday ununu tercih ettik. Dilerseniz sizler yulaf unu, siyez unu gibi farklı unlar tercih edebilirsiniz. Daha sağlıklı olsun diye biz bu unu tercih etmek istedik. Önceden hurmaları sıcak suya birazcık koyduk. Efendim canım.
0: Un hiçbir tarifte kullanmamıştık.
1: Evet, çoğu zaman unu biz kullanmıyoruz. Unsuz tarifler yapıyorduk. Tahinle yaptık, dut kurusuyla yaptık. Bu sefer değişiklik olsun. Biraz daha klasik keke yakınlaşmak istedik. Şeker kullanmadık. Burada hurma kullandık. Hurmayı yumuşak bir forma getirmek için önceden biraz sıcak suda beklettik. Kabuklarını çıkarttık. Çekirdeklerini çıkarttık. Onu biraz ılık, yani sıcağa yakın bir sütle blenderdan geçireceğiz. Sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Süt sıcak olduğu için ben alayım Ela'cığım, daha iyi olur.
0: Tamam.
1: Şimdi hurmalarımız burada. Hurmanın boyutuna göre işte 15 tane, 12 tane gibi büyüklüğüne göre hurmalar ekleyebilirsiniz. Bizim burada kullandığımız 15 tane bir hurmaydı. Onu şimdi ekleyelim.
0: Anne, sen çekirdeklerini çıkarttın mı?
1: Ben çekirdeklerini çıkarttım çünkü çekirdekleri bu içinde olmaz diye. Onları çıkartmıştım bir tane. Şimdi bütün bunların hepsini üzerine süt ekleyeceğim. Bu

0: isterseniz sütte bekletip çekirdeklerini en sonda çıkartabilirsiniz. İlla sıcak su olması şart değil. Aşağı yukarı böyle 1,5 su bardağı kadar bir süt ekledik içerisine. Hepsini boşaltabilirim gerçi. Şöyle yaptık. 1,5 su bardağı dediğimiz hani bu normal ölçü olduğu için bu bardaktan 1,5 aldığı için bunu da kullandık. Şimdi göstereceğiz. Ela'cığım sen blender...
1: İlk önce onları blenderdan geçiyoruz.
0: Evet, çünkü geçirmezsem küçük parçaları olmaz. Bir hurma püresi elde edeceğim aslında böyle yaparak. Ne dersin, yapayım mı?
1: Evet.
0: O zaman şimdi güzelce bunları blenderdan geçirelim. Ondan sonra da içine diğer malzemeleri ekleriz. Başlıyorum. Evet, çok güzel oldu püremiz. Şimdi sütle hurmaları güzelce bir blenderdan geçirip püremizi yaptık, hazırlamış olduk. Ela'cığım bakmak ister misin? Ben senin için bir çırpıcı ayarladım. Bunu şimdi sen çırpacaksın bizim için. Böyle bir ne yaptık
1: sütle? Çırpınca hiçbir renk olmayacak.
0: Evet, şimdi yumurta isteyeceğim senden. Yumurtaları ekleyelim mi? İki tane yumurtamız var tarifimizde. Gel bakalım.
1: İkisi içine... de mi aynı mı?
0: Evet, iki tane normal kek yapıyormuşuz gibi düşünün. Ne yaparız keki? Önce yumurta ekleriz değil mi? Şeker olarak da bu yaptığımız şeyi koymuş olduk. Püreyi koymuş olduk. Evet, çırpmaya başlayalım bakalım onu. Hadi bakalım. Yine küçük yardımcımızdan yardım istedik burada. Ben evde yaparken de Ela bana yardım etmişti. Çok güzel oluyor. Şimdi yumurta ekledik burada. Birazcık içerisinde eğer kakaolu yapmak isterseniz bizim gibi kakao kullanabilirsiniz. Ama kakaolu yapmak istemezsek normal sade bir kek içinse yine böyle kalabilir. Çırpalım Ela'cığım. İstersen yardım edeyim mi birazcık? Heh. Ne dersin?
1: Hayır.
0: İyi mi oldu? Tamam o zaman. Bekleyin. Güzel de çırpalım. Hem hurmanın potasyumu yüksek, aynı zamanda hurma şeyde liften de zengin olan bir grup aslında. Bu sayede hani biraz bağırsak hareketlerine de iyi geliyor. Ceviz de ekledik. Ceviz de aynı şekilde. Hem omega 3'ten birazcık zengin, hem de aynı zamanda böyle kabızlık yaşayanlar, sindirim sorunu olanlar için de faydalı olan bir şey. Hani hurma tüketmeyi sevmeyenler burada tadı almayacaklar bile. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ben çırparken sen de bana kakaoyu uzat bakalım, olur mu? 2 yemek kaşığı kadar içerisine kakao da ekleyeceğiz. Koy bakalım. Ekleyelim. Koy koy. Koyabilirsin hepsini. Evet, çok güzel oldu.
1: Ben şöyle çırpabilir miyim?
0: Tabii karıştırabilirsin. Tabii ki. Karıştır bakalım güzelce.
1: Bunu ilk önce sen bana koy.
0: Tamam. Sen de bana istersen kabartma tozunu da getir. Burada karbonat, kabartma tozu gibi hani biraz keki haliyle kabartacak karbonat bir malzemeye ihtiyacımız var. Onu kullanabilirsiniz.
1: Karbonat ne?
0: İşte o da bunun gibi düşün.
1: Bunun altındaki yaptığın şeyi görüyorum.
0: Görüyor musun ya? İçinden daha de belli oluyor değil mi? Yani çikolatalı kek sevenler için biz üzerine bitter çikolata da ekledik. Koy Ela'cığım. Koy koy, bir şey olmaz. Onu da ekleyelim. Şimdi tam buğday unumuzu biraz onu kontrollü dökmek lazım. Çünkü hurmayla sütü karıştırırken ortaya
1: baba,
0: çıkan kıvam biraz değişiklik
1: çekeyim,
0: gösterebiliyor.
1: Sen de koy.
0: Tamam, olur.
1: Yani kaşıkla koy.
0: Kaşıkla mı koyayım? Bence sen bana bardağı ver. Getir bana bardağı. Koyu bir renk elde etmiş olduk. Şöyle kontrollü bir şekilde. Bu 1,5 su bardağıydı.
1: Bence bu bizim şurada yanımızda kalabilir.
0: Kalabilir
1: çünkü
0: mi?
1: Çünkü bakalım görünüşüne göre yapmamız
0: evet, görünüşüne göre eklememiz lazım. Doğru söylüyorsun ya. Şimdi şöyle sen bunu ben biraz daha büyük bir çırpıcıya geçeyim orada. Hadi bakalım şöyle karıştır, karıştır bakalım. Nasıl olacak? Bak bakalım. Beğenecek misin? Çok lezzetli oluyor gerçekten de. Özellikle hani böyle kahve yanına bir alternatif arayanlar için de güzel bir tarif. Çocuklar için de çok sağlıklı bir alternatif aslında. Ve rafine şeker de kullanmamış oluyoruz böylece. Eğer hani bunu daha glutensiz bir hale getirmek istersek glutensiz yulafı öğütüp un olarak kullanabilirsiniz. Veya işte glutensiz bir un da tercih edebilirsiniz elbette. O zaman daha rahat olur. Şunu çay çekelim mi? Hem içine girmesin kolun. Dikkat edelim orada. Şöyle de ben bakayım. Zaten kıvamı da gayet iyi. Biraz daha un
1: hani
0: ekleyebiliriz bence.
1: Bunları ne için kullanacağım?
0: Onları en üzerine şimdi koymak için. Ben şimdi kalıbı getireyim sana. Bunu kalıba dökeceğiz. Sonra üzerine süsleme yapacağız.
1: Ama hani koyu... Hani...
0: Heh, söyle bir şey diyorsun.
1: Hani kuyu içine şeylerle ekleyecektik?
0: İçine ne ekleyecektik?
1: Kuyu şeylerle ekleyecektik.
0: Ha yok, bunun içinde bir şey eklemeyeceğiz. Bu kadar. Bak kekimizin de kıvamı gayet güzel oldu. Karıştırmış olduk böylece. Şimdi ben kaşıkla onun içine ekleyeceğim. Aynen onu hemen hop.
1: Ben
0: fırına götüreceğiz sonra.
1: Edebilir miyim?
0: Tabii sen zaten süslemesine asıl yardım edeceksin bende. Onu biliyor musun? Şöyle kalıba dökelim güzelce.
1: Hepsini dökeceğiz.
0: Evet, hepsini dökeceğiz.
1: Hepsi yeter oluyor.
0: Bayağı böyle olacak. Hepsi yeter oluyor tabii. Çok güzel böyle kalıba döktüm. Şimdi sen istersen üzerine birazcık o gördüğün çikolatalardan serpebilirsin.
1: İlk üzerine önce ceviz ekleyebilirsin.
0: Ceviz mi canın istedi önce eklemek? Nasıl istersen.

0: ediyoruz. Biz kekte Elan'la cevizi çok seviyoruz ama eğer farklı alternatif isterseniz onlar da olur. Üzümlü yapabilirsiniz. Tamamen tercih size ait burada. Ben biraz daha ceviz ekleyelim. Şöyle her tarafına olsun. Tamam mı?
1: Azıcık daha çikolata ekleyelim.
0: Tamam, ekle bakalım.
1: Bir tane de son azıcık.
0: Hepsi de ekleyebilirsin. Şimdi bu gördüğünüz keki...
1: Ya da şöyle ekleyelim.
0: Ekleyebilirsin. Bu gördüğümüz kekimizi 180 derece fırında ortalama 35-40 dakika civarında pişirdiğimiz zaman böyle puf puf gerçekten çok lezzetli bir kek elde edeceksiniz. O zaman ben hemen kekimi fırına götürüyorum ve diğer tarif için burada buluşalım.
1: Hayır anneciğim, ton balıklı makarnamıza başlayalım.
0: Evet Elacığım, bence de başlayalım. Çok sağlıklı, çok güzel, çok lezzetli ve spor yapanlar için de şahane bir tarifle geldik bugün size. Ela önce bize bir malzemeleri saysın bakalım neler kullanacağız burada.
1: Marul,
0: evet.
1: Makarna, havuç.
0: Köz biberimiz vardı, köz kapya biberimiz.
1: Salatalık, ton balığı, bir de nane.
0: Evet, bir de nanemiz vardı. Evet, gerçekten çok güzel. Bir de bunun sosu vardı. Sosu içinse ben burada yoğurt kullanacağım 3 yemek kaşığı kadar. 2 yemek kaşığı zeytinyağımız, yine 2 yemek kaşığı kadar limon ve aşağı yukarı ortalama yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave edeceğiz. Böyle hem yoğurtlu, hem ton balıklı, hem makarna olduğu için tam buğday makarna kullandık burada zaten. Son derece besleyici. Yani bütün o makro besin öğelerini tek bir yerde alabileceği, liften zengin, proteinden zengin, karbonhidrattan zengin şahane bir tarif geliyor. Şimdi sizler için değil mi Ela? Neyle başlayalım o zaman? İstersen önce makarnayı şöyle derin bir kapı aldık biz. Bunun içerisinde tüm malzemeleri karıştıralım. Ne dersin?
1: Çok geniş.
0: Çok geniş olsun ki tüm malzemeyi çok rahat karıştır istedim ben senin. Nasıl yapalım önce? İstersen şöyle başlayalım. Aynen. Yeşillikleri önce karıştıralım mı? Hadi getir bakalım. Ekle önce sen bana onu.
1: Hepsini?
0: Hepsini ekle. Şöyle güzel bir marul eklensin içerisine. Özellikle kıvırcık sevenler için çok güzel bir şey, salata tarifi. Şimdi naneyi ver bana oradan. Naneyi de koyalım. Tüm yeşillikler...
1: En sonlandan.
0: Getir, önemli değil. O nane de koyalım. Nane yani o da çok güzel. Bunların hepsi aslında çok güzel lif kaynaklı.
1: Sen bence çok bu tarifi bence çok seviyorsun.
0: Evet, ben çok seviyorum. Niye çok seviyorum sence? Çünkü evde en çok salata yemeği kim seviyor?
1: Yok. Çünkü...
0: Bunu da aldım.
1: Çünkü sen nane seviyordun demiştin ilk.
0: Evet ya, ben nane çok seviyorum gerçekten. Salatalıkta koyalım mı, senin en sevdiğinden devam edelim o zaman.
1: Aa, evet.
0: Bunları karıştıralım. Daha da doğrayabilirsiniz. Bir parça da doğrayabilirsiniz. Onlar da salatalık ekledik. Tabii ton balığı deyince salatalık olmazsa olmazımız. İçine şunları atabilirsin. Ekle. Ekleyelim. Tamam. Havuç da koyalım mı?
1: Havuç.
0: Evet. Rendelenmiş havuç ekliyoruz burada. Havuç A vitamininden çok zengin. Beta karotenden de çok zengin aslında bir yiyecek. Ela biliyor, hep söylüyor sizlere, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyor diye söylemişti zaten daha önceki programlarımızda. O yüzden havucu çok severek yiyoruz. Çiğ olarak da burada tüketebiliriz. Evet, ekleyelim. Bu bizim çok sevdiğimiz C vitamininden çok zengin. Aynı zamanda bağışıklık destekleyen bir biber aslında, kapya biber. Közlenmiş hali buna çok yakışıyor. Eğer tarif çocuklara yapmıyorsanız içerisinde birazcık kornişon turşu da ekleyebilirsiniz. Çok lezzetlendiriyor hakikaten de. Ve ton balığı ekliyoruz. Evet. 160 gram kadar suyu süzülmüş. Özellikle hani bu konservelerde saklanmamış olanları tercih ediyoruz. Cıva içeriği çok çok düşük olsun diye. Şimdi önce bütün bunları güzelce bir karıştıralım. Olur mu?
1: Ya ben de sosunu yapmak istedim.
0: Sosunu sen mi yaptın? Tamam, sosunu beraber yapalım o zaman. Yok, ben şimdi şöyle yapacağım. Ben. Sen mi yapmak istedin? Şöyle yapalım mı? Ben şunu önce güzelce bir karıştırayım.
1: Salatamızı.
0: Böyle rengarenk, gördün mü? Kırmızı, turuncu, yeşil. Her rengin olduğu. Evet,
1: makarna ne için kullanacağız doğrusu?
0: Şimdi içine makarna ekleyeceğiz. İşte makarna da bunun besin değerini arttırmış olacak
1: biz
0: böylece.
1: Biz ne yapıyoruz? Aa, makarnalı salata, evet, gibi bir şey.
0: Aynen öyle. Hadi bakalım, getir
1: ya
0: o zaman makarnaları da.
1: Makarnalı salata.
0: Makarnayı da alabilir miyiz canım oradan?
1: Aa, tamam, alayım.
0: Burada tam buğday makarna kullandık penne.
1: Anne, güzel oluyor. Mi?
0: Pişmiş tabii ki. Makarnayı sen çok sevdiğini biliyorum. O yüzden makarna özellikle burada kullanmak istedik ki daha doyurucu bir alternatif de oluştursun diye.
1: Ben de sosunu yapacağım.
0: Tamam, şimdi buraya kadar
1: anne,
0: makarnamız hazır.
1: Anne, doğrusu bu neydi?
0: Efendim? Limon.
1: Doğrusu bu ne?
0: O limon.
1: Ha, öyle limon hiç hayatımda
0: görmedim. Görmedin mi? Ay, olamaz. Şimdi ben sana bir kap vereyim o zaman, madem sen yapmak istiyorsun.
1: O kapta ben her şeyi yapmak istiyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi yağını mı ilk önce koyarsın?
0: 3 yemek kaşığı kadar.

0: borç koyayım. Sen onları o zaman benim için birazcık karıştır bakalım. Şöyle yapalım. Karıştırmaya başla kaşıkla. Bir şey olmaz. Karıştırıyor musun?
1: Ne bir şey olmaz.
0: Güzel güzel karıştır.
1: Ne bir şey olmaz dedin.
0: İçerisine zeytinyağı ekliyorum. Çünkü salata soslarının olmazsa olmadı neydi? Zeytinyağıydı. Değil mi? İstersen şöyle yapalım. Ver bana bir iki saniye
1: ya, hemen. Neden?
0: Ben senin için onu böyle çırpıcı telle güzelce bir karıştırayım. İster misin? Senin için de kolaylık oluşturur böyle.
1: Aa, ama altı daha güzel görünüyormuş.
0: Efendim daha mı güzel görünüyormuş?
1: Altı.
0: Zeytinyağı da E vitamini de o da yüksek olan bir şey ve çok da sağlıklı yağların başında geliyor. Dilerseniz bunda yağ içeriğini arttırmak isterseniz de zeytinyağına ilave olarak işte içine biraz avokado ekleyebilirsiniz salatanın. Birazcık ceviz ekleyebilirsiniz. O da çok lezzetlendirecektir.
1: Aa, tabii, ben ekleyeceğim.
0: Pardon tamam. Ve tabii ki salataların olmazsa olmazı limon. Ekleyelim Ela'cığım. Limon hem de böyle içine koyduğunuz malzemelerin kararmasını da engelleyen bir yapısı var.
1: Hiç C vitamini de koyamadım malzeme.
0: Evet, şimdi şöyle çırpıyorum.
1: Hiç
0: ve
1: de
0: içine tuz da koyalım mı Ela'cığım? Ne dersin? Tuz da ekleyelim.
1: Tuzu da
0: İstersen ekleyeyim. Böyle karıştırabilirsin artık sen de. Salatamı getireceğim yavaş yavaş. Ekleyelim. Karıştırabilirsin. Güzel bir sos elde ettik. Yoğurt koymak istemeyenler burada kullanmaya da bilir. Ama bende çok yakışıyor.
1: Süt de koyabilirsiniz.
0: Süt de mi koyabilirler? Süt olmaz ama buna ya. Alabilir miyim şimdi artık? Şöyle bir karıştırayım. Tam olsun.
1: Ya ama süt de koyabilirler.
0: Öyle
1: süt
0: mi?
1: De beyaz.
0: Evet süt de beyaz ama süt içine çiğ olunca belki hoşlarına gitmeyebilir. Şimdi şöyle yoğurdumuzun içine güzelce
1: ama
0: ekliyoruz.
1: Ama şimdi de yine karıştırmamız gerekiyor. Yoğurt evet. Her yere saçması gerekiyor.
0: Evet karıştıracağım. Aa, şimdi zaten. Şimdi en son şöyle bütün ben malzemelerimizi... Koyarım bir tane. Sen de böyle bak benim için karıştırmak istersen. Hani yoğurt miktarı burada tercihe göre birazcık daha arttırabilirsiniz isterseniz içerik olarak da. Böyle hem de güzel soslanmış olur. Karıştırmak mı istedin? Yap bakalım. Denemiş olursun böylece. Kocaman bir salata yaptık burada. Makarnalı bir salata. Şimdi spor yaptı çocuklarımız. Spordan çıktı. Onlara ne yapacağım ya? Tek tek ne pişireceğim? Nasıl bir öğün yapsan dediğiniz zaman işte bu onun için çok güzel bir alternatif olacak aslında. Ve ton balığı yerine somon da kullanabilirsiniz. Bunu tavuklu versiyonlarını da yapabilirsiniz. Hem besin değeri artmış oluyor böylece. Hem de çok lezzetli oluyor. Ela'cığım ne yapalım artık? Salatamız şimdi hazır oldu. Bence mis gibi kokular
1: bundan
0: da geliyor.
1: Bundan sonra başka bir tarif var mı?
0: Bakalım yok bir tanem. Kekimiz de bence pişmeye başlamıştır. O halde biz hemen ne yapalım keke bakmaya gidelim ve sunumlarda burada buluşalım.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: Size 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper kumbara.
15: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
16: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
13: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
18: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: Siz de biçim esnafsınız, buraya adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma anlamı yok mu sizlerde?
20: Al hediyeni.
21: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
22: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
23: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
22: Gelirim vallahi, gelirim.
23: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
24: Tamam hanımefendi.
25: Canlandı hatıralar.
26: Sinir yorgunluğu.
23: Böyle olacağı belliydi.
21: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
23: Benden başkası asla bilmeyecek.
21: Kilo almışsınız birkaç gündür. Bütün kuruları yeniden yapacağız.
27: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
23: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
24: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
20: Biz sana mahallece hayranız.
23: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım. Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel.

0: mükemmel idare ettim.
1: Şenlik var. Bugün 16.15'te TV4'te.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.

0: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
1: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
2: Tariflerimiz hazır.
3: Evet, tariflerimiz hazır. Öncelikle ne yaptık Ela'cığım? Bol proteinli, çok sağlıklı bir makarna yaptık. Ve bir de Ela'nın çok seveceği hurmalı, şekersiz bir kek yapmıştık. Ela kekimizi sizler için deneyecek. Önce deneyelim mi, ne dersin?
2: Deneyelim.
3: O zaman bunu alıyorum, şuraya koydum. Sen istersen hemen şuradan minik keseyim. Çatalınla kendin alabilirsin. Tat bakalım, beğenecek misin Ela? Güzel oldu bence ama tabii ki Ela'nın yorumu önemli.
2: Güzel.
3: Evet, Ela'dan geçer not aldığımıza göre bu tarifler mutlaka denensin diyoruz ve Ela'cığım ne diyorduk?
2: Bugünlük bizden bu kadar.
3: Sonraki programımızda
2: görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın.
3: Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Kartal. 11 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim kendi yarattığım oyunları oynamak, video oyunları oynamak, basketbol oynamak, futbol maçları izlemek ve arkadaşlarımla sohbet etmek. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Kastamonu'yum. İlgilendiğim sporlar basketbol ve futbol. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhabalar. Adım Sibel Aydoğan. 11 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İBB Akşemsettin Ortaokulu'nda okuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Malatyalıyım. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Ali. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Severek takip ettiğim bu yarışmanın çocuk versiyonunun çıktığını görünce hemen gidip başvuru yaptım. Başvurum da alındı. Buna çok sevindim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve hepimizin güzel bir anı olup eğleneceğini düşünüyorum.
4: Merhaba, ben Defne Asır. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 6. sınıfa başlayacağım. Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
6: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ali'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Sibel, üçüncü masamızda Defne ve dördüncü masamızda Kartal var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Heyecanlar gitme. Alkışlamak istiyoruz. Alkışlayalım. Hadi bir heyecan gitsin. Heyecanlar gitti artık arkadaşlar diye düşünüyorum. Ali'cim seninle başlayalım, seni tanıyalım.
7: Merhaba, ben Ali. Altıncı sınıfım. Hobilerim basketbol oynamak, bisiklete binmeyi seviyorum. Onun harici bu yarışmayı da severek izliyorum.
0: Sen taklitlerinle ünlüsün aslında diyebiliyorum. Öyle, evet. Bir not aldım. Doğru mu?
7: Evet.
0: Peki ileride basketbolcu olmak istiyorsun.
7: Evet, ileride basketbol.
0: Ama böyle taklit yapan bir basketbolcu mu olacaksın acaba?
7: Evet.
0: Nasıl taklitler yapıyorsun Ali'cim? Biraz bahseder
7: yani,
0: misin?
7: Yani komik bulduğum repliklerin taklitlerini yapıyorum. Hı-hı.
0: Böyle anlık peki doğaçlama taklitler yapabilir
7: anlık,
0: misin?
7: Evet. Yani anlık gelirse o an doğaçlama taklitleri.
0: Şu anda gelir mi acaba?
7: Şu anda bilmiyorum, belki bu yarışma içerisinde gelebilir.
0: Gelir, o zaman bir düşünelim bakalım. Gelirse evet. Mutlaka senden bugün bir taklit performansı bekliyorum. Hoş geldin.
7: Tabii.
0: Teşekkür ederiz. Sibel'cim hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Çok güzel gözüküyorsun.
8: Teşekkür ederim. Ben Sibel Aydoğan, Malatyalıyım. 6. sınıfa geçtim, 11 yaşındayım. Hobilerim arasında müzik dinlemek, kitap okumak, el işleriyle uğraşmak ve mutfakla aram iyidir. İşte tatlılar yaparım, brownie kurabiye, mozaik pasta, sufle gibi.
0: Çok güzel. Aynı zamanda el işleriyle de aran iyiymiş değil mi?
8: Evet.
0: Az önce kuliste bir sohbet etme fırsatı yakaladık. Aynen. Hep beraber arkadaşlar. Orada anlatıyordun, el işi çantalar mı hazırlıyorsun?
8: Evet.
0: Neler yapıyorsun?
8: Mesela parmak yünden bir çanta hazırladım. Hı-hı. Bandana yapmıştım ve boyunluk yapmıştım.
0: Yani kendi kendine tasarımlar yapıyorsun diyebiliriz.
8: Evet.
0: Şahanesin, sen de hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Gelecekteki hayalim ise üniversitede bir akademisyen olmak.
0: Harikasın. Umarım hayallerin gerçek olur Sibel'cim. Seni de alkışlamak istiyorum. Defne'cim hoş geldin.
9: Hoş.
0: Sen de çok güzel gözüküyorsun.
9: Teşekkürler. Ben Defne Sarı. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da yaşıyorum. Keman çalmayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. Aynı zamanda tatlı yapmayı da seviyorum. Bu tür yarışmaları ben çok severek takip ediyordum. Şu an burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Yarışmacı arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum.
0: Defne'cim biz de sana başarılar diliyoruz ama sen aynı zamanda piyano çalıyorsun, masa tenisi oynuyorsun değil mi? Bir sürü şey var. Az önce arkadaşlarımız da dedi ki Ali kuliste. Sen dedi tek başına bir öğretmenler odası gibisin dedi. Bu terimi de galiba Ali sen mi buldun?
7: Evet.
0: Bu, ben ilk defa duyuyorum bunu. Tek başına ne demek bu? Yani sen çok yeteneklisin, çok yönlüsün demek mi?
7: Evet, onun gibi.
0: O zaman kutluyoruz Defne'cim seni de. İyi ki geldin ve Kartal hoş geldin.
10: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
10: Benim adım Kartal, soyadım Şen. 6. sınıfa geçtim.
0: Aslen Kastamonuluyum. Beşiktaş'ı tutuyorum. Başka akşamları arkadaşlarımla çardaklarda satranç oynamayı seviyorum. Hı hı. Başka bilgisayar oyunlarına odaklıyım. Hı hı. Kendi projelerimi yapıyorum.
5: Galiba bu alanda ilerleyeceksin değil mi?
0: Kendi bu alanda ilerlemeyi
5: sen kod yazıyorum demiştin Kartalcığım. Evet, bana. Zor gibi, değil mi?
0: Yani Scratch aslında o kadar da zor bir platform değil. Hazır bloklar var. Blokları yerleştirdiğinde oluyor. Asıl zor olan Python. Hı hı.
5: Hiç hakim olmadığım çok uzak konular bunlar. Ama ben bir şey duydum, onu söyleyeceğim. Kartal Bebek diye bir şey varmış bir arama motoruna yazdığımızda.
0: Evet. Beşiktaş'ta doğduğum için, bir de 19 Mart'ta doğduğum için yazılışı 1903 diye gözüküyor.
5: Evet.
0: İnternette işte Türkiye'nin en Beşiktaşlısı diye adım geçiyor.
5: Sen şu anda Türkiye'nin en Beşiktaşlı bebeğiydin ve öyle büyüdün evet. mü? Teşekkür ediyoruz. Seni daha alkışlıyoruz. Bir şey söylüyordun Kartalcığım.
0: Bir de kardeşim de 19 Mart'ta doğdu.
5: Aa, o da 19 Mart'ta doğdu.
0: Aynı tarihte doğdu.
5: Kardeşin de buradaydı, o da çok sevimli. Nasıl, aranız iyi mi bu arada?
0: Yani arada tartışıyoruz.
5: Öyle olur canım, ben de kardeşimle arada oluyor. Onlar tatlı tartışmalar.
0: Arada da birlikte oturuyoruz, bir şeyler izliyoruz ya da oyun oynuyoruz, doktorculuk falan yapıyoruz.
5: Aa, çok güzel. Peki hazır mıyız arkadaşlar?
0: Hazırız.
5: Başlayalım mı?
0: Evet.
5: Ya, duyamıyorum hiç sizi ben.
0: Başlayalım.
8: Efendim?
6: Başlayalım.
5: Başlayalım. Tamam, o zaman başlayalım. Ali için gelsin harf tablomuz.
7: Ali'nin A'sı.
5: Ali'nin A'sı 60 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Pembeye çalan beyaz tüyleriyle ve alt gagasındaki kesesiyle bilinen bir kuştur. Süremiz başladı.
7: Pelikan.
5: Korkmadan söyle.
7: Pelikan.
5: Pelikan mı doğru cevabımız, görelim. Bravo Ali, süpersin. Görselimiz de var Pelikan'ın arkadaşlar. Ali, böyle başta bir şey oldun ama.
7: Evet.
5: Niye, o heyecandan mı oldu?
7: Evet, bir heyecandan bir de düşünme.
5: Düşündün ama doğru cevabı oturttum. Buldun. Kutluyorum seni. Sibel'cim, senin için geliyor harf tablomuz. Görelim bakalım.
8: Annem Serpil'in ve Sibel'in S'si.
5: Serpil Hanım ve Sibel Hanım'ın S'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Elle sürülen hafif küçük çocuk arabasıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Defne.
9: Puset.
5: Doğru cevabımız. Puset mi görelim? Bravo Defne. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
9: İrem'in iyisi.
5: İrem'in iyisi 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Mayhoş veya tatlı olan tek ve sert çekirdekli sulu yemiştir. Süremiz başladı.
9: Erik. Erik.
5: Bu hızlı cevapla eminsin galiba Defne'cim, değil mi?
9: Evet.
5: Acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz, görelim. Bravo, süpersin. Kartalcığım hazırsan senin için gelecek harf tablomuz, ama Eri'yi de görüyoruz. Arkadaşlar, meyvelerle aranız nasıl, sever miyiz?
8: Güzel.
5: Sever misin Kartal?
0: Elmamuz falan.
5: Diğerlerini sevmez misin?
0: Ya portakal, mandalina da yerim ama öyle çok erik falan çok sevmem ben.
5: Tamam, peki o zaman seni sevmediğim bir meyveden geldi ama ben çok severim. O zaman benim için gelmiş olsun. Ve harf tablomuz da senin için geliyor.
0: Kastamonu'nun K'si.
5: Kastamonu'nun K'si 40 puan değerinde ve hikayelerden geliyor. Kısa ve özlü anlatımı olan nükteli ve güldürücü hikayelerdir. Süremiz başladı.
0: Fıkra. Olabilir mi?
5: Olabilir mi acaba? Emin miyiz?
0: Eminim, fıkra.
5: Görelim bakalım, fıkra mı cevabımız? Bravo Kartal, süpersin arkadaşlar. İlk 4 sorumuz bitti. Ben şimdi bir kumbaramızda kaç puan birikmiş onu görmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızda 170 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız 2330. Kutluyorum sizi. Ali için geliyor tablomuz.
7: Babam Fikret'in F'si.
5: Fikret Bey'in F'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor. Yerinde Dur, İzabel, Bilmem Mi adlı parçaları söyleyen şarkıcıdır. Süremiz başladı.
7: Sefo.
5: 30 puanı acaba Sefo cevabıyla kumbaramıza ekler miyiz görelim? Bravo Elif. Arkadaşlar biz bu aralar çok dinliyoruz. Öncesinde de burada dans ediyoruz. Sizlerle de ettik biliyorsunuz. Galiba çok popüler değil mi
10: Yerinde
5: Sefo?
10: Dur şarkısını ben çok dinlerim. Seviyorum o şarkısını.
5: Biraz önce dinledik aynen. Seviyorsunuz bu şarkıyı. Buradan Sefo'ya da sevgilerimizi iletelim o zaman. Ve Sibel'le devam edelim. Harfsiz ablamız Sibel için geliyor.
8: Babam Murat'ın M'si.
5: Murat Bey'in M'si 50 puan değerinde ve giyimden geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisidir. Süremiz başladı.
8: Pijama.
5: 'Nin geliyor Arif ablamız?
9: Ormanın oğusu.
5: Ormanın oğusu 60 puan değerinde ve noktalama işaretlerinden geliyor sorumuz. Anlatımı tamamlanamamış cümlelerin sonunda bulunan işarettir. Süremiz başladı.
9: 3 nokta.
5: Bu cevapla acaba Defne kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo Defne. Harikasınız. Kartal için geliyor Arif ablamız.
7: Limonun L'si.
5: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor. Çimenlerle kaplı geniş alanda küçük bir topla yapılan spordur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Sibel.
8: Golf.
5: Acaba doğru cevabımız golf mü? Kartal ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan atar mıyız görelim. Süpersiniz. Ve Ali için geliyor Arif ablamız.
7: Nanenin N'si.
5: Nanenin N'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Gizli ve kurnazca kötülük yapan kimseler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Biraz düşünelim. Böyle gizli, kurnazca, gizli gizli kötülük yapanlara ne denir? Açalım mı bir kutu?
8: Olur.
5: Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Bir fikir yok şu an. Bildik mi acaba Defne?
9: Sinsi.
5: Doğru cevabımız sinsi ise kumbaramıza 20 puan ekliyor muyuz görelim. Bravo, süpersiniz. Kaldı son 3 soru arkadaşlar. Nasıl, heyecan var mı? Gitti mi biraz Sibel'cim?
8: Evet.
5: Sibel için geliyor Arif ablamız.
8: Balığın B'si.
5: Balığın B'si 60 puan değerinde ve plaka kodlarından geliyor. İzmir ilimizin trafik plaka kodudur. Süremiz başladı. Cevabımız görelim. Bravo Sibel. Defne için geliyor harf tablomuz. Arkadaşlar son iki sorumuz kaldı ve son iki harfimiz. Hangisini seçeceksin Defne?
9: Renkin R'si.
5: Rengin R'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Bir konutun bedel karşılığında sahibinden başkasına verilmesidir. Süremiz başladı.
9: Kira olabilir mi acaba?
5: Ne olabilir mi? Duyamadım.
9: Kira olabilir mi acaba?
5: Olabilir mi? Emin miyiz?
9: Pek emin değilim aslında.
5: Ne diyorsun? Son kararın kira mı?
9: Sanırım.
5: Tamam, bir görelim bakalım kira mı? Bravo Defne. Defneciğim, bir böyle emin olamadık ama değil mi? Sonra aslında aklına gelmişti.
9: Evet.
5: Tebrik ediyorum seni de ve ısınma turumuzun son harfine geldik Kartal için.
10: Ümit'in Ü'sü.
5: Ümit'in Ü'sü 60 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla beliren bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Defne?
9: Zatüre.
5: Doğru cevabımız zatüre mi görelim? Arkadaşlar, hızlı bir tur geçirdik değil mi?
7: Evet.
5: Nasıldı bu tur Ali'ciğim?
7: Hızlıydı ve yani
5: sorular
7: güzel
5: nasıldı?
7: Geçti. Sorular da güzeldi. Ekip olarak hepsini bildik.
5: Bravo size.
10: Sondaki soruyu ben hiç bilmiyordum. Sondaki... Yeni öğrendim.
5: Zatüre'yi mi? Hiç de bilme Kartal'cığım. Hiçbirimiz bilmeyelim bu hastalığı. Sibel'cim nasıldı senin için?
8: Bence ekip çok iyiydi, çok sağlamdı. Sorular da bence çok güzeldi.
5: Defne'cim?
9: Bence de ekibimiz çok iyiydi ve sorular da bence çok güzeldi.
5: Kartal'cığım son soru hariç değil
10: bence güzel bir ekip. Yani puan topladık bu sefer.
5: Harika bir ekipsiniz arkadaşlar. Alkışlıyorum sizi. Ve merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramıza 510 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1990 kutluyorum sizi. İkinci tura geçmeye hazır mıyız?
10: Hazırız.
5: Uyuyamadım.
10: Hazırız. Hazırız.
5: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bir süper kumbaranın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazırız değil mi?
10: Hazırız.
5: Çok güçlüsünüz, çok belli hazır oldunuz. O zaman Ali için geliyor harf tablomuz.
7: Ablam Zeynep'in Z'si.
5: Zeynep'in Z'si 90 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor.

0: Bir kimseye özel olarak verilen iş anlamındaki sözcük ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Ne olabilir? Var mı bir fikir? Açayım mı bir kutu?
1: Fikir yok gibi.
0: Fikir yok gibi. Tamam, bir kutu açalım. Defne?
2: Görev, vazife.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Bravo Defne. Ali ve Defne'nin ortak çalışması. Sizi kutluyorum arkadaşlar. Sibel için geliyor harf tablomuz.
3: Dedem Şefik'in şeysi.
0: Şefik Bey'in şeysi 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Gün batımından sonra biriyle karşılaşınca ya da bir yerden ayrılırken kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
3: İyi akşamlar.
0: Der misin, çok kullanır mısın?
3: Evet derim.
0: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo Sibel. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Cemre'nin C'si.
0: Cemre'nin C'si 80 puan değerinde ve bilim insanlarından geliyor. 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan Türk bilim insanıdır. Süremiz başladı.
2: Aziz Sancar.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Defne acaba bu cevabıyla kumbaramıza 80 puan ekler mi, görelim. Bravo Defne, süpersin. Aziz Sancar'ın görseli var arkadaşlar. Aynı zamanda ben size kendisiyle ilgili bir bilgi de vermek istiyorum. Hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Aziz Sancar oluşturduğu makaleler ve yayınladığı kitaplarla eşine az rastlanır bir başarıya ulaşmıştır. Biz de kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve alkışlıyoruz. Ve Kartal için geliyor harf tablomuz.
4: Kardeşim Hilal'in H'si.
0: Hilal'in H'si 90 puan değerinde ve eğitimden geliyor. Derslerde yazı yazmak, içerik göstermek için kullanılan dokunmatik aracın anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
4: Akıllı tahta.
0: Kartal'dan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz, görelim. Bravo Kartal. Şahane gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Ben şimdi merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan birikti? Ali'den bir tahmin alalım.
1: Bence 1000 ya da 1000 puan civarı birikmiş.
0: 1000, Sibel?
3: 950 olmuş.
0: 950, Defne?
2: 800 civarında olabilir.
0: 800 civarı, Kartal?
5: Bence 840.
0: 840. Falan. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda, evet Kartal seviniyorsun çünkü yaklaştı.
5: 10 puan sadece. 800,
0: evet, sadece 10 puan fark var. 850 puanımız var ve hedefimize kalan puanımızsa 1650, sizi kutluyorum. Ve Ali ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Beyza teyzem ve Yeşim teyzemin T'si.
0: T harfi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Yurduna, milletine büyük bir tutkuyla bağlı olan, bu uğurda her türlü özveriye katlanan kişidir. Süremiz başladı.
1: Milletsever.
0: Milletsever. Görelim bakalım milletsever mi cevabımız? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Defne?
2: Vatansever.
0: Acaba doğru cevabımız vatansever mi? Ali ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız, görelim. Vatan Defne'den geldi, sever Ali'den geldi. Güzel bir ortak çalışma oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Sibel için geliyor harf tablomuz.
3: Teyzem Gülseren'in G'si.
0: Gülseren Hanım'ın G'si.

0: Hepsi 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. Mor kırmızı renkte acılı veya sade tüketilen ekşi bir içecektir. Süremiz başladı.
1: Şalgam suyu.
0: Sizin oralarda içilir mi? Malatya diyordun değil mi?
1: Evet, şalgam suyunu severim.
0: Bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Sibel. Defneciğim hazırsan senin için geliyor harf tablosu.
2: Sevim'in S'si.
0: Sevim'in S'si 80 puan değerinde ve temizlikten geliyor. Banyoda vücudu kirlerden arındırıp gözenekleri açmak için uygulanan işlemdir. Süremiz başladı.
2: Keselenmek.
0: Acaba emin miyiz?
2: Pek değilim aslında.
0: Pek değiliz ama görelim bakalım cevabımız doğru mu? Defneciğim, neden cevaplardan emin olmuyoruz?
2: Yani ya başka bir şeyse diye bir şey alıyorum.
0: Düşünüyorsun, heyecanlanıyorsun ama her zaman da ilk dediğimiz doğru çıkıyor değil mi? Defne, kutluyorum seni tekrar cevabın için. Ve sıra Kartal'da, harf tablomuz Kartal için geliyor.
3: Lama'nın L'si.
0: Lama'nın L'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Doymak bilmezcesine anlamındaki ifadedir. Nokta nokta nokta nokta gibi yemek. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip yaparız bunu. 130 puanımız var. Şu anda ekleyebileceğimiz. Bir düşünelim. Gibi yemek. Nasıl? Açalım mı bir kutu? Bir kutu açalım, üzerine düşünelim. Hadi bakalım açalım bir kutu. Var mı fikir? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha, bence bulacağız. Doymak bilmezcesine. Sen de ne kadar çok yemek yedin. Nasıl yedin? Nasıl? Haydi bir kutu daha açalım. Var mı? Sibel?
1: Kıtlıktan çıkmış.
0: Doğru mu cevabımız, görelim? Bravo Sibel. Biraz zorlandık değil mi arkadaşlar? Bir bakalım mı kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi Ali'cim bir tahmin.
2: Bu sefer 1000 olabilir.
0: Bu sefer 1000 olabilir Sibel.
1: 1050 gibi.
0: 1050 gibi Defne.
3: 1010.
0: 1010 Kartal.
4: 1020.
0: 1020 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1180 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1320. Sizi kutluyorum. Kaldı 4 sorumuz. Ali için gelsin harf tablomuz.
2: Portakalın P'si.
0: Portakalın P'si 110 puan değerinde ve yarışlardan geliyor. Formula 1 ve rally gibi heyecan ve rekabet dolu yarışların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip, yaparız bu soruyu. Biraz düşünelim. Bir kutu açacağım benim önce. Siz düşünmeye devam ederken bir kutu açılsın. Bir kutu daha. Ali, sen bisiklet sürmeyi seviyordun değil
1: evet.
0: mi? Başka neler olabilir?
1: İlk bisikleti buldum ama ikinci buldun cümleyi
0: mu?
1: Bulamadım.
0: Ne acaba? Hadi bir kutu daha açalım. ...80 puanımızı kumbaraya atacak mıyız? Hadi arkadaşlar. Hadi 70 olsun, bir kutu daha açalım. Yapar bu ekip. Bunu yaparsınız derken Defne'den cevap geliyor mu?
2: Motor sporları.
0: Motor sporları mı doğru cevabımız? Defne ve Ali'nin ortak çalışması çünkü sen... Değil mi? Bisikletten hemen oradan ilk bulduğun şey motordu galiba.
3: Evet. Doğru, motorlu bir şeydi aklımdaydı ama sporu aklıma gelmedi.
0: Arkadaşlar ekip çalışması
2: ben
0: çok güzeldi.
2: Ben de ikinci kelimeyi buldum, birinci kelimeyi bulamadım.
0: Keşke sen de onu söyleseydin. Harika bir ekip oldunuz. Sibel için geliyor harf tablomuz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 120 puan değerinde ve mutfaktan geliyor. Mutfaktaki kirli malzemelerin temizliğinde kullanılan hijyen malzemesidir. Süremiz başladı.
2: Bulaşık
0: senin,
2: süngeri.
0: Evet, hızlı bir cevap. Mutfakla da aran iyi değil mi Sibel?
2: Evet.
0: Doğru mu görelim? Sibel'cim senin mutfakla aran çok iyiydi ve
2: evet.
0: galiba yemek yapmayı da seviyordun.
2: Aynen.
0: Neler yaparsın? Biraz bahseder misin bize?
2: Mesela benim en sevdiğim yemek zeytinyağlı sarmadır. Annemle birlikte sarma sararız.
0: Geçenlerde bir arkadaşımız da söyledi Sibel'cim aynı şeyi. Ben de dedim ki çok zor değil mi? Değil mi? Sarma sarmak da en zorudur.
2: Evet.
0: Peki hangisinden daha çok hoşlanıyorsun? Onu hazırken yemek mi yoksa annenle böyle keyifli sarıp
2: ya,
0: vakit geçirmek
2: mi? Ya ikisi de bence.
0: İkisi de güzel. Peki tatlılarla aran nasıl?
2: Tatlılar da iyi. Hatta hem severim tatlıları hem de yapmakta eğlencelidir.
0: En çok hangisini seviyorsun?
2: En çok sufleyi severim.
0: Sufleyi yapabiliyor musun?
2: Evet.
0: Bravo, tebrik ederim seni. Arkadaşlar sizin nasıl aranız tatlılarla Ali?
1: Yani tatlı yapamam ama çok güzel yerim.
0: Ben de. Gerçi ben yapabiliyorum da arkadaşlar. Kartal?
4: Ben yaparım da ama genellikle yerim.
0: Genellikle yersin. Peki sen neler yaparsın?
4: Tatlı olarak annemle mesela ıslak kek... birazcık yardım ederim.
0: Çok güzel. Annelerimize yardım etmemiz ne kadar güzel arkadaşlar. Herkes annelerine yardım ediyor değil mi?
4: Yemek yaparken çok keyif alıyorum ben annemle.
0: Evet. Defne'cim sen de kek yapıyordun.
5: Evet, özellikle böyle muffin gibi kakaolu kekleri yapmayı çok seviyorum.
0: Ama buradan yine hem kardeşlerimize hem de size duyurmuş olalım arkadaşlar. Dokunmuyoruz değil mi mutfaktaki özellikle kesici malzemelere, ocağa? Mutlaka aileden yardım alıyoruz değil mi?
4: Evet.
0: Küçük bıçaklar
4: evet.
0: kullanıyoruz. Alıyoruz ve siz ailelerinize de özellikle annenize mutfakta yardım ediyorsunuz. Size alkışlıyorum. Teşekkür ederim. Çünkü annelerimizin her zaman desteğe ihtiyacı var biliyorsunuz ve Defne ile devam ediyoruz.
2: Rolün R'si.
0: Rolün R'si 80 puan değerinde ve mesleklerden geliyor. Evlerde aydınlatma veya sigorta ile ilgili sorunlarda çağrılan kişinin mesleğidir. Süremiz başladı.
2: Tamiratçı.
0: Hızlı bir cevap geldi Defne'den. Görelim bakalım cevabımız tamiratçı mı? Olmadı. Hadi ekip çalışması, yaparız bunu ekip. Buluruz. Atarız puanı kumbaraya derken Defne'den tekrar bir yanıt.
2: Elektrikçi.
0: Doğru cevabımız elektrikçi mi? Bravo Defne. Kartal'cığım son sorumuz ve son harfimiz senin için geliyor. Görelim bakalım.
4: Ütünün ü'sü.
0: Ütünün ü'sü 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Değerli süs eşyalarını taşımaya veya saklamaya yarayan küçük kapalı nesnedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim biraz ne olabilir? Değerli süs eşyalarınızı böyle nerede taşırsınız, nerede saklarsınız?
1: Saklama kabı.
0: Düşünelim biraz.
2: İkinci kelimeyi
0: aslında
2: buldum
0: değerli...
2: da.
0: Buldun mu ikincisini?
2: Evet.
0: Acaba bir ekip çalışması yapsak mı yine? Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Var mı cevap? Bir kutu daha açalım. Yaklaştık mı? Defne?
5: Mücevher kutusu.
0: Sibel ne diyecektin?
2: Ben bir kutusu diyecektim ama bulamadım.
0: O zaman Defne ve Sibel'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 100 puanı da ekliyor muyuz görelim. Alkışlar önceden geldi. Ailelerimiz de bizi destekliyor buradan. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Alkışı da bizden önce onlar size. Böyle hem bir moral alkışı oldu hem de başarı alkışı arkadaşlar. Bitirdik bu turu da nasılız?
2: Güzel.
0: Olay önce yani. Kumbaraya mı bakalım, yorumları mı alalım? Hangisi olsun?
6: Evet.

0: Tamam, yorum Ali'cim.
1: Yani güzel bitiyordu. Yani güzel geçti, kelimeleri bulmak da takımla olunca kolay oldu.
0: Bence de takım

0: cevapları.
1: Evet biraz etkiliyor.
0: Değil mi? Birinde bilemedik sonra ama tekrar butona bastım ve doğru cevabı verdim. Onun için de kutluyorum seni Kartalcığım.
2: Bu tur da çok güzeldi. Bir şey fark ettim.
0: Neyi?
2: Soruların puanları yükseldikçe daha da zorlaşıyor sorular.
0: Öyle mi düşünüyorsun?
2: Mesela 70 puanlık bir soru vardı galiba. O kolaydı ama benim 140'da. Çözdüğüm birazcık zorladı 130'lar, biraz.
0: 130'lar 140'lar daha mı zor?
2: Mücevher kutusunu bulamadım, zorladı.
0: Arkadaşlar peki kumbaramızda kaç puan birikmiş? Hadi onun da tahminlerini alalım Ali.
3: 1500.
0: 1500 Sibel.
4: 1590.
0: 1590 Defne.
1: Bence bir 1450 gibi bir şey.
0: 1450 gibi bir şey Kartal.
2: 1380.
0: 1380 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar herkes çok yaklaştı. Kumbaramızda 1550 puan var ve hedefimize sadece 950 puan kaldı. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim olacak?
1: 5.
0: Kim dedi 5?
1: Ben.
0: Bravo Defne. 5 soru bilirsek ödül bizim oluyor. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz. Hadi bakalım. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
5: Hazırız!
0: Harikasınız! Ben şimdi size biraz final turundaki kategorilerden bahsetmek istiyorum. Sayılar var, vakit var, akrabalar var ve genel kültür var. Nasıl sizce başlıklarımız?
4: Bence
0: Ali,
4: çok güzel.
2: Bu sefer kolay.
3: Bence de.
0: Kolay diye mi düşünüyorsunuz? Ali'cim senle başlayalım hadi.
3: Ben de kolay gibi düşünüyorum. Yani basit.
0: İyi hissettin mi başlıkları duyunca?
3: Evet, başlıkları duyunca bir rahatlama geldi.
0: Bir rahatlama geldi Sibel'cim.
4: Bence de biraz heyecanlanmıştım final turu için. Daha rahatladım. Gayet kolay bir tur olacağını düşünüyorum.
0: Harikasınız. Defne?
1: Bence de kategoriler kolay gibi görünüyor. O yüzden de final için heyecanımın bir kısmının azaldı diyebilirim.
0: Harikasın Kartal.
2: Akrabalar, sayılar falan kolay gibi geliyor.
0: Değil kolaydır. Mi? Akrabalar, sayılar biraz kolay gibi. Arkadaşlar kaç soru peki bilebilirsek kumbaramızı dolduracaktık?
5: 5.
0: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Ali için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin bakalım.
3: D sayılar.
0: D sayılar. Sorumuzu görelim. 13 eksiği 44 olan sayıdır. Süremiz başladı. Kumbaramıza 200 puan atıyor muyuz? Görelim.
3: İnşallah.
0: Hadi inşallah dedi Ali. Ali'cim bir toplama çıkarma mı yaptık acaba?
3: Evet.
0: Değil mi o anda? Evet. Aslında çok da kolay değil. Şimdi soru kolay evet görüyoruz ama sonrasında tersten sorulunca bir zor geldi. Sonrasında ne yaptın? Biraz düşündün.
3: Sonrasında düşündüm sonra tek tek üstüne saydım.
0: Teknik süpersin tek tek saydın. Sibel'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
4: Sayılar arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Sayılar Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Bir basamaklı en büyük tek sayıdır. Süremiz başladı.
4: 9.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim. Bravo Süper. Çok iyi gidiyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Bakalım mı kumbaramızda kaç puan toplamışız? Merak var mı? Heyecan da var.
3: Evet.
0: Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş?
3: 1700.
0: 1700. Biz bir yerden bir 1700 geldi. 1950. Geçmişiz 1700 arkadaşlar ve hedefimize sadece 550 puan kalmış. Kutluyorum. Kategorilerimiz Defne için geliyor.
1: Akrabalar Ayça'nın A'sı.
0: Akrabalar Ayça'nın A'sı. Sorumuzu görelim. Annenin erkek kardeşidir. Süremiz başladı.
1: Dayı.
0: Bu sefer emin miyiz Defne?

0: Evet.
1: Kumbaramıza 200 puan daha atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar iki soru daha bilirsek kumbaramız doluyor. Kartal için geliyor kategorilerimiz.
2: Limonun L'si.
1: Limonun akrabalar. L'si akrabalardan görelim sorumuzu. Babanın kız kardeşidir. Süremiz başladı.
2: Hala.
1: Emin misin Kartal?
2: Eminim. Hala.
1: Doğru mu cevabımız? Görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı?
2: Bir.
1: Saydınız mı? Kaç?
2: Bir. 400 puan aldık. Bir.
1: Kaç puan aldık?
2: 400 puan aldık.
1: Daha fazla olabilir mi?
3: 400'den fazla.
1: Hadi puanlara bakalım o zaman. 2350 puan ve hedefimize sadece 150 puan kaldı arkadaşlar. Yani bir sorumuz. Ve Ali için geliyor kategorilerimiz.
3: Genel kültür B.
1: Genel kültür B. Görelim sorumuzu. Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
2: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
4: Marul. Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pulse Cute okul çantası 999 lira.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
13: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
12: Elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
14: Emredersiniz sultanım.
15: Baba ben Malatya'ya gidiyorum.
12: Malatya mı? Şimdi sırası değil. Ortalık karışık.
16: Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
12: Peki sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
15: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
14: Kimsin sen onu söyle.
15: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım.
12: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim.
13: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
14: Kimsin sen?
12: Fatih'in fedaisi Kara Murat. Yakalayın!
17: Kara Murat, Şeyh Gaffar'a karşı bugün 18'de...

0: て TV.jp。
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
10: Tam bir boş.
9: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
10: Tahmibos.
11: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri...

0: üstelik düşük sıcaklıkta bile. OMO, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Güzel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Obsessor. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.

0: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
0: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ferdi!
5: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
4: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
5: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
4: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
5: Fakat karıcığım...
4: Hiç mazeret dinlemem.
5: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
4: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
6: Severek ayrılalım. Bugün 13.30'da TV4'te.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: arpa darı gibi bazı tahılların mayalanıp ekşitilmesiyle yapılan mayhoş içecektir. Süremiz başladı. Boza. Ali yine düşündü ve bu cevapla kumbaramızı dolduruyor muyuz görelim. Harikasınız.
1: Halar çekiyorsun.
0: Halar çekiyoruz arkadaşlar. Kumbara. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ali. Kutluyoruz Ali. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Sibel. Sibel'i de kutluyoruz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Kutluyoruz Defne'ciğim. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Kartal. Kutluyoruz Kartal. Çok güzeldiniz arkadaşlar. Harika bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle ve Ali ile başlayalım bakalım. Nasıldı programa katılmak senin için?
2: Programa katılmak çok eğlenceliydi. Ben hep televizyondan izleyip cevaplıyordum ama buraya gelince hiç öyle olmuyormuş.
0: Değil mi? Ama Ali'cim seni tebrik ediyorum. Çok düşündün. Düşünerek cevapları verdin. Bu aslında çok güzel bir şey.
2: Evet, düşündüm bütün şeyleri. Tuşlara bastım, en son doğru tuşu buldum. Peki

0: normalde böyle hızlı kararlar mı alırsın hayatında? Hani sabırlı mısındır yoksa düşünür müsün?
1: Biraz düşünüyorum.
0: Evet, düşünmek bence de faydalı. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Ali'cim.
1: Teşekkürler.
0: Sibel'cim, senin için nasıldı?
2: Benim için çok güzeldi. Hı-hı. Çok güzel bir anı oldu aslında. Ben izliyordum televizyonda da soruları cevaplamaya çalışıyordum.
0: Nasıl, evde cevaplayabiliyor muydun?
2: Evet, cevaplıyordum.
0: Burada da çok güzel cevapladınız.
2: Bence çok güzel, çok eğlenceli ve çok güzeldi. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin Sibel'cim. Teşekkür ederiz. Defne'cim?
3: Bence de çok güzel bir yarışma oldu. Ben de sürekli televizyondan izliyordum ve de şu an burada olduğum için ve bu yarışmayı başarıyla ekibimizle bitirdiğimiz için çok mutluyum. Bizi de çok güzel ağırladınız. Onun için de ayrı teşekkür ederim.
0: İyi ki geldin Defne'cim. Biz teşekkür ederiz. Kartal'cığım.
4: Yani çok güzel yarıştık. Ölmeden önce yapmam gereken listemde bir çizgiyi daha tabii.
0: Gerçekten mi? Bunu mu yazdın?
4: Şu anda bu arada ekranlardan izleyip kolay bulan arkadaşlarıma sesleniyorum. Hiç kolay değil.
0: Değil mi? Ama sen az önce kolay demiştin. Korkutmayalım şimdi onları da. Burada olmak mı kolay değil?
4: İzlemek kolay, gelmesi birazcık zorluyor.
0: Ama attık o heyecanı. Danslar etmedik mi burada arkadaşlar?
4: Attık.
0: Değil mi? Provalar yaptık, danslar ettik. Ben hepinizi kutluyorum bugün için ve bu ekip ruhunuz için. Hayatınız boyunca çok başarılı olun. Güzel bir hayatınız olsun. Teşekkür ediyorum. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Ben bu ödülün yerine hep unutuyorum. Ne taraftaydı? Gören var mı? Bir bakın bakalım ne tarafta ödül? Şu tarafta mı acaba?
4: Evet, bu tarafta.
0: Gidiyorum.
4: Gölgede gözüktü.
0: Ha, gölgede gözüktü. Aa, ödül ablamız. Ben artık Duygu ablamıza ödül ablamız diyorum. Çünkü bir anda böyle karanlıkların içinden elinde ödülüyle çıkıyor karşımıza. Kartal'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
0: Defne'cim iyi ki geldin. Teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
0: Sibel'cim iyi ki geldin.
2: Rica teşekkür ederim. Ederiz. Biz de teşekkür ederiz.
0: Ali'cim iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Rica efendim ederim. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hadi beraber.
2: Görüşürüz.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir Pazar Türk'teyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bahçeşehir Pazar Türk pazarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Bu pazar salı günleri ve cumartesi günleri kuruluyor. Kapalı bir pazar, rahatça gezebileceğiniz, gerçekten alışveriş yapabileceğiniz, yiyeceğinden giyeceğine muhteşem bir sosyete pazarı sevgili seyirciler. Sokaklara ayrılmış durumda pazar, pazarlarla ilgili detayları birazdan anlatacağım sizlere. Şu anda pazarda 6. sokaktayız. Onu belirtmek istiyorum size. Ve 6. sokakta sağ tarafımda muhteşem bir tezgah var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat sizlere tezgahı

göstersin. Gömlekler, pamuklu elbiseler, ithal elbiseler, ne ararsanız var. Tezgahta gerçekten çok güzel ürünler var. Şu takıma bayıldım. Şu takıma. Altı üst. Mithat. Gömleği ve pantolonu parlıyor dedi Mithat Bey de. Elbiselere ayrıca bayıldım. Gömleklere ayrıca bayıldım. Bakın şunlara falan. Düğünde, davette, yazın. İstediğiniz zaman giyebilirsiniz. Yazı kışı kalmadı artık giyimin. Değil mi? Şunlar falan düğünde giyilir bu arada. Şu elbiseler de ama yaz akşamlarında da insanlar giymeyi tercih ediyorlar. Çok güzel değil mi Mithat? Şu da çok güzel. Ben şuna bayıldım. Tam kır düğünü dedi Mithat Bilir. Kameraman arkadaşımız Mithat Bilir bunun için dedi ki tam kır düğününde giyilecek elbise. Gerçekten bayıldım buna. Bahçeşehir Pazar Türk Pazarı salı günü kuruluyor ve cumartesi günü kuruluyor. Biz salı günü kurulan pazara geldik. Şu anda 6. sokaktayız. Köşede böyle çok güzel bir tezgah var. Ben de buna bayıldım gerçekten de. Şu da çok güzel değil mi Mithat? Bunların fiyatları ithal ürün oldukları için 2000, 3000, 4000 liraymış. Şöyle alt üst takımlar da var. Abla nereye gittin, nereye gittin? Mithat'ı gören kaçıyor, beni değil. Şöyle takımlar ne kadar? 4500 liraymış, hani 3000, 2000 lira civarında böyle ithal ürünler. Tabii ki ürünün kalitesine göre, işlemesine göre fiyatı artabiliyor, düşebiliyor. Ama şunu belirtmek istiyorum ki buraya geldiğiniz zaman pazarlık yapabiliyorsunuz değil mi? Evet dedi. Evet dedi tezgahın sahibi. 600 liraya pamuklu elbiseler var. Şöyle gömlekler 900 lira. Mesela şu gömleği açmak istiyorum yüksek müsaadenizle. Bak şöyle görüyor musunuz? Tezgaha göz atın. Gerçekten muhteşem ürünler var. Sonrasında sizi Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı'ndan farklı tezgahlardan karşılayalım.

0: En sevdiğim tezgah. Ne kadar burası? Ne kadar burası?
1: 150-200.
0: Çelik mi bunlar? Kararmaz, alerji yapmazmış. Bunlar çelikmiş. Bakın şöyle. Görmüş olduğunuz gibi ithal ürünler. Bak şöyle küpeler var. Ben de bugün küpemle ön plana çıkmak istedim. Çok teşekkürler. Beğendin mi bugün benim ithalat? E niye iltifat etmiyorsun? Bugün kreasyonun çok iyi demiş. Ben her zaman iyiyim Mithat. Ben her zaman iyiyim. Takıldı da yüreğe kotum. Nazar anında. Hayır. Bana kamera dışında iltifat ediyor. Kamera açıkken neden iltifat etmiyorsun?
1: Yıldız gibi parlıyorsunuz.
0: Çok teşekkürler Mithat Bey. Ekran karşısındaki beyler. Hanımlara hep böyle olumlu, tatlı tatlı cümleler kurmanız gerekiyor. Kafanızda düşündüğünüzü sözlere vermeniz gerekiyor. Neden? Karşınızdaki hanım küçücük şeyle bile mutlu oluyor çünkü. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum bu arada. Bir gösterebilir misin? 7. sokak burası. Bahçeşehir Pazartürk'te salı günleri kurulan takı tezgahında 7. sokaktayız. Kendisini ben uzun yıllardır tanıyorum. Uzun yıllardır bu tezgah böyle. Sadece şöyle karıştırmamız gerekiyormuş bak. Kibar karıştırmamız gerekiyormuş. Ben şöyle yaptım ya, böyle karıştırmamamız gerekiyormuş. Benimle uğraşıyor. Benimle uğraşıyor. Vallahi çok güzel takılar var. Ben sizi daha çok seviyorum. Ben sizi daha çok seviyorum. Her zaman sahip çıkarım ben pazar esnafına. Bir el salla görsünler Allah aşkına. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muhteşem ithal ürünler var. Güvenle tercih edebilirsiniz.

bilirsiniz. Fiyatları da baktığınız zaman buraya göre uygun, benden söylemesi. Bak 50 liraya, 100 liraya ürünler var. Görüyor musunuz? Yıldız Yakar, nerede uygun fiyata ürünler var, sizlere gösteriyor. Sizler için arıyor, buluyor. Ve 100 liraya bak, parçası 100 lira. Bugün bir pazar kombini yapalım diye düşündüm ben buraya gelmişken. Hatta biz İstanbul'da pazarlara gittiğimiz zaman pazar kombini yapalım, programda giyelim. Sence bu pazardan kaç paraya giyinip çıkarız Mithat Kılıç? Aha, evet. Soru sordum ama. 1500 mü? Mithat 1500'e giyinip çıkarsın dedi ama ben tabii ki 1500 çok fazla. Ben daha uygun fiyata buradan giyinip çıkacağım. Yani alıp çıkacağım, başka programda giyeceğim. 100 liraya mesela bak, parçası 100 lira. Abicim kolay gelsin. 7. sokaktayız. Bak görüyor musunuz? Bak. 100 liraya tişört. Yeri güzelmiş bunun ha. Hadi bakalım Mithat. Ne kadar ayakkabılar? Hoş bulduk. 500 liraymış mesela ayakkabılar. Pazarlık payımız var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Burası pazar. Pazarda pazarlık yapılmaz mı Mithat? Yapılır. Renk renk ayakkabılar görüyor musun? İster ev gezmesine git giy. Yanında götür. İstiyorsan evde bihter gibi dolaş. Evinde giy. İstersen dışarıda kombinin altına giy. Şunlar çok şıkmış ve çok güzelmiş açıkçası. Bunların hepsi mi 500? Tek fiyat. Bu ne kadar mesela? 600 lira. 100 liranın lafı mı olur? Aa, canım. 100 liranın lafı mı olur? Şöyle bir ayakkabılara göz atın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayalım. Çok güzel emaye ürünler var. Bu tezgahın sahibi Nuri abi, eşi Dilek. Yani nerede bu tezgahın sahipleri bilmiyorum. 7. sokaktayız, Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı'nda. Nuri abi ortada yok, Dilek ortada yok. Ben anlamadım. Görüyor musun Mithat? Tezgahı bırakmışlar sahipsiz. Birazdan geldiklerinde sorarız nerede olduklarını. Öğreniriz fiyatlarını. Ama emaye ürünlerini ben kendi evimde kullanıyorum bu arada. Onu belirtmek istiyorum size. Güvenle satın alıp kullanabilirsiniz. Çeşit çeşit emayeler var görmüş olduğunuz gibi. Tenceresinden kahvaltılık ürününe, yumurta pişirme yine tenceresinden kupasına, çaydanlığına, saklama kabına kadar, süzgecine, tepsisine kadar çok şık ürünler var. Şimdi eskiye bir dönüş oldu. Emaye eskiden çok modaydı bu arada. Şu anda da bazı kahvaltılar, yani bazı yerlerde verilen kahvaltılar böyle havalı durunca herkes evinde emaye ürünlere döndü. Şöyle gittiğimiz yerlerde bu şekilde kahvaltı sunumları yapıldığı için göze daha hoş geliyor. Ve biz de misafirlerimizi bu şekilde ağırlamak istiyoruz. Biri ortaya bir moda atıyor. Hepimiz o modadan yararlanıyoruz. Değil mi Mithat? Şurasına biri kırmızı kurdele koysa moda diye. Yemin ederim bak, moda olsa o yüzüne bakmadığımız kırmızı kurdeleyi biz de şuramıza yapıştıracağız yani. Ne güzel değil mi ya? Emayenin özelliği çizilmiyor bu arada. Güvenle tercih edebilirsiniz. Ben dökerim diye düşünüyordum ama dökmedim. Kendimle gurur duyuyorum. Dökülmeden yerine koyuyorum. Nuri abi geldiğinde birazdan geliriz bu tezgaha yine. Şöyle şu ceketi de göstereyim size. 250 lira blazer ceket. Bence de uygun fiyatı Mithat'cığım. Şunun da fiyatı çok uygun. Ki son zamanlarda böyle kısa ceketler çok moda. Bakın şöyle elbisenin üstüne, beyaz bir basic tişörtün üstüne, gömleğin üstüne rahatça kombinleyebilirsiniz ki yanına aksesuar takıp havasını

da değiştirebilirsiniz. Bu tezgah benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Ama her zaman üçüncü sokakta olmuyormuş bu tezgah sahipleri. Onu belirtmek istiyorum. Değişkenlik gösterebiliyormuş bulundukları yer. Şimdi Mithat bazı ürünleri gösteriyor burada. Kot ürünler var burada. Kottan kılaç çantalar, bozuk para cüzdanları, bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mutfak aksesuarları, şallar, runnerlar, yatak örtüleri ya da pikeler, ne ararsanız var ve abartmıyorum, bunların hepsi kottan. Kot kumaş yumuşatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor farklı tasarım ürünlerle. Baktığınız zaman bu ürünlerin hepsinden bir tane var. Bu ürünleri tasarlayan hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Burada iki genç arkadaşımız bu ürünleri satışa çıkartıyor ve elde edilen geliriyle birlikte de bu ürünlerin gelirini bağışlıyor uygun gördükleri yerlere. Şu an isim veremediğim için neresi olduğunu söyleyemiyorum. Ama birbirinden güzel gerçekten ürünler var burada. Şöyle Mithat göstersin.

0: Tezgahtarı ki güzel ürünlere göz attınız. Ben de sizi Mili ile karşılamak istedim.
1: Kendisi bir tavşan.
0: Onu fazla rahatsız etmek istemiyorum açıkçası sevgili seyirciler. Biraz tedirgin olmuş olabilir. Zaten Mithat'ı gördükten sonra Mili de arkasını döndü. Mithat'ı gören arkasını dönüyor ya da kaçıyor, ben anlamadım.
1: Mili, çok güzel değil misin sen ya?
0: Mili de bu tezgahta oluyor geldiğiniz zaman. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi tezgahtaki clutch çantaları şöyle bir göstereyim. Nasıl Mili? Mili bunu beğendi. Bakın şöyle model model kottan clutch çantalar var. Bunların fiyatı 100 lira. Para cüzdanı ne kadar? 50 liraymış bunun fiyatı da. Bunların hepsinin fiyatı mı 100 lira bu
1: Hepsi 100
0: arada?
1: lira, 50 liralıktan son bir tane kaldı.
0: Hepsinin fiyatı 100 liraymış. 50 liralıktan son bir tane şöyle kalmış, görmüş olduğunuz gibi. Şunları şöyle koyalım. Bunların da hepsinden birer tane var. Şunları açmak istiyorum. Şunu açayım. Mili'yi de fazla rahatsız etmeden. Bunlar el çizimiyle yapılmış ürünler sevgili seyirciler. Makinede yıkanmıyor, elde yıkanıyor. Bunların fiyatı nedir? 300 liraymış. Burada pazarlık yapılıyor mu? Pazarlık da yapılıyormuş. Şu runner çok hoşuma gitti benim. Bu runner ne kadar? 500 liraymış. Burada genellikle ürünlerin fiyatları 50 liradan başlıyor. 500 liraya, en fazla 600-700 liraya kadar çıkıyor. Pazarlık payınız da var. Birbirinden farklı ve güzel ürünler var. Kot ürünler var. Bir seni görsünler. Geldiğiniz zaman isim? Ebru Hanım ve Mili Bey mi, hanım mı? Mili Hanım size, ay Mili Hanım'ı alamadım, kaçıyor. Ebru Hanım ve Mili Hanım merhaba diyecek. Benden söylemesi, son kez şöyle bir daha tezgaha göz atın. Sizleri sonra karşılayalım. Sonunda pazar kombininde buluşacağız bu arada zaten.

Tezgah gerçekten çok güzeldi. Şu anda bizim bu çekimi yaptığımız zaman 3. sokakta bu tezgah. Ama bir sonraki hafta salı günü nerede olur bilinmez. Tezgahların bazıları sürekli yer değiştiriyor ya. O yüzden yine burada da muhteşem otantik kıyafetler satan ürünlerin olduğu bir tezgah var. Burada sarışın çok güzel bir abla vardı. O ürün almaya gitmiş. Biraz önce geldiğimizde buradaydı. Bir güzel de kombin yapmıştı. O saçları böyle açık salınıyor burada. O kadar güzel duruyor ki tezgahın başında. Ürünler burada da gerçekten çok güzel ve çok şık.

0: böyle çok güzel kombin yapmışlar öncelikle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Çünkü ürünleri askıda gördüğünde anlamıyorsun ama kombin yapılıp böyle delene gösterdiğinde daha çok anlaşılır oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Mithat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum size her zaman dedi. O mavi takım da çok hoşuma gitti benim Mithat. Gösterebilir misin bir izleyicilerimize? Yaz geliyorken kurtarıcı ve şık parçalardan biri olabilir. Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarı. Cumartesi günleri de kuruluyor. Bu pazara belirli yerlerden servisler var. Onu belirtmek istiyorum size. Bence güzel bir pazar ama pazara erken gelmenizi tavsiye etmiyorum. Pazar bomboş ve biraz pazar esnafı geç kurulum yapıyor açıkçası. Onu da doğruya doğru söylemek gerekiyor. Diğer pazarlara göre, bana göre geç kuruluyor. Onu belirtmek istiyorum üstüne basarak. Pazara 12, 1 gibi geldiğiniz zaman enerjisi daha yüksek olabilir bence pazarın. Ama onun dışında pazar esnafı 11'de kahvaltı yapıyor. Hayırdır ya? Ne oldu Mithat? Mithat diyor ki, Yıldız sussana. Hayır susmayacağım. 11'de kahvaltı mı yapar esnaf dediğin ya? Bak abla da ne diyor? Ama anca geliyoruz. Anca yerleşiyoruz diyor. Yani bilmiyorum, bence erken kurulum her zaman iyidir. Çok güzel sunum ürünleri var. Hiçbir zaman hayatım boyunca şu şekilde bir sunum yapıp misafir ağırlamadım. Ağırlamadığım tarzım değil ama tarzı olan birçok insan var kız kardeşim. Kız kardeşimin tarzı. Bayılır böyle cafcaflı sunumlar yapmaya. Bir kahve sunumları yapar aman Allah'ım. Ama bana sor, ben sadelikten yanayım. Yani insanlar zevklerine göre ayrılıyorlar. Bu kıyafette oluyor, işte takıda oluyor ya da bir sunumda oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hepsi cafcaflı, kendini gösteren, ben buradayım diyen ürünler. Mis gibi sofrayı kuracaksınız. Bunları da koyacaksınız şöyle. Oh!
1: Afiyet olsun.
0: Böyle. Herkes önce bir fotoğraf çekecek, paylaşacak. Ondan sonra afiyet olsun. Zaten soğudu. Değil mi?
1: Soğudu.
0: Evet, aynen öyle soğudu. Ben bunu çıkar diye düşünüyordum. Bakın böyleymiş bu. Şöyle. Montajlıymış. Yine hem işte sarılı ürünler var hem de gümüşlü ürünler var. Zevkinize göre. Şurada çok güzel çatal bıçak takımları var. Hiçbiri de paslanmıyor. 24 ayar altın kaplama sevgili seyirciler. 7 bin 8 bin lira civarında. Şimdi pazarda bu kadar fiyat olur mu diye olabilirsiniz ekran karşısında. Aslında pazar deyip geçmemek gerekiyor. Bazı pazarlar, aslında genel olarak pazarlar bana göre modayı belirliyor. Bu kıyafette olsun, sunum ürünlerinde olsun, moda pazarlardan çıkıyor. Evet, pahalı markalarda bazı şeyleri görüyoruz ama aslında modayı çıkartan pazar esnafı. Neden? İlk önce pazar esnafı gidiyor toptancıya. Ne alınacak, ne var, ne yok pazar esnafı bakıyor. Sonrasında pazarlara geliyor. Aman ben bu ürünü almam falan diye böyle bir burun kıvırıyoruz. Şöyle şöyle yürüyoruz. Mithat da diyor ki Yıldız ne yapıyorsun? E öyle ama. Pahalı bir marka o ürünü çıkarttığında pazara gelip baktığınız zaman aa çok güzelmiş oluyor. E bu iş böyledir. Evet, tespit gibi tespit. Tespit gibi tespit. Bakın çok güzel şöyle düz tepsiler var. Fiyatı 70 lira. Şöyle kelebeklisi var 100 lira. Kelebekli deyip geçmemek gerekiyor. Ay ben bunu almam falan diyebilirsiniz. Kenarına başka bir şey koyarsınız, havasını değiştirirsiniz. Koyduğunuz örtüyle havasını değiştirirsiniz. Şöyle bir inci koyarsınız, kahve sunumunuzu öyle yaparsınız, havasını değiştirirsiniz. Karşınızdaki kişiyi değerli hissettirmenin yolu aslında yaptığınız sunumdan geçiyor. Tepsi örtüleri var. Kahve sunumları son zamanlarda herkesin fazlasıyla yaptığı bir şey. Ne kadar o tepsi örtüleri? 80 lira, 100 liraymış. Bakın şurada farklı farklı yine ürünler var. Ay ben burayı çok sevdim yahu. Bahçeşehir Pazar Türk'te, burası ikinci sokağın karşısında. Dükkanların olduğu bölümde. Salı günleri burada, cumartesi günleri burada mısınız? Evet, cumartesi günleri de buradaymış beyefendi. Zevkinize göre, bütçenize göre geldiğiniz zaman dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Şöyle bakın, yaz gelmişken ve geliyorken limonlu ürünler masalarımızı renklendirir. Ben de limonlu masa örtüleri falan almıştım. Mimozalar da varmış. Şöyle masaya mimoza çiçeklerini koyarsınız. Bakın servislere. Bu servisler ne kadar?
1: 150 lira.
0: Adedi 150 liraymış. Pazarlık yapılabiliyor mu? Niye?
1: Az bir şey.
0: Ben böyle kaldım yalnız. Az, ben bekliyorum ya böyle. Bekle. Pazarlık yapılabiliyor mu? Ne demek az?
1: Çok az.
0: Hayır, benim izleyicim gelip izleyince pazarlık yapsın ya, yapılmasın mı? Yapsınlar. Yapsınlar. Bence de yapsınlar. Pazarda pazarlık yapılır yani. Yalan mı? Yani bana demin hak verdin, erkenden gelinmesi gerekiyor pazara dedim de. Tamam, teşekkür ediyorum o zaman. Buraya geldiğiniz zaman pazarlık da yapabilirsiniz. Ürünler şahane. Şöyle bir buraya göz atın. Sonra siz değerli izleyicilerimi başka yerlerden karşılayalım. Dükkanların olduğu bölümde yürümeye devam ediyoruz. Burada çok güzel bebek kıyafetleri var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Babaannem almaz, anneannem alır. Babaannem almaz, anneannem alır. Ya bu baba tarafı hiç sevilmiyormuş. Öyle mi Mithat? Mithat diyor ki Yalnız buradaki ürünlere ben bayıldım bu arada abicim. Gerçekten de sen diye konuşuyorum. Herhangi bir sakıncası var mı? Muhteşem ürünler var. Bakın şöyle %100 pamuk ürünler var. Pazar deyip diyorum ya, geçmemek gerekiyor. Ne kadar bunların fiyatı? 650-700 lira civarında. Bakın şöyle. Tulumlar. Yani 0-3 aylık, işte 2-6 aylık, 3-6 aylık, yeni doğan, ne ararsanız var ve gerçekten mağazada bu ürün çeşitliliğinde ürünler yok. Daha yeni baktım çünkü. İşin gücün rast gitsin, Allah bol müşteri versin. Görüşürüz. Merhaba, nasılsınız?
2: İzliyoruz seni, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Niye beni kötü çekiyorsun? Ay, sen
2: çok
0: ya?
2: Çok güzel. Ya,
0: hayır. Yakından çok güzel, güzel misiniz dedim.
2: Bebiş nasıl saniye? Bebiş?
0: Bebiş iyi, ay, evde böyle şu anda. Sen. Aynen öyle. Karnım burnumda gezdim ben. Çalışkan programlarda. Hanım. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben çalışmayı seviyorum her daim. Pembe de çok yakışmış size. Ya bu pazar niye geç açılıyor hanımlar?
3: Bilmiyoruz. İlk defa geliyoruz.
0: Evet, İlk defa mı? Aa! Kaynananı seviyormuş.
3: Çok sever, ben de ona bayılırım.
0: Öyle mi? Ben de öyle
3: bayılırım. Ben kaynanamı.
0: Öyle mi? Aa, gerçekten mi? Yok, ölmeyin. ölmeyin. Ay, hiç pazarlar. Ölmeyin. Allah sağlık verse sağlıkla yaşayın. Ay. Gerçekten nereden geldiniz pazara?
2: Ben Halkalı Atakent'ten geliyorum. İlk defa geliyoruz. Duyuyorduk buranın metini. Güzel pazar, sakin ve nezih.
0: Nasıl geldiniz buraya?
2: Kendi aracımla.
0: Kendi aracınıza geldiniz. Otoparkta mevcut bu arada. Onu belirtmek var, istiyorum size. Bir şeyler almadınız mı?
2: Başladık.
0: Daha önce programda söyledim ama tekrar söylüyorum. Benim bütün kameraman arkadaşlarımın emeğine sağlık ama Mithat'ın yeri bir farklı. Vallahi billahi bir farklı. Bu enerji meselesi, insanlar arasındaki enerji meselesi. Ben Mithat'la gezmeyi çok seviyorum. Ama Mithat'la gezmeyi benim izleyicilerim de seviyor. Mithat Bey diye böyle geliyorlar Mithat'ın yanına. Ben çok böyle gurur duyuyorum açıkçası. Çok mu moda Mithat ya?
1: Yaz geldi ya.
0: Yaz geldi ya diyor, o yüzden herhalde diyor. Baksana şuna. Şunlar falan çok güzelmiş. Bence. Sence Mithat'cığım? Tam bence de yazlık. Fiyatlar ne kadar? Hoş buldum. Ben de buradan bir elbise alamadım. Ve buranın fiyatı yine aynı. Şunu belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Ben geçen sene yaz sezonu bitmeye yakından itibaren buraya gelip elbise sordum. Bir kere mi iki kere mi ne gelebildim pazara, sonra gelemedim. Ben bu bölgede oturuyorum. Onun dışında bir daha gelemedim. Gelemedim Mithat. Vaktim yok Mithat'cığım, vaktim yok. Ben yoğun bir insanım efendim Mithat'cığım.
1: Yazlığı kış girişinde alamadım yani.
0: Yazlığı kış girişinde alamadım. Şu an yaz geliyor, alırım ama bir gösterebilir miyim? Beyefendinin fiyatı aynı. Evet aynı. Geçtiğimiz sene yaz sonu da aynıydı. Şu anda da aynı. Öyle bir yükseliş yok yani. Beyefendinin yerinin nerede olduğunu söyleyeyim. Pazara yürüyen merdivenle giriş yapıyorsunuz otoparktan. Hemen köşede. Salı günleri ve cumartesi günleri burada kendisi. Vallahi bak fiyat değişmemiş, helal olsun sana. Sen diye konuştum, bir sakıncası yok değil mi? Vallahi bile bak fiyat değişmemiş, sana helal olsun. Bir alkışlıyorum ben kendisini. Normalde yaz gelince bu böyle hani yaz sezonu geldi ya, bir fiyatın çıkması gerekiyor. Helal olsun. Alacağım ama. Vallahi billahi bugün alacağım. Söz veriyor, bugün alacağım birazdan. Alacağım elbise kendime yazın. Tatile gidince salınacağım. Pazarlık yapılıyor mu bu arada? Yardımcı oluruz diyor. Her gelene yardımcı oluyoruz değil mi? Her gelene yardımcı oluruz dedi. Baksana elbiselerin güzelliğini. Tam yazlık elbiseler. Bunlar saten mi bu arada? İpekmiş. Gerçek ipek mi? %70 ipekmiş. Hani böyle bir saten gibi kaygan bir kumaşı vardı o yüzden. Aynen öyle. Çok güzel değil mi yeri? Mankende falan da çok güzel duruyor. Baksanıza sevgili seyirciler şunlara. Ben burada tezgahı anlattım. Nuri abi yoktu. 10 dakika işim vardı diyor. Hayır, olmaz. Herkes tezgahının başında olacak. Olmaz.
1: Eyvallah.
0: Eşin nerede Nuri abi?
1: O gelmiyor.
0: O gelmiyormuş artık. Şimdi biz... Ben böyle pazarlara gele gele pazar esnafıyla da tabii ki samimi oldum. Nuri abinin önce ben eşiyle tanıştım. O yüzden böyle samimi konuşuyorum. Yeşilköy pazarında tanıştık. Tam böyle indirim istedim falan. Ben indirim yapmam falan filan dedi, Allah Allah falan dedim. Sonra Nuri abi programı izlemiştin galiba. Demiş ki niye indirim yapmadın demiş. Ben izliyordun galiba sen beni. Ben demiş onu izliyordum. Niye indirim yapmadın demiş. Demiş. Sonrasında biz Dilek'le karşılaşa şimdi çok iyi konuşuyoruz. Dilek ama burada olduğunda indirim yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Yapmaz. Fena. Evet fena. Dilek indirim yapmıyor kesinlikle ama Nuri abi geldiğinizde şu kadar olur. İki boynunuzu bükerseniz yapar. Benim evde şundan var. Hala kullanıyorum. Hiç de bir şey olmadı. Hatta şunu söyleyeyim, atılıyor mu atılmıyor mu bilmiyorum, makineye atıyorum ben. Yani ben korktum birazcık da. Makineye atıyorum, bak hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben aynısından, benim evde süzgecim var. Şöyle ama farklı modellerde de yine süzgeç var. Şöyle bakın saklama kapları var, ben evde yine kullanıyorum. Çizilmiyor hiçbir şekilde. Güvenle kullanabiliyorsunuz. Yere düşürünce de bir şey olmuyor. Yani öyle mi? Yani benim halıya falan düştü de birkaç kere. Betona düşmeyecekmiş ama halıya düşürebiliyormuşsunuz. Yani Pazar Türk'e geldiğiniz zaman emaye ihtiyacınız varsa Nuri abi bir kendini gösterir misin?
1: Her zaman beklerim.
0: Karizmatik Nuri abimden 7. sokaktan dilediğiniz gibi emaye alışverişi yapabilirsiniz, yıldız garantili. Çünkü kendi de evde kullanıyor. Şöyle bir kez daha göz atın, sonrasında tekrar sizi karşılıyorum. Alışveriş merkezi geziyor gibiyim. Sen? Evet. Bak büyük beden 44-56 pantolonlar. Resmen perdeci pazara gelmiş. Görüyor musunuz? Alın evinizin ölçüsünü. Gelin burada seçin beğenin. Ev ölçüsü almaya da geliyorlardır muhtemelen değil mi? Geliyorlarmış. Bak gördünüz mü? Bak yine burada. Eviniz için ihtiyacınız olan ürünler. Şöyle gösterebilir misin Mithat'cığım? Teşekkür ederim. 100 liraya kupalar. Bak seç al 250 lira burada. Kot ürünler. Aa, ne kadar güzel ürünler varmış burada gerçekten de. Bak, son moda ürünler.

Evet, 250 lira. Şöyle bir gösterebilir miyim? Teşekkür ederim. Bak görüyor musunuz? Kışın da giyilir, içine lacivert.

0: Siz baktınız buradaki güzel takımlara, birbirinden güzel takımlar var. Fiyatlar ne kadardan başlıyor? Güzel hanımefendi hemen saçını düzeltti. 1500'den mi başlıyor? En ucuz ürün burada 1500 lira mı?
1: Takım olarak öyle efendim.
0: Takım olarak. Takım olarak en ucuz ürün 1500 liraymış. 900 liradan gömlekler başlıyormuş ve hemen karşısı. Bedava mı veriyorsunuz? Bu ne kalabalık. Allah bol müşteri versin. Ne kadar güzel ürünler var. Ne kadar? 250-300 liraymış. Pazardan bir kombin yapamadım. Bak. Bir kombin yapamadım. Çantamı beğendim. Ama buraya gelip de bir altlı üstü şöyle uygun fiyata kombin yapamadım. Birinci sokaktayız şu anda. Şu ne kadar şu?
2: Elbiseler 300 lira.
0: Elbiseler 300 liraymış. Bu elbise güzelmiş aslında. Biz programda böyle bir elbise giyebilir miyiz? Kaç beden o? 36'ymış. Bu Mithat?
2: Ha, olabilir
0: ya. Ha. Ne kadar bu? 300 lira. Şu baktığım elbiseyi bir alayım ben. Kombinimi yaptım. Pazar kombinimi. Bir dakika Mithat. Sakin ol. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Aa. Bu mu? Bu mu? Hangisi? Lacivert mi? Evet şu lacivert. Tamam biz laciverti alalım. Teşekkürler hanımlar. Ben böyle herkese normal hayatta da çekim harici herkese mık mık. Herkese sorarım. Herkese sohbet ederim. Ne var ki değil mi abi? En sevdiğim şey. Ay burada ne kadar güzel ürünler var yahu. Sormaları lazım evet. Zamanında ben çok manipüle edildim. O yüzden birine bir şey sorarken böyle bakıyorum. Dürüstçe konuşuyorum bunu gerçekten de. Bazen manipüle edilebiliyorsunuz böyle ikili ilişkilerde. Sonrasında hani kendinize güveniniz geliyor. Daha böyle bir insanlara dönük oluyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz yerde durmamanız gerekiyor. Ben normalde insanlarla böyle sohbet eden, işte insanların fikrini soran, anında böyle konuşabilen bir insanım. Ve bence bu çok güzel. Ben bunu seviyorum açıkçası. Bu huyumu. Sen? Teşekkürler Mithat'cığım. Ben şurada bir yerde bir şey beğenmiştim ama onu bulamadım. Abi ben bunu alayım. Ben pazar kombinimi yaptım. Pazarlık yapılabiliyor mu abicim? Yok onu giyemem programda. Programda giyeceğimiz bir şey alalım. Ama ne kadar? 300 liraya bir düğüne gidip şık olabilirsiniz. Alın. Saçınızı toplayın. Küçük nokta. Şöyle taşlı bir küpe. Al. Gayet şık. 300 lira. Çanta ve ayakkabıyla. Ki taşsız olan modeli de varmış bunun. Nerede abi? Şu siyah. Bakın şöyle yeşili de var yine. Düğüne giderken giymek istiyorsanız. Abicim ben bunu alıyorum. Şu taşsız olanmış. Bakın. Şaka gibi ya. 300 liraya düğüne git. Vallahi bak bir küpe, bir saç, bir makyaj. Ay sen nerelerdeydin ya? Ben seni nasıl görmedim bu Bahçeşehir pazarında? Kaç senedir pazara geliyorsun? 12 yıldır buradasın. Başka hangi pazarlara gidiyorsun? Abi bir gösterebilir misin? Bahçeşehir Pazar Türk Salı günleri kurulan pazarda. Cumartesi de buradaymış. Birinci sokak. Çarşamba günü de Yeşilköy'deymiş. Birinci sokakta beyefendi. Adınız ne? Abi dedim. Sen diye konuşabilir miyim? Nihat abinin tezgahı. Vallahi ihracat fazlası. Birbirinden güzel ürünler var. Önemli olan üstünüze yakıştırmak, benden söylemesi. Ben pazar kombinimi programın sonunda sizlere gösteriyorum. Ve sizi bu tezgahla baş başa bırakıyorum.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
4: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40 varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Arda motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Cumartesi fırsatları başladı. Önür kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gros mağazalarında sizi bekliyor.
8: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
9: Okullar açılıyor.
8: Evet.
9: Okul masrafları da gelecek.
10: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
8: Tabii ya.
11: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitler...

0: 6. sokakta Deniz ablaya geldiğiniz zaman birbirinden güzel pamuk elbiselerin yanı sıra şortlu pijama takımları da alabilirsiniz. Evet. Ne kadardan başlıyor fiyatlar?
1: 300 liradan başlıyor tatlım.
0: Bak 300 liradan başlıyormuş evet. Fiyatlar. Şortlu takımlar da var, uzun evet. Takımlar da var. Bu arada yaz gelmişken kurtarıcı, işte mayonun üstüne falan giy.

0: girmek için ya da yaz akşamlarında, yaz gündüzlerinde salınmak için böyle pantolonlar da satın alabilirsiniz. Bunlar ne kadar Deniz abla? Bunlar da 300 lira. Şimdi bu pantolon böyle güzel durmayabilir ama bunun üstüne şöyle işte ceketimi çıkartıp sadece şöyle bir bluz giyerseniz bu pantolonu ön plana çıkartabilirsiniz ki hemen şöyle kombinleri de kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çünkü bazı şeyler tezgahlarda hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde ya da vitrinde hoş görünmeyebiliyor. Üstünüze giydiğinizde o ürünün nasıl güzel durduğunu görebiliyorsunuz. Bana yakışmaz dediğiniz ürün üstünüze giydiğiniz zaman gayet de güzel yakışabiliyor. Değil mi Deniz abla?
1: Bu arada sen de
0: ay çok teşekkür ederim, müthişsin dedi bana. Duyulmayabilir evet. Mikrofondan dolayı da ben sizlere söyleyeyim sevgili seyirciler. Şu siyahlı beyazlı takım çok güzelmiş. Ne kadar onun fiyatı?
1: 1500.
0: 1500 liraymış. Yine %100 pamuk, terletmiyor. Deniz abla poşetim sende kalsın. 6. sokakta Deniz abla. Bir görür müsünüz Deniz ablayı? Her zaman böyle bakımlı. Her zaman. Vallahi bak. Her zaman böyle bakımlı. Kaç senedir tanıyorum Bahçeşehir pazarından. Her zaman böyle. Ve ben şöyle gidiyorum Deniz abla poşetim kalsın alacağım. Hemen sizi gene Mimaroba pazarından Esra'nın yanına getireyim. Esra'nın ürünlerine gelecek olursak şöyle bir gösterir misin? Birbirinden güzel ürünleri var Esra'nın. Cuma günleri de kendisi Mimaroba Cuma pazarından. Müslin %100 pamuk ürünler satıyor. İster plajda giyin, ister evinizde banyodan çıktıktan sonra tercih edin. Ama şunu belirtmek istiyorum ki bu ürünleri başka yerde bulamazsınız ki Mimaroba pazarına çekime gittiğimiz zaman ben şundan aldım peştemali ile birlikte. Hamama gittikten sonra hamamda tercih edebilirsiniz, giyebilirsiniz. Sevgili seyirciler, ürünler Denizli'den geliyor. Bunu belirtmek istiyorum. Çok şık ürünler ve gerçekten çok kaliteli ürünler. Ben aldım. Aa, bunu aldım işte, göstereyim. Bak bunu aldım. Düz istemiyorum ben. Şekilli şükilli olsun diyorsanız bakın şöyle ürünleri de yine tercih edebilirsiniz. Esra'nın standına diyeyim artık ya da tezgahına geldiğiniz zaman farklı kırlentler ve kırlent kılıfları da mevcut. Yine runner'lar var. Runner'ları da satın alabilirsiniz. Plaj için eğer istiyorsanız daha süslü modeller de şöyle mevcut. Esra cuma günleri Mimaroba'da, salı günleri de Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarında 6. sokakta. Her sokakta farklı bir renk var Bahçeşehir Pazartürk Pazarında. Bütün tezgahları sizlere gösteremem ama sizler buraya geldiğiniz zaman bütün tezgahlara göz atabilirsiniz. İthal ürünler var, ihracat fazlası ürünler var, çelik takılar var, gümüş takılar var, perdeler var. Misafirler için ama önce ben diyoruz. Sofraları şenlendirmek için masa örtüleri var. Ne ararsanız var.

Ben çok keyifli bir açıkçası pazar gezisi yaptığımı düşünüyorum. Umarım bu enerjim sizlere de yansımıştır sevgili seyirciler. Bahçeşehir Pazar Türk Salı Pazarı hem salı günleri kuruluyor, kapalı bir pazar, hem de cumartesi günleri kuruluyor. Buraya sabah 10'dan itibaren gelebilirsiniz. Başında da program aralarında da dediğim gibi esnaflar birazcık geç tezgahlarını açtıkları için 12 gibi pazar hareketleniyor. İyice tam olarak 12 gibi kuruluyorlar. Onu belirtmek istiyorum. Akşam da 6-6.30 gibi pazar toplanıyor. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda keyifle gezebileceğiniz bir pazar. Üst katta da yiyecek bölümü var. Karnınız açsa eğer bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var çeşit çeşit. Bütçenize ve damak zevkinize göre oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ya da evinize yiyecek alışverişi yapabilirsiniz. Bize ayrılan sürenin bugün sonuna gelecek ama programı kapatmadan önce ben bugün pazarda kombin yapacağım dedim ve gittiğim bundan sonra bütün pazarlarda kombin yapacağım. Hemen size yaptığım kombini göstereyim. Şöyle 350 lira. Ayakkabı hariç. Bakın bunu da önümüzdeki programlar.

da giyeceğim. 250 liraya elbiseyi aldım, 100 liraya da çantayı aldım. Bence gayet de güzel. Görmüş olduğunuz gibi ve şu elbisede, elimde görmüş olduğunuz elbisede ihracat fazlası bir ürün. Bunu belirtmek istiyorum. Arkasını da göstereyim şöyle size. Şöyle önünü de göstereyim. Kameraman arkadaşımız Mithat'a şöyle. Çantamızı da gösterelim. Şöyle bakın. 350 liraya Bahçeşehir Pazartürk Salı Pazarından kendime kombin yaptım. Ben en uygun bütçeyle buradan çıkmayı tercih ettiğim için bu ikisini aldım. Hemen şöyle bırakayım. Dediğim gibi biraz önce de bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

İstanbul Boğazı dünyanın en güzel coğrafi parçalarının başında gelir. Ve bu boğazı oluşturan ve bu kültürü ortaya çıkaran yalılardır. Denizle orman arasına yerleştirilmiş bu yalılar benzersiz ve kendine özgü bir kültür yaratmıştır. İşte biz de bugün bu Boğaziçi uygarlığının en güzel semtlerinden biri olan Emirgan'dayız. Emirgan'ı gezeceğiz. Ancak gezerken rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik edecek. Ve gezimizi doğayla iç içe yapacağız.

İstanbul içinden deniz geçen nadide bir şehirdir. İşte Asya ile Avrupa kıtalarının sınırını oluşturan da yine bu denizdir. Biz ona İstanbul Boğazı ya da Boğaziçi diyoruz. Oysa mitolojideki adı bambaşkadır. Mitolojide Bosforus olarak geçer. Bosforus her ne kadar çok havalı bir kelime gibi dursa da anlamı inek geçididir. Peki bu güzelim boğaza neden böylesi garip bir isim verilmiş? Bosforus inek geçidi. İnek geçidi hikayesi mitolojide şöyle anlatılır. Zeus, tanrılar tanrısı Zeus, çok çapkın bir tanrıdır. Ve eşi Hera'yı Io adlı bir peri kızıyla aldatır. Ve her yerde Hera bu kadını aramaya, Io'yu aramaya başlar. Onu korumak için Io'yu beyaz bir inek kılığına sokar. Ancak Hera bunu anlar ve o ineğin başına bir at sineği musallat eder. At sineği ineği kovalamaya başlar. Bu kaçma kovalamaca ta Yunanistan'dan buraya kadar devam eder. Boğaz kıyılarına geldiğimizde inek suya atlayarak karşı kıyıya geçer. Ancak sinek suya giremez ve inek izini kaybettirir. Böylece sinekten kurtulmuş olur. İşte o günden sonra buraya mitolojide Bosforus denir. Yani inek geçidi.

İstanbul Boğazı yaklaşık 30 kilometre. Karşılıklı olarak toplamda 60 kilometre yapıyor. İşte bu 60 kilometrelik alanda 400'ün üzerinde tescilli yalı ve köşk mevcut. Ben de onlardan birinin hemen önündeyim. Burası Şerifler Yalısı. Ama bunun diğerlerine göre bir farkı var. Bu yakada, Rumeli yakasındaki en eski yalı olarak bilinen yalı işte bu yalı. 1782 yılında yapılmış. Bütün bunların ötesinde Osmanlı baronu en iyi yansıtan yalılardan biri de yine bu yalı. İsmi Şerifler Yalısı demiştik. Peki neden? Çünkü 1782'de yapıldıktan sonra defalarca el değiştiriyor. 19. yüzyılda burayı Mekke Şerifi Abdullah satın alıyor. Ve uzun süre burada ikamet ediyor. İşte kendisi bugün olmasa da ismi geriye yadigar kalmış. Bugün ise bir vakfın yönetim merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Peki, yalı demişken bu yalılarda hayat nasıl geçerdi?

Yalının kelime anlamı aslında deniz kıyısı demektir. Bir yapının yalı olabilmesi için lebi derya olması, yani denizle dudak dudağı olması lazım. Ancak yapılan karayollarıyla tabii çoğu yalı bu özelliğini kaybetmiş. Yalılar bir zamanlar İstanbul'un eğlence ve yaşam merkeziydi. Ancak burada sürekli bir yaşam yoktu. 19. yüzyılda yapılan ağırlıklı olarak bu yalılar daha çok devlet ricalinin, sadrazamların, vezirlerin ve devlet görevlilerinin evleri olarak görev yaptılar. Ancak burada ev yapmak o kadar kolay değildi. Padişahın izni gerekiyordu. Aynı şekilde buraya gelmek için de, yaz aylarını burada geçirmek için de yine padişahtan izin alınması gerekiyordu. Ve bu izinle birlikte her yıl Hıdrellez'le 5 Mayıs itibariyle buraya kayıklarla gelirler, evlerine yerleşirler ve yaklaşık 6 ay kalırlardı. Ta pastırma yazına kadar. Pastırma yazı, yani Kasım'a kadar burada kalınır, daha sonra tekrar şehre dönülürdü. Peki bu sadece deniz yoluyla iletişimin, yolculuğun yapılabildiği yerleşimlerde alışverişi nereden yapıyorlardı? İşte bunun içinde seyyar, kayıkta satıcılar vardı. Sebze meyve satanlar, belki et satanlar, tekstil ürünleri satanlar haftanın belli günlerinde bazı yalılara uğrar ve onların iskelelerinde bu satışları gerçekleştirirlerdi. İşte burada böylesi sıra dışı bir yaşam vardı.

Şu anda Şerifler Yalısı'nın bahçesindeyiz. Bu yalının bir diğer özelliği de içerideki salonlarındaki süslemeler ve duvar resimleri. Pek çok yalıda bu karşımıza çıkıyor. 19. yüzyılda özellikle

Gezici, seyyar, zanaatkarlar, ressamlar bu tip resimleri Anadolu'dan buraya kadar pek çok yerde binalara nakşetmişler. Bu resim sanatı minyatür ile geleneksel minyatür sanatımızla modern resim arasında kalan bir dönemi yansıtması açısından çok önemlidir.

Şu anda Emirgen Camisi'nin hemen önündeyim. Tabii Emirgen Camisi diyorum ama asıl ismi Hamide Evvel. Yani 1. Abdülhamid'in adıyla anılan bir cami. Oysa 1. Abdülhamid bunu Ümaşa Hatun adlı eşi için yaptırmış. Ama Ümaşa Hatun onun eşiyken bir de cariye var. İşte bu cariyeye yazdığı mektuplar çok ilginç. 1. Abdülhamid sadece camiyi yaptırmakla kalmamış. Burada çeşme ve muvakkithane inşa etmiş. Bunları da gezeceğiz. Ama önce dilerseniz 1. Abdülhamid'in bu cariyeye yazdığı mektuplara bir göz atalım.

Birinci Abdülhamit dindarlığı ve iyiliği nedeniyle halk arasında veli olarak anılırdı. Çok duygusal bir insandı ve bütün bunların yanında kadınlara hep nezaketle davranmıştı. İki kadın efendisi vardı ancak o Ruhşa adlı bir cariyeye aşıktı ve ona pek çok mektup yazdı. Söz konusu mektuplardan biri şöyle yazılmış. Ruhşanım, Hamid'in sana kurban ola. Kuşça canım efendim, yoluna feda olsun. Ayağın altına yüzüm gözüm sürerek rica ederim. Ayağın altına yüzüm gözüm sürerek rica ederim diyor bu mektubunda 1. Abdülhamid. Dediğim gibi çok duygusal bir insandı. Bir haber gelir 1789 yılında. Ruslar Ozi Kalesi'ni almıştır ve 25 bin kişiyi katletmişlerdir. İşte bu haberi alınca 1. Abdülhamid felç geçirir ve bir yıl sonra da vefat eder. Emirgan Camisi ya da diğer adıyla 1. Abdülhamid Camisi'nin sıra dışı özellikleri var. Özellikle 19. yüzyılın o biraz pek çok mimari detayı birbiriyle armağanlayan tarzda yapılmış. İçinde barok, rokoko, neoklasik pek çok detay görüyoruz. İşte bunların harmanlanarak ortaya çıkarıldığı bu tip yapılar eklektik yapılar olarak karşımıza çıkarlar. Burası bir yalı camisidir ve Boğaz kıyıları boyunca pek çok yalı camisi vardır. Bunların İstanbul içindeki camilerden önemli ölçüde farkları vardır. İstanbul içinde genellikle camiler kubbeli ve kagir yapılardır. Kıyı boyunca ise ahşap-kagir karışımı ama kare planlı ve kırma çatılı olarak inşa edilmiştir. Her birinde bir ev hissiyatı vardır ve aydınlık camilerdir. Bu caminin detaylarından biri de hemen arkamdaki Ünkar Mahfili'nde ve tavanında saklı güneş motifi. Bunlar 19. yüzyıl padişahlarının sembolleri olarak o dönemde hayatımıza girmiş.

Şu anda Emirgan Camisi'nin bir zamanlar muvakkithane olarak kullanılan yapısının hemen önündeyim. Muvakkithane dediğimiz yer aslında saatleri ayarlama enstitüsü. Burada namaz saatleri, iftar saatleri yıldız bilimine hakim, astronomiye hakim bir takım kişiler tarafından hesaplanır ve böylece bu işlerin zamanları belirlenirdi. Bir de başlarında müneccim başı vardı. Bu müneccim başı sadece bu zamanların ayarlanmasıyla ilgili değildi. Aynı zamanda düğün, doğum, yola çıkma, sefere çıkma, denize gemi indirme gibi pek çok işin hayırlı saatini, uğurlu saatini tespit ederlerdi ve bu saate göre bu saydığım işler yapılırdı. Bunları sadece saray erkanı yapmazdı. Sıradan vatandaşlar bile bu müneccim başlarına gelir, belli bir ücret öder, bir düğün yapacaksa, bir ev yapacaksa uğurlu saati tespit ettirirlerdi. Ancak bu muvakkithaneler 1924'ten sonra atıl kaldı ve şimdi kimisi büfe, kimisi kafe olarak kullanılıyor. Ama bu muvakkithanelerin tamamında bir yazı vardı. Bunu Koca Ragıp Paşa yazmıştı. Zamanla ilgili bir beyitti. Onu okumak istiyorum. Saatin çaldığı evkat değildir her bar. Müddeti ömür gelip geçtiğini eyler ah. Diyor Koca Ragıp Paşa bu dizelerinde. Peki ne diyor? Saatin her saat başı vurması, saatin geçmesini değil, ömrün geçmesini bildirir, diyor.

Emirgan Camisi'nden ayrıldık. Muvakkithane'yi de gezdik, gördük ve şimdi Emirgan Korusu'na doğru gidiyoruz. Ancak arada bir noktada duracağız. Burası Sakıp Sabancı Müzesi. Ancak buranın içinde bulunan bir köşk var, Atlı Köşk. İşte bu köşke adını veren atların hikayesini dinlemek için bir süre köşkün, müzenin önünde duruyoruz.

Şu anda Atlı Köşk'ün Sakıp Sabancı Müzesi'nin hemen önündeyim. Bu köşke adını veren iki attan söz etmiştim. Bir tanesi hemen arkamda. Bu atlardan biri bir zamanlar Haçlıların ipodromdan yani Sultanahmet Meydanı'ndan çalıp götürdükleri Bizansların atlarının kopyası, bir replikası. Orijinalleri ise bugün Venedik San Marco Meydanı'nda bulunuyor. İşte bu kopyalardan biri bir iş insanı tarafından Sakıp Sabancı'ya hediye edilmiş. Bir diğer atın hikayesi ise çok daha ilginç. Abdülaziz ilk defa bir seyahat için savaş dışında bir nedenle yurt dışına çıkan ilk padişahtır. Paris'e gider ve Paris'te bir sergiyi gezdikten sonra bir takım bronz heykeller görür. Onun sanatçısını bulur ve 12 bronz heykeli, hayvan heykelini sipariş eder. Heykeller İstanbul'a gelir ve bunlar Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine konacaktır. Ancak bir süre sonra Abdülaziz bu dünyadan ayrılır ve bu heykellerin pek çoğu araç mezat bambaşka yerlere dağılır giderler. İşte bunlardan bir tanesi bugün modada Kadıköy Lisesi olarak bildiğimiz lisenin bahçesindedir. Aslında orası Muhtar Paşa'ya ait bir köşktür ve onun bahçesindedir. Ancak Muhtar Paşa öldükten sonra bu da satışa çıkar. Sadece bu bahçede bulunan at heykeli değildir. Bir de geyik heykeli vardır. Birini Sakıp Sabancılar alır, diğerini ise yani geyik heykelini ise Koç ailesi alır. İşte oradan alınan bu heykellerden at heykeli bugün bu müzenin bahçesinde. Ama bunların bir kardeşi daha var. Onu pek çoğunuz yakından tanıyorsunuz. O da

Emirgan Korusu ağaç çeşitliliği, erguvanları, laleleri ve hala koruyu terk etmeyen bülbülleriyle cennetten bir köşe gibi. Ve İstanbul'un da en güzel korularının başında geliyor. Ancak 1943 yılında halka açılan bu koruda daha önce bambaşka hayatlar hüküm sürmüş. Biz de koruyu bu hayatlar, lale ve erguvanın hikayesiyle gezeceğiz.

Emirgan Korusu dediğimizde pembe köşk, sarı köşk, beyaz köşk akla gelir. Onlar sapasağlam ayaktadır. Ancak onların dışında korunun çeşitli yerlerine yayılmış bu tip tarihi binalar vardır. Bunlar ya sarnıç, ya depo, ya da başka işlevler için kullanılan yapılardır. Tabii ki sağlam durumda değiller, ancak bu şekilde bile şahane görünüyorlar. Asıl önemlisi bunun yeni konstrüksiyonla bambaşka bir seyir terasına dönüştürülmüş olması. Bu arada Emirgan Korusu'nun ve tabii ki İstanbul'un, Osmanlı'nın ve neredeyse İslam'ın sembolü haline gelen lale de en çok Emirgan Korusu'nda karşımıza çıkar. Ancak Nisan aylarında, Mayıs aylarının ilk yarısında. Peki lale İslam dünyasında, Türk dünyasında neden bu kadar önemlidir? Çünkü lale ile hilal ve Allah lafzının rakamsal karşılığı, ebced hesabına göre rakamsal karşılığı Arap harflerinde aynı rakama tekabül eder. Her üçü de 66 rakamına tekabül eder. İşte bu rakamsal değerlerinin ortak olması nedeniyle Allah ile bir bağlantı kurulur ve bu nedenle de lale önemli bir çiçek haline gelir. Bunların dışında her ne kadar Osmanlı'ya ait olsa da lale, Türk kültürüne ait olsa da bugün Hollanda adıyla birlikte anılır. Ve Batılılar laleye tulip derler. Peki bu isim nasıl ortaya çıkmıştır? Tulip adının hikayesini bir başka yerde anlatayım.

Tulip, tulipan. İşte Batı'da laleye verilen isimler bunlar. Peki bu isim nasıl tulipe dönüşmüş? Bunun çok ilginç bir hikayesi var. Avusturya elçisi Bözbek burada bir takım gözlemler yapıyor ve bu gözlediklerini, izlediklerini mektuplar halinde yazıyor ve bunlara Türkiye mektupları deniyor. İşte bunlardan birinde geçen bir hikaye ya da bir çiçek adının zikredilmesi Lale'nin Batı'da tulip olarak anılmasına sebep olmuş. Edirne ile İstanbul arasında yaptığı yolculuk sırasında yol boyunca gördüğü çiçeklerin adını yazmış bu mektuplara ve Lale'ye tulipan demiş. Ancak daha sonra İskender Pala Katre-i Matem diye bir roman yazıyor. Ve bu mektuplardan yola çıkarak bu olayı bir hikaye haline getiriyor. Ve şöyle anlatıyor. Bözbek Osmanlı'da gençleri görür, İstanbul'da dolaşan gençleri görür. Her bir gencin de kulak arkasında bir çiçek vardır. Lale de bunlardan biridir. Ve gençlerden birine yaklaşıp sorar, başını işaret ederek. Bu ne çiçeğidir? Ancak dil bilmediği için ancak işaret yoluyla bunu anlamaya çalışır. Ve çocuk başındaki tülbenti sorduğunu zannederek lale yerine başındaki tülbentin adını söyler. Tülbent der. Ve o da mektuplarına bu lale çiçeğini tülbent olarak yazar. Ve bu nedenle de tulip, tulipan anlamına gelen tülbent kelimesi böylece Batı dillerine girer.

demiş olur. Oysa bu bir çeviri hatasından kaynaklanmıştır. Muhtemelen yanındaki çevirmen Lale'yi belki de yanlış çevirdi ya da Bözbek yanlış anladı. Ama ne olursa olsun sonuçta bizim lale çiçeğimiz batıda tulip olarak anılmakta.

Az önce Atlı Köşk önünde bahsettiğim at heykelleri, Kadıköy'deki boğa heykeli, yani Abdülaziz'in Paris'ten getirdiği 12 bronz heykelden birini çok yakından Emirgan'da görme şansınız var. Bu da yavrusunu emziren geyik heykeli. Ancak bunun başına inanılmaz bir şey gelmiş. 2004 yılında önce yavrusunu kaynakla kesip çalmışlar. Aradan bir süre geçmiş, bu sefer de anne geyiği alıp götürmüşler ve sırra kadem basmış. Uzun aramalardan sonra her ikisi de bulunmuş ve tekrar bir araya getirilerek işte bugün bu yanında durduğum yere yerleştirilmiş.

Yıl 1635. 4. Murat Revan seferine çıkar. Yani bugün Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı kuşatır ve o kuşatma sırasında henüz saldırıya geçmeden bir haber gelir. Kalenin muhafızı olan Emirginoğlu Tahmas Han haber göndermiştir. Kaleyi savaşmadan, direnmeden teslim eder. Ve bu teslimiyetten sonra, bu kaleyi aldıktan sonra 4. Murat'la yakın dost olurlar. Ve dönüşte onu da yanına alarak İstanbul'a getirir 4. Murat. Ve işte bugün Emirgan korusu olarak bildiğimiz Feridun Bey bahçelerini denize kadar olan bölümüyle birlikte ona verir. Ve içinde köşkler, kasırlar yaptırır. Uzun süre burada yaşar Emirgün'e. Ve semtin adı da işte ondan gelmektedir. Emirgün'e bahçeleri dönüşerek Emirgan semtinin adı ortaya çıkar. Bu arada Emirgün'e'nin ismi de değişir. Yusuf olur. Ve çok yakın dostlardır 4. Murat'la. Sık sık onu ziyarete gelir. Yakın arkadaşlıkları 4. Murat'ın ölümüne kadar sürer. Ancak bu yakın arkadaşlıklarından biri rahatsız olmuştur. Fırsat kollamaktadır. 4. Murat öldükten sonra tahta çıkan kardeşi İbrahim. İbrahim tahta çıktıktan sonra yaptığı ilk iş bölücü hareketlerini bahane göstererek Emir Güney'i idam ettirir. Ardından burası pek çok kişinin evi, yeri, korusu haline gelir. Ama içlerinde biri vardır ki onun hikayesi çok ilginçtir. O da Süveyş kanalının iflasına ve mevkisinden olmasına sebep olduğu bir kişidir. Onun hikayesini dilerseniz Sarı Köşk'te dinleyelim.

O kişi Mısır Hedevi İsmail Paşa'dır. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunudur. Osmanlı'da ilk olarak Hedev unvanı ona verilmiştir. Mısır'da Avrupa'yı tarzda imar hareketlerine girişir ve büyük şehir parkları, büyük bahçeler yaptırır. Ve bütün bunların yanında aynı şeyi buraya da taşır. İşte Emirgan Parkı böyle ortaya çıkar. Burada yine çok büyük bir bahçe ve aynı zamanda köşkler inşa eder. Hemen arkamda gördüğünüz sarı köşk, beyaz köşk ve pembe köşk işte böyle ortaya çıkar. Ancak İsmail Paşa'nın en iddialı projesi Süveyş Kanalı'dır. Süveyş Kanalı için Fransızlara yetki verir. Ve kurulan firmanın da kanalın da hisselerinin büyük kısmını satın alır. Ve ne olursa işte bundan sonra olur. Yaptığı bu harcamalar hem Süveyş Kanalı hisseleri başına dert olur.

İsmail Paşa, Süveyş Kanalı projesi ve girişli imar hareketleri nedeniyle Avrupalı bankerlerden yüksek miktarda borç para almıştı. Ve daha sonra bunları geri ödeme zorluğu çekmeye başladı. Bu arada Süveyş Kanalı'nın hisselerine sahip olan İngilizler, İsmail Paşa'dan var olan alacaklarını alamamaktadırlar. Ve bunu Abdülaziz'e şikayet ederler. Bunun sonucu da Abdülaziz, İsmail Paşa'yı hedivlik görevinden alır ve bu iş burada noktalanır. Ancak ondan geriye öncelikle Süveyş Kanalı ve Süveyş Kanalı'nın açılışı için Verdi'ye bestelettiği Ayda Operası kalır.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan...

0: olmak zorunda mı?
1: Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Turkcell Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Cumartesi fırsatları başladı. Selpak tuvalet kağıdı 16'lı 249 lira yerine 149 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
6: Tam bir boş.
5: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
7: Finish Ultimate Plus ve Bosch.

0: birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
16: Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde?
17: Al hediyeni.
18: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
17: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
18: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
17: Gelirim vallahi, gelirim.
18: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
19: Tamam hanımefendi.
20: Canlandı hatıralar.
21: Sinir yorgunluğu.
18: Böyle olacağı belliydi. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
22: Benden başkası asla bilmeyecek.
18: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün kuralları beniden yapacağız.
23: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
18: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
21: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
17: Biz sana mahallece hayranız.
18: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım. Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
9: Şenlik var. Bugün 16.15'te TV4'te.
24: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
25: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. 100 bin

0: favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle yemek sepetinden söylemeyin. Yemek sepeti market.

Bugün İstanbul'un, Boğaziçi'nin en heyecan verici semtlerinden biri olan Emirgan'daydık. Yolculuğumuz Boğaz kıyılarından başladı, Emirgan korusunda son buldu. Arada şahane yerler gördük ve onları rivayetler, söylenceler, efsaneler eşliğinde geçti. Bir başka rotada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
1: Bekle, yat. Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
2: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Ailenin birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, atanın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
2: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
2: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
3: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, hoş tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım durduk, otur.
2: Otur. Sit.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren

0: köpeklerim var. Bunlar da haftada iki gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.

0: köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle orman içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın işte sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk, işte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken işte bir agresyon gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'ydı ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şeye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da işte kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum. Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Let. Sit. Stay. Let. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß. Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu.

0: Moka ile birlikte hani 4 tane köpeğim var şu anda benim. Hani 2 tanesi kendime ait, hani ailemize ait. 2 tanesi de hani bakanlık nezdinde hani terapi köpeği olarak sokaktan sahiplendiğimiz köpekler.
1: Evet, yönlendir. Hop Sofis.
2: Hop Sofis.
1: Evet. Bravo Sofis.
2: Bravo Sofis.
1: Aferin, sev köpeği, sev, sev, sev, sev, sev, sev, sev. Evet, harika. Harika.
0: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına Atay'ı hep götürürüm. Hani Atay hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok büyük bir bahçeydi. Hani 8-10 dönümlük bir bahçeden bahsediyoruz. Ata bir anda böyle işte yok. Ve işte köpek sahipleriyle birlikte biz 4-5 kişi işte bahçede Atay'ı arıyoruz. Ve hani aradıkça dakikalar geçiyor. Ama hani aklıma kötü şeyler gelmiyor. Hani ya bir bahçenin altında ya bir ağacın altındadır diye bekliyorum. Ve evin işte havuzu var. Havuzun yanından geçerken Atay'ı havuzun en dibinde gördüm. Ve zaten şoka girdim. O güne kadar hani çok kişiyi kurtardım. Boğulmak üzere olan. Yani 14-15 kişiyi sudan çıkarmışımdır. Hani çocukluğumuz hep böyle Riva'da geçtiği için hani o süreçte neler yapılır çok iyi bilen bir insanım. Ama o havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için. Köpek sahiplerinden biri işte atladı ve zaten hani Atay'ı aldı kucağına, bana verdi. Ben Atay'ı kucağıma aldığımda yani Ata yaşamıyordu. Hastaneye gelmeden bir viraj vardı. Çok iyi hatırlıyorum o virajı. Nabzı kalbi bir anda geldi Atanın. Ama tekrar gitti ve o anda göz göze geldik ve tekrar kapattı gözlerini. Ve biz hastaneye girdik. Sonrasında işte 24 saat boyunca işte Atanın bilinci yoktu. Ve biz hani annesiyle birlikte hani üzgün, kaygılı bir şekilde hani onun başında bekliyorduk. Ve ertesi sabah çok şükür bilinci geldi yerine. Ve biz o süreçte hani Moka geldi aklımıza. Hani en azından Atay'a moral olur, psikolojik olarak destek olur. Ve Moka İzmir'e işte üniversiteye geldi. Ve hani Moka hastane bahçesine geldiğinde ben yıllarca terapi köpeklerinin insanlar üzerinde hani psikolojik nasıl etkileri olduğunu hani çok merak ederdim. Evet, terapi köpeği hazırlıyorum ama hani akademik bir çalışma, işte hastalarla vesaire bir çalışma olmadığı için hani köpeğin gerçekten bir insana nasıl katkısı olabileceğini psikolojik anlamda hani o terapötik bağdan hani ne olduğunu bilmiyordum. Ve Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum. Atay'la tabii o ilk an işte hastane yönetimi işte çocuğun bahçeye çıkmasına izin verdi ve Moka orada işte Atay'la görüşecek. İşte Atay'ı tekerli sandalyeyle işte bahçeye getirdik ve o an zaten yani hani yıllarca aslında biz Moka'yı başka çocuklara psikolojik fayda sağlasın diye eğittik. Ama o anda aslında biz Moka'yı hani kendi çocuğumuz için eğitmişiz.
3: Moka'nın da hastane sürecine dahil olmasıyla beraber her şey iyiye gitmeye

0: başladı. İşte kan değerleri normale döndü ve biz normal odaya çıktık. Dolayısıyla o bir hafta içerisinde Moka'nın da desteğiyle beraber her şey iyiye gitmeye başladı ve sonrasında çok şükür hastaneden sağlıkla biz ayrıldık.
1: Moka.
2: Ata. Ata uzun yıllar geçti üzerinden ve Moka ile mükemmel ilişkileri var. Ve en sonunda işte Ata'nın birinci sınıf okuma bayramında Moka yine onunla beraber oldu. Ata hani çekingen yapıda bir çocuk olmasına rağmen Moka sahnede yanında olduğu için çok güzel bir sihirbazlık oyunu oynadılar. Hani genelde sihirbazlar şapkadan tavşan çıkarır. Bizim sihirbazımız da şapkadan köpeğini çıkardı. Ve orada işte arkadaşlarına işte otur, yat, dön gibi bir gösteride bulundular. Ve muhteşem ilişkileri var. Ya. Terapi köpeği Moka'nın hani minik sahibi Ata'yla yaptığı bu çalışmalardan sonra Sağlık Bakanlığı nezdinde terapi köpekleriyle ilgili bilimsel bir çalışma yürütülmeye başlanıyor. Yani Türkiye'de terapi köpeklerinin tanınması için doçent doktor Eda Küçüktülü bu projenin mimarı, yürütücüsü. Eda hocamız hani bizi aradı. Moka'nın bu projeye dahil olmasını istediğini belirtti ve o gün hani çok böyle mutlu olduğum, mesleki olarak hani yıllarca gelen o tüm çalışmaların mesleki bir tatminini yaşadım. Hani zaten istediğim hani böyle bir şeydi ve biz hani bakanlık nezdinde yapılan bir bilimsel çalışmaya dahil olduk Moka'yla. Burada da işte Eda hocamız hastaları belirliyor. Bunlar kanser hastaları. Radyoterapiye girmeden önce terapi köpeğiyle 15 dakika vizit çalışan hastalar. Eda hocamız hani Türkiye'nin terapi köpeklerinden fizyolojik ve psikolojik kendi sonuçlarını da almış oldu.
1: Moka otur de.
3: Moka otur.
1: Moka'yı yat de.
3: Moka yat.

0: Gençler hadi gelin bakalım. Gel.
1: Hani bu çiftlik bir köpek kulübü olarak tuttuğum bir çiftlikti. Ama hani atanın başına gelen bu olaydan sonra hani burayı daha kendimize yaşam alanı oluşturduk.
0: Al sen civcive, at bunları.
1: Burada hani köpeklerimizin dışında keçilerimiz var, tavuklarımız var. Çok yakında bir buzağımız olacak ve hani artarak bu sayı hayvanlarla işbirliğinde yaşamak devam edecek. Benim buradan, bizim 40 yaşında oldu, gençlere hani tavsiyem, bir şeye inandıklarında, bir şeyi gerçekten severek yaptıklarında hani kararlılıkla ve disiplinle hani ne yapmak istiyorlarsa kendinize güvenin ve severek yaptığınız işte devam edin.
0: Ata gel. Bekle at orada.
1: Benim öyküm çocuklukta futbol ve 20'li yaşlarımda hani muhasebeyle ve sonrasında köpeklerle devam etti. 15 yıldır köpeklerle olmak, köpeklerle işbirliği içinde olmak hani çok hani beni keyifli ve mutlu bir insan yaptı.

0: işi elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani bir günde meslek öğrenmiyorum ama yardımcı oluyorum. Bu iş nasıl yapılıyor ona bakıyorum. Ben nasıl yapıyorum bu işi? Önemli olan aslında bu.
1: Yorgancı mı orası?
0: Evet, yorgancıya geldik. Büyükçekmece'deyiz. Çok ponçik, çok tatlı bir yorgancıdayız. Biliyorsunuz ki unutulmayı tutmuş meslekler arasında yer alıyor. Neden unutulsun ki?
1: Bence de unutmamalı. Hele havalar soğukken.
0: Evet, bugün çok soğuk. Belki yün yorgan alırız kendimize. Biraz bir şeyler öğreneyim de belki sana da yaparım. İster misin?
1: İsterim elbette Tuğba.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden, Yusuf Usta'yı da bekletmeden buyurun başlayalım. Ustam kolay gelsin.
2: Sağ ol, hoş geldin.
0: Hoş buldum, ayakkabılarımı çıkarıyorum.
2: Tamam.
0: Buraya mı oturacağım?
2: Otur.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol,
0: nasıl gidiyor
2: seni
0: işler? İyiyim.
2: Nasıl bu işi öğrenebilecek misin?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. İyi de güzelmiş burası, sıcak.
2: Tamam,
0: şöyle
2: tamam.
0: Ayağımı da şöyle
2: tamam,
0: koyayım
2: sana bir,
0: da.
2: Sana bir iğne vereyim ben.
0: Tamam. Ya sıcak bulduğum yerde hemen bir kendimi ısıtmaya çalışırım. Ben bu ara çok üşüyorum ustam ya.
2: Aha.
0: Hiç böyle elim ayağım bir türlü ısınmıyor.
2: O zaman sen yün yorgan öğreteceğim, seni dikeceksin, öyle ısınacaksın.
0: Tamam. Ustam sen 55 yıldır yapıyorsun.
2: Evet, 55 yıldır yapıyorum.
0: Vay be. Unutuluyor mu bu yorgancılık mesleği?
2: Değerini bilenler unutmuyor da gençlik pek o kadar fazla haberi yok bu işten.
0: Evet.
2: Ama yine de gençler hani suç bulmuyorum. Ya, öğrenseler iyi olur.
0: Rezil olmadım. İki kat mı yapıyorsun ustam bunu?
2: Tek kat yapıyorsun.
0: Tek kat?
2: Tek kat.
0: Ha, zaten koparmışsın sen
2: ben
0: bana.
2: Ben sana yüksük de vereyim, barmağına tak.
0: Aa.
2: Bak şuraya takıyorsun.
0: Bunu böyle mi yapacağım?
2: Ha tamam, fark. Önemli değil. Tamam, sen yeni öğreneceksin ya, doğum yapmasan daha iyi olur.
1: İğne, iplik, yüksük. Hadi bakalım hayırlısı.
0: Ben de bir potansiyel gördün mü? Yapabilir miyim sence?
2: İnşallah.
0: İyi de ben şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum.
2: Sen şimdi buradan başla.
0: Bir de ben solo'm biliyor musun? Şimdi tersten giderim. Seni bir seyredeyim ben ustam önce.
2: Evet. Bak şu üstten parmak nasıl gidiyorsa alttaki bak. Bu da aynen gidiyor.
0: Ha, eş zamanlı.
2: Eş zamanlı tabii, aynı makine gibi.
1: Biraz karmaşık gibi Tuğba. Dikkat et eline iğne batmasın.
0: Batmaz canım, merak etme. Bak yüksük değil mi bunun adı? Yüksük verdi ustamız. Yusuf ustam. Güzel, ben ısındım bayağı. Öyle sıcacık.
1: Yine işten önce konforun peşindesin Tuğba.
0: Şuradan mı başlayayım şöyle?
2: Önemli değil, sen başla. Yeni öğreniyorsun ya, önemli değil.
0: Böyle.
2: Böyle mi? Elinden alttan in. Bak. Bak buraya bak. Şu bak, şu alttan bak. Şu eşi nasılsa şu parmak altta itiyor yine.
0: Ha şöyle gideceğim.
2: Tamam.
0: Ustam var ya, bugün seni zor bir gün bekliyor ya.
2: Ha.
0: Evet. Şimdi sevgili seyirciler. Bugün yorgancılığa soyunan Tuğba acaba başarılı olabilecek mi? Ha.
1: Kolay mı sandın? Ben söyleyeyim, tabii ki hayır. Tuğba'nın bu tembellikle başarılı olması mümkün değil.
0: Yusuf abi bayağı bir şey ya bu olay. Korkuyorum bir de elime batıracağım diye. Bata çıka artık.
2: Bata çıka, iğne tanıyacağım.
0: Evet.
1: Öğrenmek istiyorsan bir taraftan da Yusuf Usta'yı izlemelisin Tuğba. Püf noktaları kavramalısın iyice.
2: Şimdiki gençlik geliyor da bazen. Fermuarlı şey arıyorlar. Ya diyorum iğneyi al, yolmasın fermuarsız al da iğne tutmasını öğrenirsin evde.
0: Fermuarlı? Nasıl?
2: Yastık kılıf istiyorlar misal.
0: He.
2: Ben de diyorum git şey al, dikişli al da evde iğne tutmasını öğrenirsin en azından. Hani şimdi gençlik istemiyor yani böyle dikiş, tamam mı?
0: Evet. Heh. İşte gençlik nereye gidiyor bilmiyorum. Ben çünkü 136 yaşındayım. Yusuf abi yani bir şey ışık görebiliyor musun bende? Yakıştı mı bana bu iş?
2: Yakışıyor. Tamam.
0: Böyle kendimi öldürmeyi de seviyorum.
1: Soru mu bu şimdi Tuğba?
0: Ne oldu, rahatsız mı oldun?
1: Rahatsız olmadım Tuğba. Ama Yusuf abinin iyiliğinden, samimiyetinden istifade edip kendini öldürtme lütfen.
0: Şey mi bu? Gül?
2: Kızılcık.
0: Ha kızılcık, ne alaka gül? Bu güzel yün döver böyle.

0: Öyle değil mi abi?
1: Tabii.
2: Seni gören de daha önce yün yıkadın, yün dövdün zannedecek Tuğba.
0: Tamam, sana da getireceğim yani. Sana da getireceğim yorgan. Yusuf ustam izin verirse.
1: İnşallah.
0: Şöyle. Artık olduğu kadar yani, değil mi usta? Bir başlangıç için.
1: Tamam.
0: Şimdi günümüz kızları iğne iplik bile tutamazken, evet. Tuğba gelmiş burada yorgancılık yapıyor. Ayaklarımı da uzattım şöyle, kusura bakma usta.
1: Uzat, öyle uzat.
0: Ayaklarım bir süre sonra ağrımaya başladı.
1: Zaten ayaklar bu mesleği öğrenirken ayaklar böyle yapsa.
0: Evet bak, ben de öyle yaptım zaten. Ha,
2: Yusuf usta meslek sırlarını paylaşıyor Tuğba'yla.
1: İleriden çek, ileriden. Doğum yapmadın değil mi?
0: Ama şey yapmadım.
1: Tamam, çek, çek. Çek çıksın. Bir dakika çevireyim ben yorganı.
0: Tamam. Ayağımı yorganıma göre uzattım. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Bu arada ben çok iyiyim. Kameraman arkadaşlarım nasıl bilmiyorum ama ben şu an gayet rahatım.
2: Ananevi cümleler, mistik tespitler, atasözleri, sosyal mesajlar, iş haricinde her şey var kızımızda. Ama yapman gereken bir iş var, biliyorsun değil mi Tuğba? Lütfen yapman gereken işinle ilgilen.
0: Evet, şu an sıcacık oldum ben. Sokakta tipi de kalmış gibi hissediyorum kendimi. Şu an çok iyiyim yani. Her işim böyle olsa keşke.
2: Her işin böyle olamaz Tuğba, emin ol.
1: Yavaş yavaş.
0: Şimdi şöyle yanına, göstereyim de.
1: Yanına alışıyor değil mi yavaş yavaş?
0: Evet şöyle. Evet, elim alışıyor.
1: Şu anda sen şimdi talim ediyorsun yorganla beraber. Öğreniyorsun yani.
0: Evet, öğreniyorum.
1: Bu oluyor senin için bir talim yorganı.
0: Talim yorganı.
1: Evet.
2: Ustacığım Tuğba'nın elinden çok dili çalışıyor. Hala başladığı yerde.
0: Yani çözdüm biraz, doğru, haklısın. Bu yorgan sahibi kim olacak acaba? Çok meraklardayım yani. Yine bir ünlü ettik yani yorganını. Evet. Yine bir ünlü olma şeyi var.
1: Evet.
0: Geçenlerde halı yıkadım çünkü ustam.
1: Halı?
0: Halı falan yıkıyorum ben yani. Araba yıkıyorum, halı yıkıyorum.
1: İyi, çok güzel.
0: Lastik değiştiriyorum. Var mı senin tavsiyen? Tuğba şu işi de yapar mısın sen acaba dediğin?
1: Sen her işi yapıyorsunuz maşallah.
0: Yani... bir de... İpleri karıştırmasan bir saniye.
1: Hı. O kadar karışırsa ki zaten öğrendin belli olsun.
0: Heh, tamam çözdüm. Olayı çözdüm ben. Ay kaçırdım yanlışlıkla, bir dakika. Tamam oldu. Şimdi hatta o kadar iyiye doğru gidiyorum ki burayı yaptım şöyle. Köşe yaptım. Böyle köşeden devam ediyorum.
1: Köşe. Ya ben köşeye döndün yani.
0: Köşeye döndüm ben ya bir şekilde. Tamam. Kendi imkanlarımla köşeyi döndüm. Yine çıkardım ben ipi de. Allah'tan gözlerim iyidir yani. Hiçbir göz problemim yok. 30 yaşındayım Yusuf usta. Hiçbir göz problemim falan yok yani.
1: Olmayacak tabii, bakalım daha çocuksun sen.
0: Çocuk muyum? Küçük mü gösteriyorum?
1: Herhalde yani.
0: 30 gösteriyor muyum?
1: Yok, 27, 28.
0: Bu da güzel.
1: Sen normal demesen belki 30 da göstermiyorsun yani.
0: Daha böyle işte 25 falan. Gitgide küçültüyorum kendimi. Ben şimdi normal hayatımda çok gülerim, çok eğlenirim. Programda da öyle davranıyorum. Yani olduğum gibi olmaya çalışıyorum. Evet. Çünkü insanlar artık gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Ben de çok gülüyorum diye bazı sevgili seyircilerimiz eleştiriyor. Tuğba çok gülüyorsun diye. Sence ne diyorsun bu konuda?
1: Ama senin elinde değil ki, senin doğal yaşantın o.
0: Evet, doğal.
1: Doğal yaşantın o.
0: Yani neden sıkıcı olalım tabii, değil mi? Gülelim, tabii, kahkaha atalım hep.
1: Evet, tabii.
0: Neden üzülelim, neden ağlayalım, tabii, neden somurtalım?
2: Gülüşlerine hayranız Tuğba. Hem biz seni böyle seviyoruz.
0: Böyle oldu.
1: Tamam.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hep köşeden köşeye gidiyorsun.
0: Hep köşeden köşeye, bir türlü köşeye dönemedim.
1: Evet.
0: Az önce döndüm ama ustam engelledi. Evet. Ama atışlarım nasıl?
1: İyi, güzel.

0: çorabım çıktı. Ben nasılsa yorgandan gözükmüyor diye gayet rahat oturuyorum. Çorabım falan çıktı. Yusuf Usta yorganı bir çevirdi. Allah'tan görmediniz yani.
1: Tuğba, çalışmıyorsun ki. Keyif yapıyorsun, eğleniyorsun.
0: Yani yapmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince.
2: Şunun şurasında ne kadar var ya? Şimdi uğraşacak biraz.
0: Ya dış sesimle biraz tartışır mısın Yusuf Usta? Dış sesim sürekli bana sataşıyor. Ve sürekli benim moralimi bozmaya çalışıyor. Sen de bir şeyler söyler misin?
2: Onlara aldırış etmeyeceksin sen şimdi. Sen kendi işini yap.
0: Herkes kendi işini yapsın. Ha.
1: Yusuf Ustacığım, size saygım sonsuz. Ama bu da benim işim.
2: Tuğba, sen çalışabilir misin? Ben biraz işim var.
0: Olur. Bana bırakıyorsan tamam. Yorganı gidebilirsin.
2: Tamam, güzel.
0: Eminsin değil mi?
2: Tabii.
0: Demek ki güven veriyorum ben ustalara bir yerden sonra.
1: Gitme Yusuf Usta. Bu arada güven vermek mi?
0: Yani tabii olduğu kadar yapıyorum ama... Ay! Ay! Vallahi billahi elime battı. Sevindin mi? Olacak o kadar ya. Muzmuzlanmayı bırakalım da şu sırayı usta gelmeden yapmaya çalışayım.
1: İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına Tuğba. Muzmuzlanma diyeceğim ama kıyamıyorum.
0: İyi böyle. Gayet iyi yani. Bu şekilde böyle takılıyorum.
1: Klasik Tuğba geri döndü.
0: Usta bilmiyorum, gelebilir her an. Ya da biraz kestirsem iyi olur.
1: Bari sopaları sakla Tuğba.
0: Sopaları mı? Vallahi gelince şöyle arkama saklayayım da. Bir kaza çıkmasın. Yok ya, bir şey yapmaz bana Yusuf Usta. Geldiğinde şu sırayı yapmıştım derim. Fark etmez yani bence. Neyse, ben biraz uyuyayım. Siz beni uyandırırsınız usta gelince.
1: Ben de masal anlatayım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde beceriksiz bir Tuğba varmış. Tuğba'nın bütün işi her işten kaçmakmış.
2: Tuğba, ne güzellik bu ya.
0: Ay usta, valla içim geçmiş.
2: Böyle mi öğreneceğim? Kusura... Uyu diye bıraktım ben seni buraya.
0: Kusura bakma, vallahi içim geçmiş ya, sıcacık. Şöyle müsaade edeyim sana da vallahi. İçim geçmiş ya. Bir de böyle dedim ya sıcacık diye, ben sıcağı çok severim kedi gibi. Ha. Öyle olunca birazcık böyle kestireyim dedim hani.
2: İyi tamam, bu seferlik olsun öyle, tamam. Önemli değil.
0: Sen gelene kadar da şöyle yine ben köşeyi döndüm.
2: İyi tamam, güzel.
0: Olmuş mu?
2: İyi. Uyurken mi döndün, uyanıkken mi?
0: Uyurken dönmüşüm gibi gözüküyor değil mi?
2: Öyle görünüyor.
0: Vallahi dizlerimden çatır çatır ses geliyor benim. Niye acaba? Hani daha gençtim ya ben güya. Hiçbir sorunum yoktu ya.
1: Uyuklama Tuğba, işinle ilgilen.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün bana göstermiş olduğun sabra, ilgiye, şefkate karşı.
2: Çok çok güzel, seni tebrik ederim ben böyle bir şey düşündüğün için.
0: Ben çok teşekkür ederim sana. Yusuf Bekar Ustam Büyükçekmece'de yorgancılık yapıyor. Büyükçekmece çarşısına geldiğinizde görebilirsiniz efendim.
2: İnşallah. Çok güzel, gene başarılısın. Güzel. Tuğba diye bir güç çocuğumuz bugün geldi buraya. Ve başlangıcın başladı, çok güzel gitti. Güzel gitti. Başka çocukların da aynı şekilde gelmesini, şey yapmasını tavsiye ederim yani.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah tekrardan inşallah. Birlikte bir şeyler yaparız diye düşünüyorum
2: i̇nşallah.
0: Ben.
2: İnşallah.
0: Efendim, ben bugün kolay mı sandın deyip yorgancılığa soyundum. Bir şeyler yapabildiysem ne âlâ. Biraz böyle dikiş atmayı falan öğrendim burada. Yine de oldu herhalde bir şeyler diyelim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.

0: sizden daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.

0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım.
2: Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
2: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
3: Severek ayrılalım. Birazdan TV4'te.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
5: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
6: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alın.

İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... Beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Mobil.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
6: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay

sebatsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı

arkadaşlarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki.

0: yoruldum artık. Öyle yoruldum ki. Aa, şuna bak.
1: Yeter be yeter, çatlayacaksın.
2: Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu meklet bitti de elinizden kurtuldum. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımda.
1: Buna iyilik de yaramıyor. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be.
3: Tıkın tıkın, sonunda seni kimse almayacak. Fıçıya döneceksin, evde kalacaksın.
4: Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki.
2: Çıkalım ya, mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim.
1: Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım.
3: Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim. Hadi.
4: Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin?
2: Yok, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik.
1: Ne

0: Affedersiniz, ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin temizle.
0: bir dakika, geliyorum.
1: Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim.
2: Tabii, hemen.
0: Affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim.
2: Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk.
0: Ama elbisenizi berbat ettim.
2: Ziyanı yok.
0: Tekrar özür dilerim.
2: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
2: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
3: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor. Durmadan kart yazıyor.
1: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi.
3: Gene mi yazmış? Bu sefer ne diyor?
0: Benle evlenmek istediğini söylüyor.
4: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
3: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
4: Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun.

0: Bien. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: edersiniz?
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: Sen gittikten sonra günler bir türlü geçmek bilmiyor. Birbirimize o kadar çok alışmıştık ki. Nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo, ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum. Ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba. Bir ameliyatım var, uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme. Sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin. Erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart. Halana söz verdik, seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem, sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Bibimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak biliyorsunuz.
3: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
5: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
4: Teoman oturun.
0: Ha, bu mu?
4: Pek gözün tutmadı galiba.
0: Ne demesin, bayıldım.
5: Nereye gidiyorsun?
0: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju. Efendim. Kim bu kız, tanıyor musun?
3: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
2: Hı. Çok da şirin.
0: Önce beyefendiye ver.
1: Ay, ne biçim garsonsun be? Ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol!
0: Durun, yardım etsin! Ne olur kızma Totoş! Ayağa takıldı, bir kaza oldu!
1: Bakın, ne hale geldim ama bakın!
0: Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz!
1: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim!
0: Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.
3: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba.
0: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin. Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı. Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
2: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
0: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
2: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
0: Öyle mi?
2: Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?
2: Müvekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
0: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun. İster küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hayır Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Ha? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur, 2 tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: oldu sevgilim, nem var?
1: Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım.

0: nerede?
1: Neyse geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Of, hani bana söz vermiştin? Doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim, yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim.

0: Maalesef durumu çok kötü.
1: Hiç mi ümit yok doktor bey?
2: Meral, sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür etmek mi? Neden?
2: Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki.
1: Sen beni daha çok mutlu ettin.
2: Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık.
1: Ne lüzum var böyle laflara?
2: Bilmem. İçimden geldi.
1: Neden bana öyle bakıyorsun?
2: Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
1: Koşayım mı?
2: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
1: Ama çocukça bir şey bu.
2: Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın?
1: Gördüğün gibi.
0: Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim.
1: Evin çok güzel.
0: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
1: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
2: Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
1: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
2: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Μέρα. Karın katiyi demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın, birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

0: Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek. En güzel şekilde onu yaşamak lazım.
1: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
0: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasında gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
1: Döndüğüne sevindim. Ah, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
1: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı?
1: Ne şirin değil mi? Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama!

0: Çocuklar sofra hazır.
1: Geliyoruz.
2: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
3: Çalışmaya mı karar verdin? Bu da nereden çıktı? Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocandan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
2: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
2: Tabii. Çok memnun olurum.
3: Böyle mi çıkacaksın?
2: Evet. Niye?
3: Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
2: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
3: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
2: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
3: Ben de sana zorla sürerim. Aa. Gel bakayım buraya.
1: Öf, nerede kaldı bunlar? Gecikeceğiz.
3: Demiyoruz,
4: hayır,
3: demiyoruz.
4: Yapma,
3: gel buraya, gel buraya.
4: Yapma, yapma. Süreceğim,
1: süreceğim. Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
2: Ruj kavgası yapıyoruz.
1: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
3: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
2: Canım, istemiyorum. Ne olur ısrar etme.
1: Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin.

0: Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde...
1: Evet, ne iş yapardınız?
0: Mesela prenses olurdum.
1: Yeryüzünde benim prensesi olabileceğim bir ülke var mı acaba?
0: Belki de yok. Zaten benim hayal ettiğim ülke yeryüzünde değil ki.
1: Peki nerede?
0: Bilmem. Herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
1: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
0: Yok, iltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: Fena değil. Gayet ferah. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı.
1: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
0: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
1: Eşya işini nasıl halledeceksin?
0: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
1: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
0: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
1: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Ah. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma.
1: Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahibe olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim, akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam valla. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece bizde buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım. Doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok. Ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
1: Ne kadar neşeli bir grup. Kim bunlar?
2: Bizim kızlar. Şule, Nevin, Aslı.
1: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
3: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş. Oo. Meral! Ah Meral! Şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
2: Ben de Şule.
3: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha.
2: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
3: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
2: Hayır, tebrik ederim.
1: Çok naz.
3: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
2: Kocamla mı?
1: Tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
3: Timuçin bak ne çalıyor. Çocuklar bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
1: Tabii tabii, rica ederiz.
2: Çocuklar
1: biz de dans edelim mi?
2: Neden böyle bir yalan söylediniz?
1: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
2: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: Ben fena bastırdı.
1: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
0: Ne oldu?
1: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
0: Ben de yardım edeyim mi?
1: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabım.

hastalandınız. Hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin. Size bir havlu getireyim.

geldin mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın? Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, ne var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
2: Alo, Meral.
0: Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
2: Bu gece mi? Bu gece imkansız. İnan ki Selma, çok yorgunum.
0: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem ama mutlaka gelmen lazım.
2: Hayati bir mesele mi? Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: Kutlu olsun Meral teyze.
1: Doğum günüm mü?
2: Evet, bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
2: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin?

Küçük beyin uykusu geldi. Hadi bakalım Cem Paşa yatağa. Cem'i yatırıp geliyorum Meral.

0: Meral, sana söyleyeceklerim var.
1: Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi.
2: Ben istemem.
1: Neden?
2: Artık gitmem lazım.
1: Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
2: Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer getirir seni.

0: biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Son sözüm bu mu Meral?
1: Evet. Yalvarırım git Ömer.
0: Meral. Peki Meral.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyorum, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz. Bunu içeceksin.
2: Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
2: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum. Sinirlerim çok bozuk.
1: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
2: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım, Allah'a ısmarladık.
1: Ömer, gene unuttun.

0: Alo. Ha, Selma yavrum sen misin?
1: Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı?
0: Selma seni istiyor.
2: Merhaba. Nasılsın Selma?
1: İyiyim. Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
2: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet, tamam. İyi günler.
0: Ne diyor Selma?
2: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
0: Güzel.
1: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
3: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
1: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.
4: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha ara.

0: Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
1: Hiç, hiçbir şeyim yok.
0: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun.
1: Yok, dinliyorum.
0: Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... Canını sıkan bir şey mi oldu?
1: Hayır, hiçbir şey olmadı.

0: Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Yemek çok lezzetli olmuş.
1: Meral'in marifeti.
0: Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum.
2: Ben müsaade isteyeceğim.
3: Nereye gidiyorsun?
2: Hastaneye, bu gece nöbetçiyim.
1: Nöbetçi misin?
2: Evet amca, nöbetçiyim.
0: Kaçta bitiyor nöbet?
2: Sabaha karşı 4'te. İyi geceler, yarın görüşürüz.
0: Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım.
1: Tabii, olur.
0: Bu saatte belki o hasta bulamaz.
2: Nasıl istersen.
0: Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım.
2: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Ne yapıyorsun burada yalnız başına?
1: Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel.
0: Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun?
1: Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile.
0: Biraz hava alacağım ben.

0: Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun?
1: Bu mesele kapanmalı Ömer.
0: Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı.

0: İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.
1: Öyle.
0: Ömer, gene unuttun.

0: günler ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
1: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesut olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
2: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
0: Sinirlerim çok bozuk efendim.
2: Vah yavrum vah.
0: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
2: Nasıl istersen yavrum.
3: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Kettering Tiki Neon Kalem Seti 155 lira. Fatih Beyaz Tahta Kalemi Seti 89 lira 50 kuruş.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Oy şefim.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
3: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
2: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tabii boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu leklere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tabii boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch. Haz ve hız yine bir araya geliyor.

0: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde?
8: Al hediyeni.
9: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
10: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
11: Bir gün gazinoya gel. Benim adımı söyle, para almazlar.
10: Gelirim vallahi, gelirim.
11: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
12: Tamam hanımefendi.
13: Canlandı hatıralar.
14: Sinir yorgunluğu.
11: Böyle olacağı belliydi.
9: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
11: Benden başkası asla bilmeyecek.
9: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün kuralları yeniden yapacağız.
13: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
11: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
15: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
8: Biz sana mahallece hayranız.
11: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
9: Hoş bulduk Zeliş. Her şeyi mükemmel idare ettim.
16: Şenlik var. Bugün 16.15'te TV4'te.
17: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
18: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
17: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
19: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle

0: sürdürülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Merci canım.
3: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
2: Hocam ben?
3: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
3: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
3: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
2: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
3: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
3: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom, değerli hissettirir.
5: Ömer bak. Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
6: Güzel. Sana da çok yakışmış.
5: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
6: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, bir hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?
0: Hayır, hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum.
0: Peki ya Selma, Cem? Onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım! Alçaklık olur bu.
1: Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet. Çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin...
0: Sus! Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: Saat 2 oldu.
1: De çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur git.

0: Alo. Ömer.
1: Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi?
0: Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var. Onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu?
2: Merhaba.
1: Selma.
2: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
2: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
2: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? İyi geceler.

0: annen var Ömer?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyiz.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Ah, sen misin?

0: Sevgilim.
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
0: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu.
0: Evet. Evet, anlıyorum. Ah, şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Ah. Aa, aa, bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
2: Ha? Bilme, o mu?
0: Aa, tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
2: İnşallah.
0: Aa, Selma!
3: Aha, Şule! Merhaba!
0: Canım!
3: Merhaba Timuçin.
2: Merhaba.
3: Burada ne işiniz var?
0: Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
3: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
0: Yok canım, burada. Yakacık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
2: Evet, kocasıyla beraberdi.
0: Ya? Kocası mı?
3: Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
2: Evet, yakışıklı.
0: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
2: Evet, şekerim.
4: Alo, buyurun Selma Hanım, benim efendim.
3: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
4: Hayır efendim, zaten davası ertelendi.
3: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: İkimiz de ahiziyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.
0: Güle güle.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın.

0: İsmim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer. Hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
1: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
2: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme, yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu.

0: Sen daha yatmadın mı? Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git. Onun yanına git.

0: Alo.
1: Meral. Selma her şeyi biliyor.
0: Her şeyi öğrendi demek.

Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman... o kadar çaresiz... o kadar zayıftım ki... bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı... benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de... yalnızken de... hayalin... bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden. Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral. Huh?

0: Siz de biçim esnafsınız, buraya adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde?
1: Al hediyeni.
2: Polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu.
3: Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim.
4: Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
3: Gelirim vallahi, gelirim.
2: Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek.
5: Tamam hanımefendi.
6: Canlandı hatıralar.
7: Sinir yorgunluğu.
1: Böyle olacağı belliydi.
2: Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
1: Benden başkası asla bilmeyecek.
2: Kilo almışsınız birkaç günde. Bütün provaları yeniden yapacağız.
6: Tükettin ömrümü. Daha ne kaldı?
1: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var.
5: Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun.
1: Biz sana mahallece hayranız.
2: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettim.
8: Şenlik var, bugün 16.15'te TV4'te.
9: Mavi bir zürafa mı?
10: Vay, konuşabiliyor musun?
9: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
11: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: artık o.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: Hercules Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expert.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: ışıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı?
6: Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
8: Araç değil Şeyh Hazretleri.

0: Peki sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
1: Yiğit bir genç imdadıma yetişti.
2: Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
0: Kimsin sen, onu söyle.
2: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım.
0: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim.
3: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
0: Kimsin sen?
4: Fatih'in fedaisi Kara Murat. Yakalayın!
5: Kara Murat, Şeyh Gaffar'a karşı bugün 18'de TV4'te.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geçiyor.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
1: He.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.

Merhabalar, Kaan Kayhan ben. Yeniköy doğumluyum. 3 kuşaktan beri Yeniköylüyüz. Bütün arkadaşlarım balıkçıydı. Bunun için de teknenin üzerinde büyüdük. İlk öğrendiğim şey bu meslekte benim midye tava. Böyle bir teknede balık yapma fikri başladı. Ben bu işi ben yapacağım. Size dedim kira vereceğim. İlk başladığım hafta teknenin önünde kuyruk vardı. Benim için deniz demek ilk önce balık demek. Gerçekten hayatımın ayrılmaz bir parçası. Balıkla alakalı işime olan sevgimin bütünü diyebilirim.

Çocukluğumuz Yeniköy'de geçti. Balıkla çok aşinaydık. 18 yaşına gelince tekstil sektöründeydim. Bodrum'da da restoranımız vardı. Babam orayı kapattıktan sonra İstanbul'a döndü. Böyle bir teknede balık fikri başladı. O zamanlar Eminönü'nde vardı balık ekmek ve Boğaz'da hiçbir yerde yoktu. Bir de Hisar'da birisi yapıyordu. Babam dedi ki, bunu dedi Yeniköy'de yapalım ama dedi masada servis de olsun. Onlar bir tekne aldılar böyle birkaç arkadaş. Yeniköy'deki limanın içine koydular. Dedim ki ben bu işi ben yapacağım. Size dedim kira vereceğim. Dedim bana bırakın. İlk başladığım hafta teknenin önünde kuyruk vardı. Yaptığımız şey ızgara balık, salata ve taze ekmek. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra işler patladı. Biz tekneyi büyüttük. Balık ekmekten çıkıp daha artık bir restoran konseptine dönüşmeye başladı bu iş. Bizim bu tazeliği korumamızın sebebi de yerel balıkçılardan balık almamız. Biz Yeniköy'deki balıkçılardan balık alıyoruz. Çok az kesimini de halden temin ediyoruz. İşte Beykoz, burası Yeniköy, Rumeli Feneri ve Boğaz hattındaki balıkçılarla çalışıyoruz. Bunun sebebi de Boğaz balığı her zaman lezzetli oluyor. Karadeniz ve Boğaz balığını şöyle tarif edebilirim. Balık aslında Kız Kulesi'ni geçtiği zaman yenmez derler. Bizim Yeniköylülerin eski şeyi budur. Çünkü Kız Kulesi'nden sonra biraz daha Marmara'ya akıyor balık ve orada yağını kaybediyor. Yani bunu lüferden söyleyeyim. Eskiden lüfer kitaplarında da yazar bu. Lüfer Boğaz balığıdır. Yani ne Karadeniz ne Marmara. Boğaz'da yenir. Mesela Marmara hamsisi ile Karadeniz hamsisinin arasında siyahla beyaz arasındaki fark kadar fark vardır. Kimse, hiçbir Karadenizli Marmara hamsisini yemez. Yani bu kadar açık bir lezzet farkı var. Biz de burada bunun için hep Boğaz balığı ve Karadeniz balığı servis etmeye özen gösteriyoruz. Tabii ki mevsimsel olarak da Çanakkale, Ege, Akdeniz balıklarını burada bulunduruyoruz. Ama yaklaşık şöyle bir şöyle söyleyeyim, 8 ay boyunca biz Boğaz balığı satıyoruz. En önemli şey, 35 seneden beri aynı sebzeciyle çalışıyoruz. Babamın dükkanında çalıştığı sebzeci Gümüşdereli hala bize sebze veriyor. Yani kendi bahçesi var Gümüşdere'de. Roka, kıvırcık, maydanoz, yazın domates, işte biber, salatalık hepsi Gümüşdere'den geliyor bize. Domatese çok önem veriyoruz. Yerel domates kullanmayı özellikle dikkat ediyoruz ve bizde yaz kış kıpkırmızı domates vardır bizim dükkanımızda. Yani ben izin günümde bile gidip bir yerde et restoranına gitmiyorum, balık yiyorum. Yani bana kardeşim diyor ki, abi sen balığın içindesin akşama kadar gidip balık yiyorsun. Ben çok balığı çok seviyorum, deniz ürünlerini çok seviyorum. Benim için ilk önce deniz demek, balık demek. Bir kere huzur demek. Emeklilik hayalim, şöyle yukarıdan denizi gören, böyle sonsuzluğa bakan bir ev yapmak. Orada da yaşlanmayıp orada ölmek istiyorum. Çünkü denizi görmeden herhalde yaşayamam. Çünkü deniz kıyısında büyüdüm.

Deniz benim gerçekten hayatımın ayrılmaz bir parçası. Balıkla alakalı sevgimin, balıkla alakalı işime olan sevgimin bütünü diyebilirim. Ramazan'da hep şeyi hatırlıyorum. Yeniköy'de bir fırınımız vardı. Orada pide kuyruğuna girerdik. O kuyruk 100 metre olurdu. Annem beni gönderirdi, pide al derdi oradan. Onun kokusu hala burnumda ve sıra gelince de elimizde böyle yanardı kucaklarımızda o pideyi eve götürene kadar. Yani benim için Ramazan bu. Bence başarının sırrı bir iyi ürün, iki neyle neyi pişireceğini ve neyle uyuşturacağını çok iyi bilmek. Bir de en önemlisi işini sevmek. İşini sevdiğin zaman başarı zaten geliyor.

0: Selamünaleyküm.
1: Oo, aleykümselam ustacığım. Sağ ol, hoş geldin. Sen nasılsın?
0: Ne haber?
1: İyi vallahi, bildiğin gibi uğraşıyorum.
0: Ne var balıklar?
1: Abi bugün çok güzel barbun iri tekir geldi.
0: Oo, yerli.
1: Yerli bizim buranın.
0: Bakın bunlar bizim Boğaz'ın tekiri. Yeniköy'ün. Görüyorsunuz. Gözleri görüyorsunuz. Benim gözlerimden daha parlak. Benden daha dinç duruyor.
1: Böyle.
0: Bunlar da levrek. Bunlar sarı kanatlar. Bakın. Balığın tazeliği buradan. Garozlarından, gözlerinden.
1: Kalkanım yeni geldi ustacığım.
0: Biz bugün şimdi levrek alacağız. Kalkan alacağız. Güzel karides alacağız. Bunlar Mersin'den geliyor. Hamsiler.
1: Karadeniz. Böyle lüferlerimiz var rüzgara.
0: Güzel lüferler var. Bunlar deniz levreği. Yetiştirme değil, orijinal deniz. Bakın, gözleri görüyorsunuz. Cam gibi. Bunlar böyle kıpkırmızı garozlar. Böyle parlak bir balık alacaksınız. Bu mevsimde özellikle tekir, istavrit, barbun, kalkan mevsimi. Şimdi 2-3 ay kalkan mevsimi. Lüfer en yağlı olduğu zamanlardan yine bir tanesi. Bunlar da kırmızı karides. Bunlara kanal karidesi diyoruz. Bunlar da Marmara'dan çıkıyor. En lezzetli karidestir bu. Bakın burada güzel deniz çupralarımız var. Bunların çok güzel ızgarası olur. Fırında da olur ama ızgarada çok güzel olur. Burada somon var. Somonlar fırında güzel böyle ağır ateşte en güzel fırında olur. Bunlar tekir, barbun hem tavası hem ızgarası ama bu boylar özellikle ızgara olur. Bir de bu yerli tekirse, yani buranın tekiri ise ızgara olur. Bu dil balığı, bunlar Bodrum dili. Görüyorsunuz. Şöyle bunların da çok güzel tavası. Süper. Sen şimdi bana kardeşim 4 tane levrek veriyorsun. Bunları paketliyorsun bana, gidiyoruz. Görüşmek üzere, gönderiyorsun. Hayırlı işler.

Merhabalar. Bugün size balık çorbası ve levrek buğulama yapacağız. İlk önce balık çorbasından başlıyoruz. Malzemelerimizi sayayım ben size. Şöyle iki tane levreğimiz var. Ondan sonra bir kerevizimiz var. Kırmızı kapya biberimiz var. Charleston biberimiz var, yeşil. Maydanozumuz var. Dereotumuz var. Patates var. Havuç var. Kereviz yaprağımız var. Bu olmazsa olmazı. Ve bir adet limonumuz var. Şimdi ilk önce balıklarımızı şöyle kaynayan suya bütün olarak atıyoruz. Biz malzemeleri hazırlarken bu balıklarımız pişmeye başlayacak burada. Ve bunun suyu kolajenli olacak, o lazım bize. Bu arada malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz. İlk önce kerezimizden başlıyoruz. Küp küp doğrayacağız kerevizlerimizi. Biraz da böyle dikkat etmemiz lazım ki hepsi aynı ölçüde olsun. Biraz da tabii göze hitap etmesi lazım. Böyle ufak ufak küp küp doğradık. Şöyle. Bu arada zeytinyağımız da var. Tenceremizin altını yakalım. Buraya da biraz şöyle zeytinyağımızı koyduk. Bu arada zeytinyağımız, malzememiz doğrarken ısınsın. Kerevizden sonra kapya biberimizi doğruyoruz. Bunları da böyle uzun uzun kesip küp küp doğrayacağız. Bu yaptığımız balık çorbası 6 kişilik veya 8 kişilik olabilir. Bu doğradığımız malzemeler de ona göre. Bundan sonra Charleston biberimizi doğruyoruz. Bu arada yağımız ısınıyor. Bu arada tabii mevsimine göre başka sebzeler de kullanabiliriz. Kışın kereviz var. Kereviz olmazsa bunun yerine yazın başka bir sebze kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. İstediğiniz, yani balık çorbasında istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Şöyle yağ kızdı. Hemen şeylerimi attım içine. Biberlerimi.

Şimdi havucumuzu keseceğiz. Bunu da yine küp küp doğruyoruz. Buğulamada hangi balıklar kullanılabilir? Buğulamada beyaz etli ve sert etli balıkları kullanabiliriz. Buğulamanın özelliği balık pişeceği için, haşlanacağı için biraz sert etli olması ve beyaz etli olmasını tavsiye ediyoruz. Tabii beyaz etli balığın da şeyi de sertliğinden dolayı lezzeti de güzel oluyor. Yağlı bir balık olmasını tercih ediyoruz. Yağlı balık olmasındaki sebebi yağlı balığın kolajeni daha çok oluyor. Onun için o kolajen de balığa bir buğulamaya lezzet veriyor. Havuçlarımızı attık bu arada. Şimdi soğanımızı doğrayacağız. Bu çorbanın püf noktası, dikkat edeceğimiz şey balığımızın taze olması. Çünkü taze balık olmazsa balık çorbamızın tadı çok kötü olur. Kokusu çok ağır olur. Ağır kokulu bir balık çorbasını da kimse içemez. Soğanlarımızı da doğradık. Soğanlarımızı da kavrulan malzemenin içine atıyoruz. Balığın taze olduğunu nasıl anlıyoruz? En önemli buradaki şey balıkta gözlerinden anlıyoruz. Derisi parlak olacak. Gözleri parlak olacak. Böyle ölü ölü bakmayacak. Ve tabii solungaçları da kırmızı olacak. Malzememiz bu arada kavrulmaya devam ediyor. Şimdi kerevizimizi atacağız. Kerevizimizi doğramıştık ilk. Bunu da attık. Şöyle hepsini koyalım. Şöyle bir daha bir kavuralım.

Bu arada balığımız burada haşlanıyor. Şöyle göstereyim. Pişiyor. İki tane burada levreğimiz var. Şimdi patatesimizi keseceğiz. Bu da yine aynı şekilde küp küp doğruyoruz.

Bu arada size ara ara balıklarla ilgili bilgiler de vereyim. Mesela marketten veya balıkçıdan balık aldınız. Eve geldiniz. Bunu kaç gün dolapta bekletebilirsiniz? 0 ile artı 4 arasında 4 gün dolapta kalabilir. 4 günden sonra artık bu balık tazeliğini kaybetmeye başlamıştır. Ama 4 gün en güzel kullanma günü birinci gündür. Dördüncü günde kullanabilirsiniz. Hiçbir şey iyi olmaz. Zararı olmaz. Ama dördüncü günden sonra bu balık artık ufak ufak tazeliğini kaybetmeye başlamış oluyor. Şimdi burada limonumuz var. Buradaki önemli şey limonun aroması şöyle kabuğundadır. Bunu böyle kabuğunu şöyle şöyle sıyırıyoruz. İstediğimiz şey hem limon ekşiliğini versin hem de kokusunu versin. Bakın böyle böyle bütün bir limonun şöyle kabuklarını aldım. Şöyle ikiye böldüm. Şöyle bunları da küp küp kestim. Burada böyle portakala yakın olan limonları kullanmıyoruz. Onlarda hiç lezzet olmuyor. Limon gibi limon kullanıyoruz. Pazardan, manavdan alırken şöyle tırnağınızla şöyle bir tık yaptığınız zaman, şöyle bir kokladığınız zaman limonun kokusu size geliyorsa, gerçekten limonsa güzel bir limon kokusu gelir. Şöyle bunları da doğradık. Ve attık içine.

Biraz da öyle malzemelerin daha pişmesini istiyorum. Bir iki dakika daha. Şimdi balıkla yoğurt tüketilmez diye bir şey var. Aslında balıkla yoğurt tüketilir. Taze balıksa hiçbir problem olmaz. Yoğurdun özelliği, zehirleme özelliği olduğu için bayat balıkla ve tabii nereden ne balığı aldığımızı bilmediğimiz için de yoğurtla balık tüketmeyi önermiyorlar. Ama ben kendim tüketiyorum, seviyorum da, meze olarak da tüketiyorum. Taze balık servis ettiğimiz için burada müşterilerimize de veriyoruz. Ama taze balık yoğurtla tüketilir. Tüketilmez, yoğurtla balık tüketilmez diye bir şey yoktur. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi kerevizi yaprağımızı kestik. Kesiyoruz. Yeşilliklerimizi kesiyoruz. Şöyle doğradık. Çok ince ufak doğramamıza gerek yok. Böyle kalın kalın da doğrasak işimizi görecek. Bunu da bunun içine

Bu arada balığımız o suda pişmeye devam ediyor. Şimdi telvesini yapmamız lazım. Suyumuzu aldık. Bir kasemiz var. Bir parça şöyle unumuz var, bu kadar. Bunu koyduk. Birazcık daha koyalım. Sonra bunun içine soğuk su ilave ediyoruz. Bir su bardağı soğuk suyumuz var. Bu soğuk su ilave etmemizin sebebi un topaklanmaması için. Şöyle karıştırıyoruz. Çırpma teliyle. Güzelcene karıştırıyoruz. İyicene unumuzu yediriyoruz. Topak topak olmasını istemiyoruz şeyin içinde. Şöyle karıştırdık. Şimdi buna biraz baharatlarımız var burada. Şöyle bir kaşık

Hatta şöyle birazcık daha koydum. Zerdeçal ilave ettim. Şöyle bir kaşık tane karabiber koydum. Tuzumu koydum. Şöyle iki kaşık kadar. Tekrar karıştırıyorum. Bu böyle bir renk aldı. Şöyle. Şimdi buradaki kaynayan çorbamdan şöyle bir kepçe buna koydum. Tekrar karıştırdım. Sonra bir kepçe daha alıyorum. Tekrar karıştırdım. Artık bu yaptığım sos çorbanın içine girmeye hazır. Şöyle de döktüm bunu. Tekrar devam ediyorum karıştırmaya. Bu yavaş yavaş katılaşmaya başlayacak. Bu arada balıklarım hazırlandı. Şimdi onları alacağım. Şöyle balığımı çıkardım. Balığım böyle hazır.

balıklarımı ayıkladım. Önemli kısımları bu löpetlerine ayırdım ama şu yaka kısımları dediğimiz balığın karnında şöyle uzun uzun kılçıklar olur. Bunları da şöyle elimizle tek tek bakarak alıyoruz ki burası çok önemli. Yerken ağzımıza gelsin istemiyoruz. Çorbayı içerken şöyle löpet kalsın. Rahat rahat çorbamızı içelim. Şöyle aldım parça parça. Koyarken de özellikle elimle böyle kontrol ediyorum ki kılçık elime batarsa tekrar alayım diye. Şöyle aldım bunları da. Şöyle kontrol ettim. Elime bir tane geldi demin. Şöyle de geldi. Şöyle koydum. Bir parça da şurada kalmış. Şimdi balıklarımız hazır. Şöyle bütün atmıyorum. Şöyle ufak ufak parçalar. Şöyle ufak ufak atıyorum kaynayan çorbama. Çok parçalanmasını istemiyorum. Ufak olmasın. Çok da büyük parçalar kalmasın. Şöyle. Kılçığım zaten kalmamıştı. Şöyle de kalanları da şöyle elimle sıyırarak koydum. Çorbamız 5 dakikaya hazır. Şimdi ikinci tarifimiz olan levrek buğulamaya geçiyoruz.

Evet, şimdi ikinci tarifimiz olan levrek buğulamanın malzemelerini size sayıyorum. Domatesimiz var. Bunda yeşil kıl biberimiz var. Yine limonumuz var. Sarımsağımız var. Şöyle bir tutam maydanozumuz var. İki tane de şöyle taze levrek balığımız var. İlk önce malzemelerimizden sarımsağı doğramakla başlıyoruz. Şöyle sarımsağı doğruyoruz. Böyle dilim dilim olmasını istiyoruz. Çok böyle ufak ufak olmayacak. Sarımsağımızı doğradık. Ocağımızın altını yaktık. Zeytinyağımızı şöyle bir gezdirdik. Sarımsaklarımızı attık. İkinci malzememiz olan biberlerimizi doğruyoruz. Şöyle 6 tane biber aldım. 2'ye böldüm. Şöyle ufak ufak, çok da ufak olmayacak şekilde şöyle doğradım. Biberlerimizi de attık.

domateslerimize geldik. Domateslerimizi özellikle küp küp doğramıyoruz. Bakın burada domateslerimiz böyle dilim dilim ince ince doğruyoruz. Burada domatesin püf noktası

ince dolabımızın bulamanın içinde doğrarken böyle dilim dilim olmasının sebebi çok dağılmasını istemiyoruz. Onun için böyle doğruyoruz. Şimdi domateslerimi doğradım. Şöyle maydanozlarımı kenara aldım. Domateslerimi de attım içine. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, şimdi sıra geldi balığımızı ayıklamaya. Şöyle balığımı ayıklamaya başlıyorum. Buradaki püf nokta balığın etini fazla şeyde bırakmıyoruz. Kılçığın üzerinde. Önemli olan balığın etinden maksimum faydalanmak. Şöyle filote yaptım. Tabii kılçık da bırakmak istemiyoruz. Şöyle bir püf noktası var. Bu kalan kılçıkları şöyle kesiyorum. Şöyle kestim. Bunda en çok kolajen bunda olduğu için buğulamamın içine bu şeyleri orta kılçığını atıyorum. Şöyle kılçıklarını aldım. Şimdi balıklarımı koydum. Şöyle. Şimdi limonlarımı kestim. Son olarak ekleyeceğim limon, maydanoz. Şöyle maydanozlarımı da doğradım. Tuzumu atıyorum. Şöyle tuzumu attım. Biraz yine tane karabiberim var. Karabiberimi koydum. Bir tık, bunda en önemli tık, domatesli olduğu için biraz şeker koymamız lazım ki o domatesin ekşiliğini alsın. Şekerimi de koydum. Bu çok önemli burası. Limonlarımı böyle dizdim. Bu çok basit, herkesin evde yapabileceği çok lezzetli bir buğulama tarifi. Maydanozumu da koydum. Şöyle güzelcene. Şimdi artık kapağını kapıyorum ve pişmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra hazır.

Balık ve deniz ürünleri adeta benim hayatımın bir parçası. Sofraya koyduğum her lezzet, benim için mutfakta hazırladığım her tarif özel bir tarif. Sunumda masada yer alan her tabağın ayrı bir hikayesi vardır benim için. Ben dün olduğu gibi bugün de denizle iç içe yaşayacağım ve misafirlerime bu lezzeti sunmaya devam edeceğim.

you! You!

0: Allah! Aç bakalım, aç kısmetimizi görelim ablacığım. Allah! Oo. Bu parayla bir hafta tatil yaparız be!
1: Ne yazıyor hüviyetinde?
0: Neciymiş moruk?
2: Emekli memurmuş.
0: Üç aydan üç aya maaş alır bunlar.
2: Yürüyün be haybeciler!
1: Bey amca! Oh, hayır, amca! Bey amca!
0: Amca! Amca, cüzdanın!
2: Amca, cüzdanını düşürmüşüm bak!
0: Ye!
2: Al!
3: Allah razı olsun! Ev kirası, bakkalın, kasabın borcu, elektrik, su parası, çocukların, torunların nafakası. Allah ne muradınız varsa versin sizin. Sağ olun çocuklar!

0: Fatih, bir defa bakmadan geçip gitme. Bedavadan ucuza bunlar. Ne alırsanız 10 lira.
1: 7,5 lira olmaz be evlat.
0: İnsaf be bey baba. 10 liranın da pazarlığı olur mu bu zamanda?
1: Olur evlat, olur. Yapma baba. 1 liranın bile icabında pazarlığı
0: sen
1: olur.
0: Sen bir malı getir bana, 20 liradan bir malı.
1: Sen gürültü edip durma, ben hastalıklı bir adam. Sonra ya üstüme dur, üstüme gelme. Allah sen de oradasın deyip durma.
0: Ben hepsini karıştırdın, allak bullak
1: ettin. Ne karıştırıyorum oğlum, siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde? Yeah.

0: Ne söyledim?
1: Durun hanımlar, durun! Telaş etmeyin! Parayla değil, sırayla ayol! Hepinizin falına bakın!
2: İşte bayanlar, baylar! İstanbul'un sosyete falcısı Güllü Bacı!
3: Bakarım, bakarım, bir bakışta canlar yakarım! Fal kısmet, fal kısmet, on kuruşa bir yet! Fal kısmet, fal...

0: Zeliş, Zeliş! Ben senin bildiğin falculardan değilim!
1: Yok canım!
0: Ya!
1: Ya nasıl falcısın bakalım?
0: Ben sosyete falcısıyım ayol, sosyete! Evet hanımcığım, senin de derdine bakalım.
1: Susun, alay etmeyin Cemile'yle! Nasılsın Cemilecik? Bekler dururum.
0: Gözün aydın hanımcığım! Bu kilit nasıl çözüldüyse, kocan da öyle çözülecek.
2: Nerede o günler? 10 senedir hareket bereket yok adamda.
0: Sen bu gece gör! Heriften kaçacak köşe bucak aramazsan... ...bana da Güllü bacı demesinler.
3: Eğit, Kazım abi geliyor! Kazım için çıksın!
4: Tahliye oldum Cemile! Tahliye oldum Cemile!
1: Yaşasın! Sünnetten sonra nikahımız var!
4: Ne sünneti be?
1: Nuri'nin be, buna karıp sende!
4: Nuri'nin sünneti ya! Aman duymasın köfte ol, fena halde bozak!
1: Sonra namussuzum Amerika'ya kadar kaçar!
4: Garanti kaçar!
1: Ulan herif beni abisi de unutuyor
4: mu? Unutur muyum be?
1: Ulan sarılın be, sarılın hadi!
4: Ay Cemile! Ebedi aşkım!
1: Kaçıyor! Tutun, yetişin, kaçıyor!
4: Nuri! Gel lan buraya, kaçma!
1: Ne var korkacak be Nuri, kaçma, kafasızlık etme!
3: Sana göre hava hoş, keseceği tırnak değil mi
4: bu? Oğlum, bunun kesilmesi kanun mecburiyeti! Gel lan buraya!
3: İstemiyorum!
4: Bana bak, fazla büyüdün mü baltayla kafanı keser gibi keserler sonra, gel buraya!
3: Çarpı getirme beni! Sus dedim!
0: Çocuğun canını acıtırsan, ben de seni keserim acımalı!
3: İstemiyorum, bırakın beni diyorum!
1: Devam edin, devam edin, ne olur!
0: Çalın be! Durmayın, çalın!
4: Tamam artık, o geçen hadi!
5: Maşallah! Oldu da bitti, maşallah!
4: Erkek adam oldum be, ne bağırıyorsun? Al şu yastığı kafanın altına bakayım, hadi! Bu da... İşte artık sana dedim arpa hediye! Gel bakayım! Oha be! Ulan herkesler bitti de sıra birbirimizi mi kesmeye kaldı?
5: Gönlünü bozma be çarpı!
4: Niye?
5: Bu ara yolsuzum! Nuri'ye bir şey alamadım! 5-10 lira vereyim dediydim! Borcum olsun!
4: Vermezsen faiziyle alırım!
5: Al bakayım benim erkek aslanım!
1: Geçmiş olsun! Yavrum geçmiş olsun!
2: Sağ ol Zeliş abla! Senin sayende kurtuldum!
1: Bak bunu senin için arakladım!
2: Sağ ol ablacığım!
0: Al hediyeni! Ah, sen olmasan ne yapardık? Böyle sazlı sözlü, şanlı şerefli sünnet cemiyetini nerede bulurduk? Allah seni de bahtından güldürsün, bal
1: bir tane melaiketin, her derde deva! Her derde devaymışım, ebe gümeci miyim ben be?
4: Ne sırası be?
5: Geçen sene deniz hamamında hepimiz gördük.
4: Neyi gördünüz?
0: Hadi uzun etme hadi! Giy şunları! Hadi yürü bakayım! Yürü şuraya hadi! Hadi!
5: Yavrucuğum! Gel çocuğum! Gel küçük kuşum! Hadi körpe çiçeği! Gel! Gel!
3: Odun fazla büyüdü mü, baltayla kafanı keser gibi keserler!
4: Bırakın! Bırakın! Bırakın!

0: gidip kendim gideceğim idam sehpasına!
1: Erkeklik öldü mü be?
0: Ne erkekliği be? Ölse de kurtulsam!
2: Ne?
0: Bırakın, bırakın beni! Nerede lan balta? Balta nerede he?
2: Ne baltası?
0: Beni kandıramazsın! Saklamayın, çıkarın baltayı, göreyim!
2: Yok be oğlum, sen daha körpecik fidan sene!
0: Eyüp Sultan'a gömün beni! Elvan okum dağıtın! Şerife Yasin okusun! Yalan mı oğlan, namussuz! Ah ulan Kazım ha, ah ulan hep senin yüzünden oldu. Ya ne yaptı bu lan sana? Bir tarafına mı battıydım ha? Dur bakayım bir dakika, bir dakika durun bir dakika. Bu başlık benim başıma küçük, daha büyük işte. Olmaz, olmaz numaraya.
3: Çalın çabuk,

0: Yavaş. Ay bir dakika. Şuraya koyalım hemen.
1: Geçmiş olsun çarpık.
0: Sağ ol canım.
2: Al canım, geçmiş olsun tondumla. Kıpırmaş ol.
0: Kelebek.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Sayın bayanlar, baylar, şimdi ünlü ve eşsiz sanatkarımızı dinleyeceksiniz. Uzun parmak Salih'ten olma, yedi bela Lütfiye'den doğma, Zeliş!
4: Çadırıma ne istiyor, şehre gidelim.

0: Tamam geliyorum. Zaten keşke artık o kadar az acıyacak. Onur'a kadar. Haydi hop hop hop.
1: Maşallah.
0: Allah, sıcağı bak! Sıcağı yukarı alabilirim!
2: Yan kesici kız bu mu beyefendi?
3: Hayır, bu değil memur bey, yanılmışım.
2: Neden? Büroda teşhis etmiştiniz.
3: Sayısız hastalıklarım var. Şeker, enfarktüs. Zengin olacağıma şunlardan biri olsaydım keşke.
4: Hakkınızı helal edin. Helal et hakkını. Ben hazırım abi, götürebilirsin.
2: Şikayet yok ki götüreyim. Fehmi Bey'i düğüne davet etmişsin.
3: Unuttun mu kızım? Hani Eminönü'nde, köprü üstünde, iş portacının yanında seninle karşılaşmıştık he?
4: Evet. Buyurun hadi, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk bakın.
3: Kusura bakma kızım, biraz buyurun. Geç kaldım. Karnım da zil çalıyor, öyle acıktım ki.
4: Hey çarpık, sucuk ekmek bir yalan hadi.
0: Amcaya, ballı kuzu sucuklarım ben çift porsiyon. Buyur amcacığım. Biz de buyuralım mı? Buyurun, buyurun.
5: Siz Cemile Kuru, Kazım Süslü'yü kocalığa kabul ediyor musunuz?
6: Ediyorum.
5: Siz Kazım Süslü, Cemile Kuru'yu karılığa kabul ediyor musunuz?
7: Bu hoş geldin
5: şu köpeği be!
7: Hoş geldi. Ne yapalım?
5: İmzalayın şunu bakalım.
8: Bir saniye memur bey, o ne? Süslü Kazım'ı yan kesicilik suçundan dolayı tutukluyorum.
4: Kazım!
7: Bana nikah! Ne lazım?
4: 17 defadır nikahtan dönüyor Cemile ile Kazım!
0: Böyle şanslı köpekler yesin!

0: gelecek güzel Allah'ım! Ay, ay.
1: Korkma! İkiniz de kurtulacaksınız! Kalkmaya çalış! Hadi, biraz gayret et! Ay,
2: yardım ay. Etsenize! Kansız herifler! Görmüyor musun, kadıncağız canıyla uğraşıyor!
0: Ölüyorum!
2: Bana ne ya, ben ilk yardım hastanesi miyim? Ay Allah, sizi kahretsin be! Biraz daha dişini sık.
3: Geliyoruz.
2: Şimdi hastaneye uçuracağım seni. Hadi.
3: Dur bakayım şöyle. Hop.
0: Yavaş.
3: Olma da ağır ya. Hadi erkek olacak erkek.
0: Ay.
3: Tamam tamam dur dur. Sasmayın. Dur bakayım
2: bana. Yavaş. Yavaş.
3: Tamam.
2: Hadi hadi eyvallah.
3: Güle güle. Zeliş göreyim seni.
0: Balon. Azaldı sancım neyin?
1: Korkudandır. Babasının haberi var mı?
0: He? Babasının mı? Şey, babası burada değil, Almanya'da.
1: Ya, öyleyse telgraf çekelim, hemen gelsin.
0: Ya, inatçı domuzun tekidir, gelmez, 3 sene oluyor gelmeyeli, halımı sormayalı.
1: 3 senedir gelmedi de bu çocuk nasıl oldu? Kimden bu çocuk?
0: Lafını bil, namusuma dil uzattın mı canından ederim seni.
1: 3 senedir gelmedi demedim mi?
0: Gelmedi dediysek, mektup da yollamadı, resim de göndermedi demedik ya! Hadi ben burada inem! Sağ ol abi, sağ ol! Çok teşekkür ederim, ama sancım geçti, vallahi geçti!
1: Yo yo, olmaz, bu vaziyette bırakmam
0: eyvallah,
1: seni!
0: Eyvallah, ben gidiyorum!
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Abi, vallahi geçti sancım!
1: Korkma, sakın korkma! Bu doğumun kolay olacak, tehlikesiz olacak! Çarçabuk kurtulacaksın! Hadi, gel!
4: Hemen doğumhaneye götür!

0: Yok hanım, Zeliş abla geldi.
1: Abla, Zeliş, Zeliş.
0: Tamam mı ablacığım? Atlattın mı yakışıklıyı?
2: Az kalsın biz enseleniyorduk. Herif bırakmadı ki yakamı, hastanede bile peşimden geldi.

0: Bazıları böyledir. İyilik fırsatı bulunca tadını çıkarmak için yapışırlar insana.
1: Hamilelik de yakışmıştı vallahi.
0: Bir gün hakikisi de olur inşallah.
2: Ulan çarp! Bırakın gevezeliği iş başını.
3: Şşt, gelen var, gelen var!
4: Şşt, hadi Şişko, uyan, başla bakalım! Başla ulan!
5: Yağma yok arkadaş! Söz verdin, satacaksın makineyi!
6: Zorlama ya, keyfimin kâyası mısın be? Satmıyorum, Allah Allah!
5: Keyif işi değil bu, ticaret işi!
2: İşte bak o günküler! Gene bizim çöplükte ötmeye kalkışıyorlar.
4: Zor ötürler, burası bizim stadyumumuz!
1: Ne yapacağız abla?
2: Ava çıkanı avlayacağız!
6: Bak arkadaş, böyle bir makine Amerika'da bile yok! Buradan beyaz kağıdı sokacaksın, buradan 500'lük çıkacak! Anladın mı? Ondan sonra at kasaya! Tamam mı arkadaş? Ey anam ey, dünyanın 7. harikası! Satmıyorum be arkadaş!
5: Satman lazım, bana söz verdin!
6: Söylemedim sana ya! Allah Allah!
2: Hey bey kardeşler, acaba bu taraflarda traktör fabrikası var mıdır ki?
6: Ne yapacaksın traktör fabrikasını?
2: Söyleme sahip, bir iki tane satın alacağız da!
6: Yeah. Ben traktörden anlamam, ben bu makineyi icat ettim!
0: Ana! Ne işe dolunacağız makine lan?
6: Para basar hemşerim, para!
0: Abo, bassana bir tane görelim bakalım
6: he! Olur! Hilesi hurdası yoktur ha! Gavurun icadını kat be kat geçmiştir! Şu düğmeye basıp çalıştıracaksın! Sonra da kağıdı şuraya yerleştireceksin. Evet. Koy boş kağıdı, al 500 lirayı.
0: Allah! Herif bir sıhtı çıkardı lan.
1: Vallahi sahi para.
0: Ya. Esahtan 500 kayme.
2: He ya. Hem de Atatürk'ü de var.

0: Kirloş. Kirloş. Kirloş. Kirloş. Allah. Ulan kirloş, kirloş be! Kirloş, kirloş, kirloş! Neredesin ulan? Ay, kirloş! Tadını kaçırdım be! Gel buraya! Kirloş, kirloş, kirloş! Kirloş, kirloş, kirloş, kirloş! Ulan kirloş neredesin be?
1: Hey, ev sahipleri! Kusura bakmayın ya! Köpeğimi arıyorum da onun için yani!

Allah. Ulan kirloş! Kimse yok bu evde ya! Ulan kirloş neredesin? Aklın varsa elime geçme sakın! Kirloş!

Gemi midir, yatak mıdır, nedir Allah be? Güzel benim şunu mu yastığı? Ya kaç kişinin elbisesi var burada acaba? Vay anam vay! Elbiselere bak be! Vay anasını! Elbiseler de mis gibi kokuyor yani. Şuna bak Allah! Kulakların çınlasın Güllü abla! Bu elbiseyi sana verecekler evvelallah! 7 kat fistan çıkartırsın! Artanından da perde dikersin ha! Ay ay! Ben bunu giyemem be! Huylandırıyor insanı! Ay bir tuhaf oluyor! Ay şunu alalım bakalım! Ya şöyle kapalı çakalısın! Vay anasını, zenginin evinde sivrisinek olmak bile iyi, baksana filitlerimiz kokuyor.

Şey, affedersin, kazayla mı taktım bunları? Evime de kazayla girmiş olacaksın herhalde. Tam üstüne bastın abla! Ekmek çarpsın ki kazayla girdim! Bütün bunlar Kirloş yüzünden başıma geldi zaten! Kirloş benim köpeğimdir de! Kirloş! Dur! Sakın kaçayım deme! Seni görmüşlüğüm var sanki, tanır gibiyim! Geç bu tarafa! Şimdi polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu! Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim! Şey, kulun kölen olayım abla, yakma beni ne olur! Ama hırsız değilim ki ben! Vallahi değilim, billahi değilim! Şey, abla, şey... Kirloş'u kovalarken girdim buraya! Vallahi billahi, ekmek kuran çarpsın yalanım varsa! İmkansız! Olamaz! İnanması zor evet! Fakat oldu bir defa! Köpeğin peşindeydim... Sonra yatak odana girince unutuvermişim! Elbiselerine, kokularına... Mücevherlerine özeni vermişim işte! Bak şu resme! Ne işi var burada? Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş bunu? İlk defa görüyorum. Benim fotoğrafım bu. Geçen sene saçlarımı siyaha boyatmıştım. Olamaz! İkiz olsak böyle benzeşemeyiz.

0: Buyurun, ben Leyla Taner.
1: Hürmetler, yarınki gazetelere ilan verdim. 15 gün daha uzatma ilanı. Leyla Taner'e ve programdaki diğer arkadaşlara teşekkürler. Memnun oldunuz mu?
0: Çok sevindim. Büyükçe bir ilan mı? Kaçıncı sayfada?
1: 5. sayfanın en başında ve de kocaman. Yaz sezonu için de kontratı hazırlattım. İstediğiniz miktarda avans da kabulümdür. Bu gece takdim edeceğim.
0: Teşekkür ederim Cemal Bey, hayırlısı olsun.
2: Demek duvarlarda, gazetelerde görmüşüm resmini, onun için tanır gibi oldum demin seni. Senin gibi meşhur bir ablamı tanıdığım için iftarım sonsuzdur.
0: Sen kimsin bakalım, ne iş yapıyorsun?
2: İsmim Zeliha, ama Zelişte Balkız da derler. Ortaköy'de mühürcü çıkmazında otururum.
0: Ben Leyla Taner, buyurun.
3: Alo, Papatya dergisi, ben Ertan. İyi günler Leyla Hanım. Gene bu hafta 2 sayfa sizden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim alakanıza.
2: Ulan kirloş! Vallahi çeşilir iş değil ablacığım, Allah yardımcın olsun. Her dakika zurt zurt ötüyor be, nedir bu ya?
0: Hadi Allah'a ısmarladık.

0: Zeliş, güle güle. Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
1: Gelirim vallahi, gelirim, bayıla bayıla gelirim.
2: Zeliş, Zeliş neredesin ya, meraktan patladık be kızım.
1: Neler oldu neler, ama size anlatmam.
2: Ne olmaz ya, anlat Allah.
3: Kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
4: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
3: Elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
5: Emredersiniz sultanım.
6: Baba ben Malatya'ya gidiyorum.
3: Malatya ama şimdi sırası değil. Ortalık karışık.
7: Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
3: Peki sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
6: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
5: Kimsin sen onu söyle.
6: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım.
3: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim.
4: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
3: Kimsin sen?
5: Fatih'in fedaisi Kara Murat.
3: Yakalayın!
8: Kara Murat Şeyh Gaffar'a karşı bugün 18'de TV4'te.
9: Çalmadan A101'e 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş, A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
10: Obseso'nun yeni yıldızı, bambaşka bir soğuk kahve deneyimi,
11: fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: da motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor, yapamıyor.
7: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis. Kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Türksel Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Parçaları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Bu var ya,
20: blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
24: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
25: Okullar açılıyor.
24: Evet.
25: Okul masrafları da gelecek.
26: Ver

0: gelin kızı evime gelip giriyor, elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar çıkıyor, her şeyimi karıştırıyor, ortada kimseler yok!
1: Affedersiniz efendim!
0: Evime giren genç bir kız olmazdı da, gözü kanlı bir erkek, azılı bir hırsız olabilirdi! Ne yapardım o zaman? Ne yapardım?
2: Olmuş bir defa, yorma sinirlerini!
0: Böyle bir düzen içinde insanda sinir mi kalır? Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek, tamam mı?
1: Tamam hanımefendi, tamam!
0: Canan! Sen de bir saat için izin istemiştin, kaç saat sonra döndün?
3: Bir aydır ilk defa çıkıyorum, bitiremedim işlerimi!
0: Vay sekreter hanım, vay! Amma da işin varmış!
2: İçme, yeter! Bir müddet dinlensen nasıl olur?
0: Çok kötü olur! Altın çağımı yaşıyorum! Ne kazanırsam şimdi kazanacağım!
2: Hiç olmazsa bir müddet tatil yapmalısın!
0: Menajerim olarak ekstra işler istiyorum senden! Çok zengin ailelerin düğünleri! Büyük balolar falan! Çok para alabilirmiş!
4: Çok çektim elinden, bitsin borcu! Tükettin ömrümü!
0: Ah be Leyla Taner abla, bu şarkıyı ben de senin gibi söylemezsem bana da zeliş demesinler!
5: Tamam, hadi yürüyün bakalım! Tam süper abilerim!
0: Yaramaz bu herif! Saçı uzun olanın cebinde parası yoktur!
5: Orası belli olmaz! Papel'le dümenin kimde olduğu bilinmez!
0: Ulan bana mı öğretiyorsun be?
5: Yoo, estağfurullah! Ne haddime!
0: Bak işte arpası bol bir beyzade!
5: Tamam! Oldu, oldu bu!
0: Yürü, başla numarana! Çek diş macununu, tamam!
5: Ben saralı bir kuşum, yaralıyım berduşum, hoppala!
0: Aaa! Saray illeti tuttu, vah zavallı dağlara taşlara, aman yarabbim!
6: Nesi var, ne oldu?
0: Sevabına yardım ediver bey abi, şöyle kenara çekelim!
5: Tak!
0: Başını taşlara vuruyor, baksana ya!
6: Bana ne, alın bir hastaneye götür!
0: Yardım etsene be, sende insanlık yok mu? Yuf be!
6: Hay Allah'ım, nedir başıma gelen?
5: Tamam bal kız, vakit tamam!
0: Ben doktor çağırmaya gidiyorum!
5: Kösün!
6: Geçmiş olsun!
5: Sana da!
6: Ben hasta falan değilim!
5: Hastasın! Bana dokundun, sen de hastalandın!
6: Yoo!
5: Bırak numarayı!
6: Allah korusun!
5: Bulaştı!
6: Yaklaşma!
5: Bak, yüzün karanlığa başladı! Ağzın köpüyor, ağzın!
0: Döktürdün be çarpık! En kral artizi cebinden çıkartırsın vallahi! Demiştim ben size! Bugün mangır günüdür!
5: Allah!
0: Hoppa!
5: At, at, at! Nerede mangırlar?
0: Neymiş, buska mı? Borç listesi!
5: Canım çıktı titreyip sallanmaktan! Boşa mı gitti o kadar zelzele? Ne yazıyor üstünde?
0: Protesto! Yani herifler ödememiş!
5: Amma da profesörsün ha!
0: Bakkala 311 lira, kasaba 178, manava 226 lira... 3 aylıkta ev kirası birikmiş, iyi mi?
5: Yırt o kağıdı Zeliş! Cüzdanı da uzak bir yere fırlat!
0: Demiştim, bugün çarptıklarımız kâfi diye! Kâfi ya! Ucu ucuna ancak yetişir!
5: Ne? Neye yetişir?
0: Demin bölüştüklerinizi geri iade edeceksiniz!
5: Hı? Anlamadım Zeliş!
0: Bu garibin borçlarını ödemek lazım be! Adresi de var adamcağızın! Uçlanın cebinizdekileri! Hı? Hadi!
5: Karnımda diş macunu ağacı çıktı be! Midem bembeyaz, al!
0: Hadi bakalım, şimdi doğru postaneye.

0: Efendim?
1: Günaydın. Leyla çıktı mı?
0: Sen misin? Günaydın. Geliyor musun?
1: Önemli bir vergi meselem çıktı. Gelemeyeceğim.
0: Biraz önce gitti. Fotoğrafçı da bekleyecekmiş seni. İşim bitince eve gel. Ben de bir yere çıkmayacağım bugün.
1: Akşam nasıl olsa görürüm ben onu. Eyvallah.

0: Had derecede sinir yorgunluğu. Tehlikeli bir sürmenaj.
1: Neyse ki parası var. Doktorun söylediklerini rahatlıkla yapabilecek. İyileşecek. Böyle olacağı belliydi. Yoruldukça huysuzluğu, aksiliği artıyordu. Her gece içiyordu. İlaç almadan uyuyamıyordu. Bu kadar para hırsı, şöhret hırsı... ömrümde görmedim, ömrümde. Hastanede kaldığı sürece seninle baş başa kalalım.
2: İyi ki provada bayıldı. Yoksa rezalet olurdu.
3: Bir müddet istirahat edecek.
2: Bir iki gece idare ederiz. Leyla Hanım'dan az para kazanmadık.
0: Anlaştık, mutabıkız değil mi? Bir müddet sakin bir hayat, içki yok. Geceleri erkenden uyku. Durumunuz olduğu gibi anlattım size. Gençsiniz. Kolaylıkla atlatacaksınız bu yorgunluğu. Bir iki aylık çalışmalarınızı değil, bütün hayatınızı düşünün. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hemen seyahate çıkın bence. Veya deniz kenarında bir yalıya taşının.
4: Merhaba Zeynep.
5: Vay ablacım benim! Hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin!
4: Bağırma, duymasınlar.
5: Duysunlar be abla, gelip görsünler, onlar da sevinsin. Ve de anlarlar Zeliş'in kim olduğunu. O günden beri hep senin plaklarını çalıyorum be.
4: Sana geldiğimi kimseler bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yemin edeceksin.
5: Hay hay, otur evvela.
4: Çok hastayım Zeliş. Sinir hastasıyım.
5: Yok be abla, biraz süzülmüş gibisin ama sana yaraşmış.
4: Hastalığım duyulursa mahvolurum. Bizde sinir hastasına deli derler. Gazeteler, mecmualar hastalığımı yazdı mı bir daha eski yerimde olamam. İyileştiğime hiç kimse inanmaz. Yeniden sapıtırım, işi bırakırım diye hiçbir gazinocu benden anlaşma yapmaz. Seyircilerim acıyarak bakarlar yüzüme. Düşmanlarım canıma okurlar. Alay mevzu olurum. Birkaç günde de tükenir giderim.
5: Ağlama be! Ben de boşanacağım şimdi. Senelerdir içimde birikmiş ne kadar acı, ne kadar kahır varsa hepsi için ağlayacağım.
4: Beni sevindirmek senin elinde. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
5: Ben mi? Ben mi senin yerine geçeceğim?
4: Aa, yapamam. Birbirimize o kadar benziyoruz ki hiç kimse fark etmeyecek.
5: Madem sen bu kadar istiyorsun Leyla abla, kabul. Desene şenlik var.

0: Düz frene bakar gibi ne bakıyorsun? Yarım saattir kahvaltı bekliyorum.
1: Kahvaltı? Kahvaltı? Alt solunu şimdi getirdim ya.
0: Nerede? Ne zaman, nereye getirdin?
1: Alt salon. Yumurtaları konuşmadık mı?
0: Ne yumurtası? Hasta mısın sen de?
1: Değilim. Fakat neyse.
0: Hastasın galiba. Doktora götüreyim istersen.
1: Değilim efendim. Dalgınım biraz. Şimdi geçer.
0: Daha ne kadar bekleyeceğim kahvaltını?
1: Getirmedin mi?
0: Ne zaman? Bir saattir bekliyorum.
1: Nerede bekliyorsunuz?
0: Ne demek nerede bekliyorum?
1: Demek istedim. Alt salonda mı? Üst salonda mı?
0: Alt salondayım demedim mi sana? Döktüklerini yenile, çabuk getir kahvaltını.

0: yaşasın. Rıza Efendi ayıramadıktan sonra kimse ayıramaz. İnşallah abla. Şimdi Ekrem'le Canan'dan bahsedeceğim sana. Biri menajerim, işlerimi o takip eder. Kontratlarımı yapar. Canan da sekreterimdir, yani kadın katip.
1: Bir mucize bu. Olmayacak bir şey başarmışsınız hanımefendi. Benden başkası asla bilmeyecek. Bunu düşünmeyin bile. Zeliş Hanım'a da elimden gelen yardımı yapacağım.
0: Bundan şüphem yoktu. Sana güveneceğimi biliyordum.
1: Yalnız gazino meselesi düşündürüyor beni.
0: Bir müddet sahneye çıkmayacağımı söylersiniz. Bu zarfın içinde 15.000 lira var. Onu da şahsi ihtiyaçların için kullanırsın.
2: Peki siz nereye gidiyorsunuz?
0: Bir motele gidiyorum. Orada müstakil bir daire tuttum. Şermin Uysal ismiyle kalacağım. Çok önemli bir şey olursa ararsın beni. Yarın sabah da menajerim Ekrem'le tanışacaksın.
3: Uşak Rıza Efendi nerede?
4: Ayrılmış.
3: Allah Allah, niçin acaba?
4: Ne bilirim ben, onun yerine beni aldılar.
3: Leyla Hanım nerede?
4: Salonda.
5: Ne oluyorsunuz Leyla Hanım?
3: Bir şey yok, üstüne varmak doğru değil, geçecek.
5: Geçti bile! Fakat 40 yıl yaşasam aklıma gelmezdi.
3: Düşünme bunları. Hastalık sağlık hepimiz için. Bir müddet dinlenince hiçbir şeyin kalmaz.
5: Bence çalışmalı.
3: Deli misin sen?
5: Hemen sahneye çıkmalı. Büyük bir konser vermeli.
4: Ben mi? Sahneye? Hı hı. Konser.
5: Evet.

0: Ay kafam pişti, çıkarın bunu be! Ya beni böyle şatifilli gibi giydirdin, nereye götürüyorsun?
1: Gazinoya gidiyoruz, matine var.
0: Ne yapacağız orada?
1: Seyredeceğiz, herkes seni görsün.
0: Tövbe tövbe!

0: koptu galiba, açık söyle koptu işte. Aa, bacağım!
1: Hayrola, ne oldu kardeşim öyle ya?
0: Tutmayın! Çok fena! Allah koptu bacağım, tutmayın, sarsmayın, Allah!
2: Bari alıp ilk yardıma götürelim bunları.
0: Götürmeyin, bırakın, burada öleyim!
1: Gel şimdi arabayı alalım, gel!
0: Sarsmayın! Sarsmayın beni! Çok fenayım! Durun!
1: Yaklaş!
0: Zavallı bacağım! Ay! Ah bacağım dur!
3: Ay baba!
0: Oğlum!
2: Cüzdanın düşmüş!
0: Ne oluyor? Geçti, bir şeyim yok!
3: Aaa! Olmaz! Bizle geleceksiniz! Kaçamazsınız, hayır! Hayır!
0: Nereye götürüyorsunuz bizi?
3: Oturun bakayım, girin içeriye, gazinoya, gazinoya! Bir dakika! İkinize de ziyafet var!
0: Anne! Adam kaçırıyorlar!
3: Oturun bakayım, yoksa polise teslim ederim, gazla şoför bey! Canım! Gel bakayım, gel! Gel!
0: Bir dakika ya! Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim! Anne! Adam kaçırıyorlar! Anne!
4: Ne iyi kadın be! Bizi polis yerine kayıntıya getirdin!
5: Bana dua et oğlum! Kadın bana kesildi be!
4: Bir lafına kirloş bile havladın!
5: Kesilen!

0: Ne kadar da bizim Zeliş'e benziyor
1: ha? Hadi be, sen de açık göz, hiç mi Zeliş görmedik yani? Yuh be! Herkesi Zeliş görüyorsun.
0: Haklısın, galiba haklısın. Neyse, biz kayıntımıza bakalım. Bravo abicim! Bravo, Nurol, çok güzel, aferin, beğendim. Sen bizim gazinoya gel.
2: Sayın davetliler, aramızda biricik ses yıldızımız Leyla Taner bulunuyor. Kendisini sahneye davet ediyorum.
0: Dur be, vurmuş Leyla Taner be! Allah Allah! Leyla abla! Leyla abla! Baba, gördü, gördü!
3: Hasta olduğunu bilmiyor musun? Sahneye çıkmasına niye müsaade ettin?
4: Kendi istedi.
3: Sana olan hayranlığım her gün biraz daha artıyor. Eskiden olsa Leyla Taner lüks bir gazinoda dinlenirdi. Gün geçtikçe ne kadar alçak gönüllü oluyorsun. Çalışmakla da iyi ettin. İradenle her şeyi yenecek güçtesin. Fakirlikten gelmenin, hayatla küçük yaştan beri boğuşmanın neticesi bu.
4: Oh, hem ne boğuşma! Her dakika başka bir korku, yakalandım yakalanacağım diye. Hiç açma, aklıma getirme.
3: Kızma ama, bu hastalık faydalı oldu sana. O gereksiz öfken çalımın gitti. Sevimli, iyi kalpli, duygulu, o eski Leyla oldun gene.
5: Ablacığım, balığı seni çift kızarttı.
4: Oh, çok teşekkür ederim.
3: Daha hazırlanmadı mı?
4: Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi.
3: Gidip acele etmesini söyleyeyim.
4: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Niçin anlamak istemiyorsun beni? İşkence etme bana.
3: Gene başlama Canan.
4: Seviyorum seni. Telaşın ne?
3: Basın toplantısını unuttun galiba. Gazeteciler otelde bekliyor.

Haydi zeliş göster kendine, bu işler sana vız gelmeli, tadını çıkart, boş ver, korkma. Azıcık kırıt, biraz sırıt, biraz lügat parala, hepsi tamam.

0: Ben saçımı siyaha boyatmak istiyorum. Bıktım bu saçtan.
1: Nasıl isterseniz.
2: Çok tuhaf. Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun. İçkiyi de mi bıraktın?
0: Elbette. Gelmiyor musun?
2: Acele yapılacak bir işim var.
0: Öyleyse hayırlı işler.

0: sadece çalışmak için geldim, pingir demeye değil. Leyla Taner müsveddesi.
1: Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun be? Ha? Bir daha Ekrem'le koklaştığını duyayım da gör bak kim olduğumu.
2: Hoşt, düdük makarnası, hoşt kayısı kurusu! Kafamı bozma, pişman ederim anandan doğduğuna ha!
0: Ekrem'i baştan çıkarman namussuzluktur.
1: Bana bak! Leyla ablaya verilmiş sözüm olmasa, o namussuz lafını yedirirdim sana ama... Hadi kızım, al voltanı, daha fazla karışma!

0: Sana ciddi bir iş arkadaşı gibi davrandım şimdiye kadar. Seni ateşleyecek, ümit verecek hiçbir hareketim olmadı.
1: Konuşma ne olur. Beni öpmeni istiyorum.
0: Leyla'yı seviyorum ben. Bunu bildiğine eminim. Ama garip bir ısrarla bırakmıyorsun peşimi.
1: Fakat Leyla seni hiçbir zaman sevemez çünkü...
0: Benimle bu şekilde konuşman hiçbir şeyi değiştirmez. Leyla'yı seviyorum dedim sana.

0: Ulan kirloş! Ulan hıyar turşusu seni! O kirloşum benim, gel bakayım! Ya ne çabuk unuttun beni ha?
1: Gidip Güllü ablaya haber verelim!
0: Unuttun mu sen?
2: Güllü abla! Leyla Fener abla geldi! Güllü abla, Leyla Fener abla geldi!
3: Şşt, kalk! Leyla Taner geldi!
4: Aga! Bay Leyla Taner ablacığım, bu ne şeref ablam, ablacığım, hoş geldin!
3: Ablacığım, burada gördüm ya, artık ölsem de gözüm açık gitmez!
4: Vay namussuz, bu yaşta kompartman mı yapıyorsun lan?
3: Yok vagon!
4: Emrin var mı ablacığım?
5: Ne vuruyorsun be?
0: Ah şey, affedersiniz!
4: Aptal Leyla Taner o be, bırak vursun! Ablacığım, bir tane de benim sırtıma vur ha!
5: Ah sultanım, sultanlar sultanım benim!
0: Şöhretinizi duydum Güllü bacı!
5: Aman sultanım! Senin şöhretinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Biz sana mahallece hayranız! Allah'a çok şükür, yakından görmeyi nasip etti
4: biz! Güllü bacı, biz ablamla daha evvel teşebbüs ettik! Bizi gazinoya davet etti, yemekler yedirdi! Zeniş ablamızı biraz andırıyor, değil mi?
5: Ah, ona kimse benzemez! Bir tanedir o!
4: Altın parçasıdır, altın! Kıskandı galiba,
0: ha? Güllü bacı! Deyiver falımızı bakalım!
5: Aa! Allah Allah! Sanki ben senin falına daha önce bakmış gibiyim!
0: Nasıl olur, ilk defa geliyorum!
4: Sen de meşhur oluyorsun artık! Koca Leyla Taner'in falına bakmak ne demek?
5: Herkesler duysun da anlasın! Düşmanlarım çatır çatır çatlasın! Çarpık Selim de çatlasın!
4: Çarpık sensin lan! Sen böyle fal bakmaya devam edersen, polisler gelir bir gün senin falına bakarlar! Ne vuruyorsun ya? İmdat! Moruğun elinden kurtaran yok mu? Bir dakika dur, ayağım kaydı, elbisem kirlenecek! Güpegündüz cadde ortasında reşit olmayan bir çocuğa tecavüz, imdat! Tek elini kirli saçında! Elim kirlenecek, çok para yapacağım! İmdat! Anne!
6: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım!
0: Neden?
6: Zeliş!
4: Koştu lan ya Cihit! Bunun da ahlakı değişti ya!
3: Ne kürküm ye dünyası! Bu kirloş adam olmaz!
1: İn ulan Leyla ablanın kucağından! Kirleteceksin üstünü başını!
0: Bırakın, pek sevdim kirloşu! Asil bir köpeğe benziyor!
4: Yapma abla! Şımartacaksın iti, gelip başımıza edecek sonra!
0: Baksanıza ne kadar uslu!
5: Leyla'nın pire falan vardır!
0: Tamam, varsa var! Kaşınmanın zevkini unuttuk kaç günden beri!
7: Müşte! Müşte! Kazım tahliye olacak!
3: Yardım, yaşasın! Hemen nikah tarihini alalım öyleyse!
7: O kadar acele değil, kefalete rabden tahliye ediliyor!
3: Ne demek o be?
7: Yani serbest olabilmesi için 10.000 lira para ödemeniz gerekiyor!
8: 10.000 lira nereden buluruz?
0: Bu zarfı Leyla abla verdi, ver eli açmamıştım! Bakın, bu zarfın içindekiler yeter mi?
4: Allah! Yeter de açar bile!
9: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum!
0: Ulan Kazım! Biz şimdi karı koca mıyız yani?
10: Vallahi inanamıyorum!
3: Gel kızım!
4: Öpüşsenize lan! Şimdi Zeliş burada olsa yerdim tokatı!
0: Ulan!
9: Salonu terk edin, başka nikah var!
5: Aa, polis! Polis!
11: Nikah şekerleri de bizde!
10: Vallahi inanmam, içinde kelepçe vardı!
0: Hadi bakalım, düğünde hepinizi gazinoya davet edin!
10: Hadi yaşasın! Ver bakayım evladım, ver!

0: Yorgunsun. Uykusuz bırakmayayım. Yarın önemli bir şey konuşacağım seninle.
1: Olur. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hoş geldin abla. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettin. Yaptık bir şeyler işte. Sana çek yazdım, istersen hemen gidebilirsin.
1: Yazık, bu saatten sonra gitmez.

0: Leyla'nın biraz önce gitti.
1: Aa! Nereye?
2: Bütün gece düşünmüş. Doktorun sözünü tutmaya karar vermiş. İyileşmeden gelmeyecek. Sen de aynı işine devam edeceksin. Çık yatak odasına, bir güzel

0: Do you?
1: Ne istiyorsunuz?
2: Olaydan haberiniz yok galiba. Leyla Taner bir uçurumun dibinde ağır yaralı vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama doktorlar ümitli değil.
1: Yanlışınız olacak. İşte Leyla Taner. Gördüğünüz gibi sağ ve sıhhatli.
2: Olur şey değil.
3: Ne olmuş?
1: Bir kadın bulunmuş uçurumda. Çok ağır yaralıymış, ölmek üzereymiş. Sana benzetmişler.
3: Allah korusun. Bir dakika, kim bilir hangi zavallıdır?
2: Herhalde, rahatsız ettim hanımefendi.
3: Gitmeyin, bu kadın Leyla Taner değildir. Leyla sinir hastalığı geçirmiş, çalışması yasak edilmişti. Kendisine çok benzeyen birini buldum. O da bu kız, adı Zeliş'tir. Allah'ım, inanamıyorum, o kadına bunu nasıl yapabildin?
4: İftira etme namussuz! Ben evime dönüyordum, beni yolumdan sen çevirmedin mi? Kalacaksın, Leyla gitti demedin mi?
2: Bu hanımın söylediği gibi, Leyla Taner değil de, Zeliş misiniz?
4: Evet, Zeliş'im! Ama katil değilim! Değil adam öldürmek, bir çiçek kopartamam ben!
2: Benimle karakola geleceksiniz.
4: Öldürmedim, inan bana!
5: Müteessirim, fakat odasına girmenize, görmenize izin veremem.
3: Durumu nasıl?
1: İyileşecek mi?
5: Henüz komada, kurtulabileceğini pek sanmıyorum.
1: Hiçbir ümit yok mu?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Ama yaşasa bile bitkisel hayata girme tehlikesi var. Hiç kimseyi tanıyamaz, konuşamaz, hareket edemez.
3: Artık ne Leyla, ne Zeliş var.
4: İşlemediğim suçun cezası neyse kabulümdür. Ben Leyla ablayı değil, Zeliş'i öldürdüm. Asıl günah bu. Daha yeni yeni fark etmekteyim bunu. O azıcık aşım, kaygısız başım diyen, iyi kalpli, dünyaya boş veren Zeliş'e kıydım ben. Hiç yaşamamıştım öyle. Giyinmemiştim, süslenmemiştim. Kimseler kapımı açıp karşımda iki büklüm durmamıştı. Öyle yemekler yememiş, öyle yataklarda uyumamıştım. Gencim, birazcık da insanım. Başım dönüverdi birdenbire. Şimdiki aklım olsa hemen kaçardım. Beni orada alıkoyan, şuramdaki acı gibi güzel bir şeydi. Sevivermişim farkında olmadan. Sevdalanmışım. Kendisi beydi. Benden yüksekti. Ben diye Leyla ablayı seviyordu ama ben haddimi bilmeden yanmaktaydım. Bir rüya görüp uyanmaya da izin yokmuş. Leyla ablayı da bitirdiler. Zeliş'i de!
6: Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bakın bakalım! Hayır, komiserim! Ulan sen sallanın buraya, ne
3: mesela? Durun ya, beni bekleyin! Kusura bakmayın hakim bey, bir yanlışlık olmuş, Zeliş benim! Bu hanımefendi de meşhur şarkıcı Leyla Taner!
4: Hayır, olamaz! Leyla Taner olamaz bu kadın! Yaşamasına imkan yok! Ben attım uçurumdan onu! Ben!
5: İtirafta bulunan bu kadını nöbetçi savcılığına teslim edin!
4: Hayır!
3: Bu aptal kadın, Leyla diye beni öldürmek istedi. Ama başaramadı Allah'a şükür. Çoktan iyileştim. Fakat doktorlarla emniyet sorumluları gerçeğin aydınlanması için müşterek bir karar alarak hastalığımın devam ettiğini bildirdiler. Geçmiş olsun Leyla Hanım. Ben Zeliş...
7: Sultanım, ziyaretinizde beni ihya ettiniz sultanım.
8: Kızımla evlenirse, bu bizim için daha büyük bir garanti olur. İstanbul'u almak tasavvurlarımızdan vazgeçin.
9: Bize şart koşmak, hesap sormak,
0: hiç kimsenin haddine düşmemiştir.
7: Nasıl olacağım oğlum? Bu hasretlik canıma yetti.
9: En yakın Türk köylerini basıp taş üstünde taş bırakmayın.

0: Onu öldüren alçağı tez karşıma çıkar.
1: Ananın öcünü hep beraber alacağız.
2: Kara Murat, Fatih'in fermanı. Birazdan TV4'te.

0: lire. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
1: Flo. Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
5: Kasa.
8: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
8: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
9: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
10: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
11: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.

0: Hayat yakında TV4'te.
1: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türksel Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hayrola, siz nereye böyle?
10: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
9: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
10: Peki.
11: Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
12: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
10: Teşekkür ederim.
13: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
12: Oku bakalım şunu.
10: Okunmaz o amca.
11: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
9: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
14: Bir Dağ Masalı yarın 16.15'te TV4'te.
15: Bu var ya,
16: blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme kartı.

0: karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy,
3: Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
3: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
3: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
3: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: Sana güle güle.
2: Bize eyvallah.
3: Sen sahnene, biz işimize.
1: Hadi Celişçiğim, bak ileriden bir araba geliyor. Tak yastıklarını, hamile numarasına bakacağız.
4: Bana bakın zırtapozlar, siz Allah'ınızı şaşırdınız galiba. Zeliş benim be.
1: Sana hiç de böyle konuşmak yakışmıyor be Leyla abla, ayıp ayıp. Yürüyün lan!
4: Hadi! Durun be! Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
1: Yo, o kadar uzun boylu değil! Şimdiye kadar sen bizimle dalga geçtin!
2: Şimdi sıra bizde!
3: Leyla tanıyorsun sen!
1: Leyla tanıyorsun sen! Yürü hadi, yürü! Hadi!
4: Ben Zeliş'im! Ekrem, hiç olmazsa sen inan! Benim asıl Zeliş! Kirloş, buraya gel! Şimdi görürsünüz Zeliş'in kim olduğunu!
1: Yaşasın! Yaşasın Zeliş!
4: Kirloş! Kirloş gel! Gel benim yanıma! Hay Allah! Gel! Gel Kirloş! Kirloş!
3: Yaşasın gerçek Zeliş!
1: Nasıl, bizi aldatır mısın?
5: Bir de bana fal battı!
3: Bizi de evlendirdi!
5: Gene de helal olsun!
1: Yaşasın asıl Zeliş!
4: Yaşasın Zeliş!
1: Yaşasın!
4: Bir dakika! Bizi affet Zeliş!
6: Şu dün...

Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra durmamış, yeni hedeflere yönelmişti. Yenilmez Türk orduları zaferden zafere koşuyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları her gün biraz daha genişliyordu. Doğuda ve batıda bütün krallar dize getirilmiş, komşu ülkeler vergiye bağlanmıştı. Şimdi sıra Muşar Kalesi'ndeydi. Dört yiğit Türk elçisi, Muşar Hakimi Şeyh Gaffar'a vergi almaya gidiyordu.

0: Ben kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
1: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
0: Fatih Sultan Mehmet böyle bir zehaba mı kapılmış yoksa? Kendini çok mu güçlü sanıyor?
1: Sanmıyor.
0: Bu kadar emin olmasın. Unutmasın ki el elden üstündür.
1: Fatih Sultan Mehmet Han yeryüzünün en güçlü hükümdarıdır. Ondan üstünü yoktur.
0: Ne malum benim ondan üstün olmadığım?
1: Ulu hükümdarımız gücünü bütün dünyaya ispat etmiştir. Arzu ederseniz size de ispat etmeye hazırdır.
0: Siz daha benim gücümü görmediniz ama... sabırlı olun, göstereceğim sizlere. Kimin daha güçlü olduğunu anlayacaksınız.
2: Efendim! Ulu şehrimiz! Efendimiz! Ulu şehrimiz! Efendimiz! Ulu şehrimiz! Efendimiz!
0: Çocuklarını bana kurban edene cenneti bağışlıyorum. Siz dördünüz öldürün çocuklarınızı.
3: Emrin başım üstüne sevgili ulu şehrimiz!

0: Sen yukarıdaki nöbetçi! Sana söylüyorum nöbetçi!
1: Buyur şeyhim, emret!
0: Cennete gitmek istiyorsan kendini aşağı at!

Görüyorsunuz, benim küçücük bir işaretimle hiç göz kırpmadan kendini ölüme atacak on binlerce fedaim var. Bunları böylece sultanınıza anlatın. Bu burada kalsın, öbür üçünü zindana atın hemen.

0: Hata ediyorsunuz. Elçiye zeval olmaz.
1: Ben kendi kurallarımdan başka kural tanımam, götürün. Padişahına cevap yazacak değilim. Git ona burada gördüklerini anlat. Benimle uğraşmaya kalkmasın. Çünkü gücümün sınırı yoktur. Kılıcımın ucu buradan ta Osmanlı Sarayı'na kadar uzanır. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı parmaklarımın ucunda. Tek bir işaretim yeter.

0: Duyduklarım doğru mudur? Bu gafil şeyh ne cüretle elçilerimizi zindana atar? Nesine güvenir de bize meydan okur?
1: Gücüne sultanım, bunu gözlerimizle gördük. Bir işaretiyle ölüme seve seve giden fedaileri var. Bütün halk şeyhin kendilerine cenneti vereceğine inanmış sultanım. Hem de bütün kalpleriyle inanmışlar.
0: Ordu sefere hazırlansın Lala.
2: Ferman sultanımındır.
0: Muşar'a varıp kalesini yer ile yeksan edecek, Şeyh Gaffar'ın sarayını başına yıkacağız.

0: Gülseher, sen ha! Neden yaptın bunu?
1: Öyle emir aldım.
0: Kimden?
1: Şeyh Gaffar'dan.
0: Bu ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin.
1: Ölümden korkmuyorum. Nasıl olsa cennete gideceğim.
0: Nereden biliyorsun cennete gideceğini?
1: Şeyhim söyledi.
2: Eğer isteseydim çoktan ölmüştün. Fedaim seni sadece yaralamak emrini aldı. Gözüm, kulağım ve elim her an sarayındadır. Benimle uğraşmaktan vazgeç, Şeyh Gaffar.
0: Nöbetçi!
3: Buyurun sultanım.
0: Alın götürün bu kadını. Bana Sadrazam Mahmut Paşa'yı çağırın, tez gelsin.
3: Emredersiniz sultanım.
0: Muşar seferinden şimdilik vazgeçtim Mahmut. Kaleyi yakar, yıkar, yerle bir ederiz ama Şeyh Gaffar'ın sırrını çözemeyiz.
4: Ferman sultanımındır.
0: Bak Kara Murat, senden büyük bir hizmet daha beklerim.
5: Yolunuza canım fedadır sultanım.
0: Muşar'da sahtekar bir şeyh türemiş. Sihirli bir gücü olduğunu iddia eder, saf kişileri cennet vaadiyle kandırıp kendine bend edermiş. Şimdi Muşar'a gidip elçileri kurtarıp Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
5: Emredersiniz sultanım.

0: Sevgili babacığım, Osmanlı'dan haber var.
1: Ne yazıyor?
0: Fatih'in seferden vazgeçtiğini bildiriyor.
1: Vazgeçecek elbet. Can pazarı bu.
0: Yerine fedaisini gönderiyor. Yaman bir silahşor ve Fatih'in sağ koludur. Sınırda Yiğitler Köyü'nde abisinin bir çiftliği var. Oraya uğrayacak. Evde abisinden başka bir de genç yengesi var.
1: Abisiyle yengesi ha? Bu güzel işte. Bana fedailerimden üçünü yollayın, bekliyorum. Sizden Kara Murad'ın abiyi Turhan Bey'i istiyorum. Geride bir tek canlı kalmayacak. O evde kimi bulursanız hepsini öldüreceksiniz.
2: Kara Murad'ı da öldürecek miyiz?
1: Hayır. Ona bu mektubu bırakacaksınız. Geri dönecek ve Fatih'e olanları anlatacaktır.
3: Baş üstüne şeyhim.
0: Baba, neye karar verdin? Ne yapmayı düşünüyorsun, öğrenebilir miyim?
1: Fatih'e en büyük darbeyi vuracağım. Zeynep, sen elçilerle meşgul ol yavrum.
4: Eline sağlık kadınım, çok lezzetli olmuş.
0: Afiyet olsun. Gelenler var.
4: Hayırdır inşallah. Kimler ola ki?
0: Yabancı bunlar.
4: Şimdi öğreniriz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sen Kara Murat'ın abisi misin?
1: Evet, niye sordunuz?
2: Biz Kara Murat'ın silah arkadaşlarıyız.
3: Sana ondan haber getirdik.
1: Sağ olun. İnşallah hayırlı haberdir.
0: Hem de çok hayırlı.
1: Buyurun içeride konuşalım, uzun yoldan geldiniz. Soğuk bir ayran yorgunluğunuzu alır. Hanım kuyudan ayran testisini çıkar. Kardeşimin arkadaşları benim de dostlarımdır. Ne yapıyor şimdi benim yiğit kardeşim?
0: İyi, çok iyi.
2: Bayramda elini öpmeye gelecek.
1: Buna çok sevindim. Uzun zamandır görmedim onu. Kara Murat bana hiç sizden söz etmemişti. Ne kadar zamandır tanıyorsunuz onu?
3: Onu hiç tanımıyoruz.
4: Turhan! Yapmayın! Bırakın beni! İmdat! İmdat!
0: Gelen var.

0: Bana kötü niyetle gelenler işte böyle çarpılır. Ağabeyin Turhan Bey elimde rehindir. Onun hayatına değer veriyorsan git padişahına başına gelenleri anlat. Bu Osmanlı'ya üçüncü ihtarımdır. Benim her yerde gözüm, kulağım ve elim vardır. Üstüme gelirseniz daha çok kan dökülür. Mahvı perişan ederim devletinizi. Şeyh Gaffar.
1: Keşke şu kadını yanımıza alsaydık.
2: Doğru, yolda çok işimize yarardı.
3: Adı damağınızda kaldı galiba.

0: Çiftlikte karşılaştığımız adam bizi izliyor.
1: Buradan iki kola ayrılalım.
2: Biz ikimiz ileride pusu kurup bekleriz onu.
1: Ben onu alıp gidiyorum. Çölde kavuşurum size.
2: Hadi.

Huh?

0: Baba, ben Malatya'ya gidiyorum.
1: Malatya'ya mı? Şimdi sırası değil. Ortalık karışık. Ertele bu yolculuğu.
0: Erteleyemem. Akrabalarıma daveti kabul ettiğimi bildirdim.
1: Peki. Yalnız yanına bir muhafız kıtası al. Yollar haydutlarla dolu. Tedbirli olmak gerek.
2: Hancı, nerede kaldı bizim?
3: Beyzadem, umarım yemeklerimizden memnun kaldınız.
1: Sağ ol. Borcum ne kadar?
3: 1 altın efendim.
1: Merak etme, sahte değildir.
3: Başka bir emriniz var mı?
1: Hayır.
3: O da falan istemez misiniz?
1: İstemez, hemen yola çıkıyorum.
3: Öyleyse hayırlı yolculuklar.
1: Sağ ol Hancıbaşı.
3: Güle güle. Şu gelen adamı görüyor musun? Bu adama iyi dikkat et. Para babası, kesesi altın dolu. Atla atına koş, atlaya ona yağlı bir av geliyor.

0: Apto nerede?
1: İçeride.
0: Apto, bir haberim var. Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
2: İşte şimdi yaşadık. Onu ele geçirirsek kızının ağırlığınca altın kopartırız Şeyh Gaffar'dan.

0: Ne var, ne oluyor?
1: Bu çocuk sizi gözetliyordu efendim.
0: Maksadın ne? Söyle!
1: Maksadı sizi öldürmek olabilir.
0: Kır başlayın! Daha kuvvetli! Acımadan vurun! Ah. Geberteceye kadar vurun!
2: Yok mu buradan an?
0: Ah. Durun!
3: Öldürteceksin çocuğu! Böyle bir güzelliğin arkasında bu kadar zalim bir ruh olduğuna seni görmesem inanmazdım.
0: Kimsin sen? Ne hakla bize karışıyorsun?
3: Kim olduğumun ne önemi var? Çocuğu serbest bırakın!
0: Bize böyle emir vermeye kalkıştığınıza göre büyük bir adam olmalısınız.
4: Önce dilini keselim.
5: Diz çök sultanımızdan af dile.
3: Şu köpeklerini susturmazsan ben susturacağım.

Ah!

0: Seni öldürmek istedi.
1: Sağ ol. Adamlarını al ve git buradan.
2: Tekrar karşılaşacağız. O zaman seni bağışlamam için yalvaracaksın.

0: Sana borçluyum Beyzadem.
1: Boş ver, kim olsa aynı şeyi yapar.
0: Sakın gitme Beyzadem, gitme oraya.
1: Neden?
0: Eşkıya Abdo ile çetesi uzun geçitte pusu kurdular.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Hancı adamlarıdır. Ben de seni soymaları için haber vermeye gidiyordum. Bağışla beni Beyzadem.
1: Aferin sana.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Bana bak küçük, düğüne gitmiyorum ben.
0: Ne olur Beyzadem, kovma beni. Anam, babam, kardeşlerim ölmüş, yetimim. Kimsesizim.
1: Peki öyleyse küçük, atla atına.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Babana mektup yazmanı. Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın.
0: Asla, senin gibi bir haydut bana emir veremez.
1: Sen çok azgın bir kısrağa benziyorsun. Ama ben seni yola getirmesini bilirim.

0: Devam edeyim mi, konuşacak mısın?
1: Hayır.
0: Öyleyse babana mektup yerine başka bir şey göndermek zorunda kalacağım. Senin bu güzel kulağını!
1: İğrenç haydut, çek pisliğini! Yoksa babamın lanetinden kurtulamazsın.
0: Biz lanetten, cehennemden korksak eşkıya olmazdık. Kes kulağını!

yakalayın çabuk. Geber şunu. Atlara.

0: Her tarafı taradık şeyim. Bütün şüphelileri yakalayıp zindana tıktık. Fakat aralarında Kara Murat diye biri yok.
1: Siz gene de dikkatli olun. Dediklerine bakılırsa bu Kara Murat şeytan gibi bir adammış. Her kılığa girer, iğnenin deliğinden geçermiş. Delici varsa göreceği de var. Derhal tutsak elçilerden birini şehrin kapısına alsın.
2: Zeynep Sultan'ın muhafızları geldiler efendimiz. Huzura kabullerini dilerler.
1: Gelsinler.
2: Başüstüne efendimiz. Girin.
1: Nedir bu haliniz?
3: Uzun geçitte pusuya düşürdüm.
4: Yalnız ikimiz kurtulabildik.
3: Kürt Apto ve adamları.
1: Zeynep Sultan ne oldu?
3: Kaçırdılar onu efendimiz, kaçırdılar.
1: Korkak herifler! Sizin gibi beceriksiz fedai gerekmez bana. Alın bunları götürün, kaza geçirin. Seni de kumandanlıktan atıyorum. Hurşide haber ver, kızımı kurtarmak için harekete geçsin. Kürt Abdo ve çetesini ölü veya diri getirsin.
2: Başsın efendim.

0: Şükür kavuşturana, hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk baba.
0: Seni tekrar görmek beni çok sevindirdi, mutlu etti.
1: Sağ ol, gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım.
0: Peki, sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
1: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Hayatımda onun kadar yaman bir silahşor görmedim. Tek başına koskoca bir çeteyle savaşarak beni kurtardı. Bize onun gibi adamlar gerek.
0: Nerede bu yiğit, onu mükafatlandırmak isterdim.
1: Beni kurtardıktan sonra ortadan kayboldu. Bir teşekkür bile edemedim. Ama kim bilir, belki de bir gün rastlarım ona. Elmalarım var, taze elmalarım var. Sulu sulu elmalarım. Almadan geçmeyin. Elmalarım var, sulu sulu elmalarım var, almadan geçmeyin. Taze taze elmalarım var.
2: Siz beni burada bekleyin. Merhaba güzelim. Dur, sana bir kötülük yapacak değilim. Dur bakalım!
1: Beni rahat bırak!
2: Kaçmak yok güzelim, sen benim bırak olacaksın!
3: Kızı rahat bırak!
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Kim olursan ol, önemi yok, kızı rahat bırak!
2: Çekil yolumdan serseri! Ben kumandan Hurşid'im!
3: Ya, öyle mi?

0: Yol açıldı, kimse rahatsız etmez artık.
1: Size bütün kalbimle teşekkür ederim. Kurtarıcımın adını öğrenmek istiyorum.
0: Adım Kara Murat.
1: Benimki de Elif, Sarıgül Sokağı'nda oturuyorum. Ziyaretime gelirseniz sevinirim.
0: Bir sakınca yoksa bugün öğleden sonra gelirim.
1: Beklerim, hoşça kalın.
0: Güle güle.
2: Adı Kara Murat'mış.
0: Emin misin?
2: Konuşurlarken duydum. Bugün öğleden sonra Elif'in evine gidecek, orada buluşacaklar.
0: Ya, işte şimdi kuyruğu kıstırdı. Aferin Cafer, bana büyük bir hizmette bulundun.

0: ihbar etmedim.
1: Yakalayın onu. Durmayın, gebertin. Huh?

Huh?

0: Bu hain Kara Murad'ın kaçmasına sebep oldu şeyhim.
1: Sevgilisi misin?
2: Hayır, sevgilisi değilim.
3: Yalan. Kara Murad hakkında çok şey bildiği belli.
1: Atın bu zindana bildiğiniz usulle konuşturun.

0: Bunu diyorum size!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben!
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.

0: polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
0: Tanrı muradımı korusun.
2: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
3: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
2: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
1: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
4: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
5: Karateci Kız, yarın 13.45'te TV4'te.
6: Cumartesi fırsatları başladı. Önür kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
16: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
17: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
18: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
7: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
20: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
21: Tam bir boş.
20: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
22: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.

0: Hedefimiz kum baramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte...
1: Ne diyor?

0: paylaşıyorum.
1: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Yüksel Van'da. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
8: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
9: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
10: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
11: Yarın gidip karşılayalım onu.
12: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
13: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
14: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
7: Gidiyoruz Abbas.
15: Nereye?
7: Şimdi görürsün.
16: Hınç yarın 18'de TV4'te.
17: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
18: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Concentrate Deter.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Oruç, Kara Murat nerede? Nerede saklandığını bilirsin.
5: Bilmiyorum.
4: Başla. Onun nerede olduğunu söylersen canını bağışlarım.
5: Vallahi bilmiyorum.

0: Hepsi bu kadar mı?
1: Bunlar eşkıyalar efendimiz. Cesetlerini çuvala koyup getirdik.
2: İki eşkıya daha vardı ama onlar kaçtılar.
0: Kaçırdınız demek. Yazıklar olsun size. Bu dünyada yaşamak haram size. Öldürün birbirinizi. Suçun çok çok büyük Abdo. Ölümlerden ölüm beğeneceksin. Atın bunu zindana.
3: Gelin.
0: Bunları da kayalıklardan atın, parçalansınlar.

0: Beni aradığınızı duydum. Buyurun, emirlerinizi bekliyorum.
1: Kimsin sen?
0: Fatih'in fedaisi Kara Murat.
1: Yakalayın!

0: Gebertin bu köpeği!
1: Söyle köpeklerine çekip gitsinler buradan! Durun! Çekilin gidin! Karışmayın bu işe!

0: Elçiler nerede? Kardeşime ne yaptın?
1: Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim ki hiçbir şey yapmadım. Hepsi yaşıyor. Ne olur kıyma benim canıma, kıyma. Ne istersen veririm. Bak yaşıyorlar. İnanmazsan bak, işte hepsi buradalar.
0: Yürü! Yakup Bey, Sinan Bey, benim yiğit beylerim. Ben Kara Murat, tanıdınız mı beni?
2: Kara Murat, sultanımızın fedaisi.
0: Sizi kurtarmaya geldim.

0: Nereye gitti bu adam?
1: Sen benim hayatımı kurtarmıştın, şimdi ödeştik.
2: Kimsin sen, onu söyle.
1: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım. Senin Türk elçilerini kurtarmaya gelen bir Akıncı olduğunu biliyorum. Sana yardım edebilirim, karşılığında sen de bana yardım edeceksin.

0: Benim yardımım olmadan elçileri kurtaramazsın.
1: Peki, onlara karşılık ne istiyorsun benden?
0: Bunun zamanı gelince öğreneceksin. Beklenen gün geldi. Bu gece Şeyh Gaffar'ın saltanatı sona erecek. Yarın bu ülkenin tek ve mutlak hakimi ben olacağım. Sizler de benim vezirlerim ve kumandanlarım. Sizlere verdiğim sözlerimi, vaatlerimi yerine getireceğim. Hepiniz servet ve refaha kavuşacaksınız. Hazırladığım plan gereğince bu gece herkes üzerine düşen görevi yapacak. Babama sadık olarak bilinen kumandanları sabaha karşı yataklarında bastırıp öldüreceksiniz. Babamı ise ben yok edeceğim. Bu iş için yanıma çok güçlü bir kahraman alıyorum. Aramıza yeni katılan bu arkadaşı sizlere takdim ederim. Bugüne kadar gördüğüm en yaman silahşör. Adı Kara Murat. Bu gece bana en büyük yardımı o yapacaktır.
2: Aramıza hoş geldin.
1: Ben böyle düzenlerden anlamam. Öldürmek istediğim adamın karşısına geçer, kendisini korumasını isterim. Bir adam can düşmanım bile olsa yatağında boğamam. Bu yaptığım hainlik değildir. Mertlik derler buna.
0: Yerinde bir başkası olsa buradan sağ çıkamazdı. Fakat bana yaptığın iyilikleri düşünerek hayatını bağışlıyorum. Ancak amacıma ulaşıncaya kadar seni tutuklayacağım. Çünkü planlarımızı öğrendin.

0: Atın zindana şunu!
1: Murat! Çabuk ol babam!
2: Çabuk olun, nöbetçileri öldürmek zorunda kaldım!

Ah!

Geçmiş olsun efendim.

0: Kızınız tehlikeyi tam zamanında haber verdi bana.
1: Geçmiş olsun baba.
2: Sağ ol kızım. Beni neden kurtardın? Sen Fatih'in fedaisi değil misin?
0: Ben güçlü olanın yanındayım. Yani sizin.
1: Sevgili babacığım, beni de eşkıyalardan tek başına kurtaran yiğit odur. Devletimize onun gibi silahşörler...
2: Büyük hizmetlerde bulundun evlat. Şimdi dile benden ne dilersen.
0: Önce size karşı saygıda kusur ettiğim için beni... Sonra da bu Elif kızı bağışlamanızı dilerim.
2: İkiniz de bağışlandınız. Elif bundan sonra senin hizmetinde olacak. Gösterdiğin yararlılıkla en büyük mükafatı hak ettin. Bu gece seni cennete göndereceğim.
3: Duydunuz mu? Kara Murat, Şeyh Hazretlerinin hayatını kurtarmış. Onun emrine girip kumandan olacakmış.
4: Murat'ın Fatih'e ihanet edeceği kimin aklına gelirdi?
5: Hiç kimsenin. Ruhunu şeytana sattı.
6: İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Çıkar uğruna babasını bile satar.

0: Cenneti beğendin mi?
1: Ne diyeyim, şaşkına döndüm. Eğer bu Şeyh Gaffar büyücü değilse, bu işin içinde muhakkak bir bit yeniği vardır.
2: Her ay başı Şeyh Gaffar'a Çin'den bir küçük sandık gelir. Geldikten sonra da cennet hainleri başlar.
1: Ne varmış sandıkların içinde?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor.
1: Ne öğrenirim?
3: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim Kara Murat.
1: Bana şeref verdiniz Şeyh Hazretleri.
3: Bundan sonra ordum senin emrinde olacak. Esirlerden sen sorumlusun. Onları çalıştır, işi hızlandır. Kıştanın yapımı bir an önce bitsin.
1: Baş üstüne efendim. Müsaadenizle.

0: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
1: Sana hakaret ettiler Kara Murat, gebert onları.
2: Bu köpeklerin leşini sermek benim için işten bile değildir Şeyh Hazretleri. Fakat izin verirseniz onları Fatih'e karşı koz olarak kullanmak istiyorum.
1: Haklısın, dilediğin gibi yap, sana güvenim tamdır.

0: Bu para Murat benden beter eski almış.
1: Sen burada dur, etrafı gözle.
2: Olur.

0: Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Mal hazır mı?
2: Hazır.
1: Haftaya mal gene hazır olsun.
2: Şeyh Gaffar'a hürmetlerimizi söyleyin. Parası verildikçe mal her zaman gelecektir. Hiç merak etmesin.
1: Pekala. Söylediklerinizi kendisine aynen iletiriz.

Ugh.

0: Bana ne oldu?
1: Seni bu hale sokan kardeşim.
2: Bir cinayet ha? Cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığına göre demek oluyor ki bu cinayetin suç ortağısın.
3: Hayır, yemin ederim ki...
2: Onu kim öldürdü?
1: Ben! Ben öldürdüm. Sen bir sahtekarsın Gaffar! Adamlarını uyutup sahte cennete sokuyor... ...palavrayla saltanat sürüyorsun.
4: Durmayın, gebertin bu haini!
0: O değil, sen gebereceksin!
4: Ne duruyorsun Vahap, gebertsene şu köpeği!
5: Senin için parmağımı bile oynatmam, ben Osmanlı'dan yanayım!
1: Çek kılıcını!
4: Geberteceğim seni!

0: Esirleri bırakın.
1: Aç şu kapıyı bakayım.
2: Ne

0: Herkes yanına alabildiği kadar barut fıçısı alsın, bu taraftan.
1: Al şunu. Arka kapıdan. Çabuk kaçın!

0: Beni öldürme, ne istersen veririm. Yalvarırım sana!
1: Çek kılıcını şerefinle ör!

0: daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
1: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Artık gitmem lazım. Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
0: Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
1: Tabii, hemen hazırlarım. Seni almaya geldim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hiç mazeret dinlemem.
0: Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç?
2: Severek ayrılalım. Birazdan TV4'te.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
4: Okul zili çalmadan A101'e. Altılı fosforlu kalem 129 lira. Mopak Copyboss A4 fotokopi kağıdı 115 lira.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
8: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti.
9: Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz.
8: Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor.
5: Yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis. Lezzet.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
6: Botanik.
7: Abacus.
5: Kasa.
7: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Hayrola, siz nereye böyle?
17: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
16: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
17: Peki.
18: Lale.
19: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
18: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
17: Teşekkür ederim.
20: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
18: Oku bakalım şunu.
17: Okunmaz o amca.
19: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
18: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
9: Bir Dağ Masalı yarın 16.15'te TV4'te.
21: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
3: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
4: Okullar açılıyor.
3: Evet. Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: Sultanım! Müjde sultanım, Kara Murat öldü.
1: Bundan emin misin?
0: Elbette sultanım, parçalandığını gözlerimle gördüm.
1: En büyük düşmanımdan kurtuldum, derhal cesedini görmeliyim.
2: Durmayın, kaçın!

batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan Koleji'nin son sınıfına kadar geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler, ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya evimize yepyeni

Öyle yoruldum ki. Aa, şuna bak. Gel.

0: Şule, biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki.
1: Çıkalım ya, Mehtap seyretmeye bayılırım. Gidelim şekerim. Mehtap seyretmeye bayılırım hayatım.
2: Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim hadi.
0: Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin?
1: Yok, üşüyecek hava yok ki. Keşke büfeden fındık alsaydık, bahçede yerdik.

0: Ay, affedersiniz. Ben sizi şey sandım. Of, gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi?
1: Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin temizle.
0: bir dakika, geliyorum.
1: Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim.
2: Tabii, hemen.
0: Affedersiniz. İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin, şimdi temizlerim.
2: Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk.
0: Ama elbisenizi berbat ettim.
2: Ziyanı yok.
0: Tekrar özür dilerim.
2: Bir dakika. Hemen kaçmayın.
0: Gitmem lazım.
2: Sizi tekrar ne zaman görebilirim?
0: Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum.
1: Kimden geldi o kart?
0: Gene ondan. Bu 5. oluyor. Durmadan kart yazıyor.
1: Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. Gene mi yazmış? Bu sefer ne diyor?
0: Benle evlenmek istediğini söylüyor.
3: Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu, istikbali parlak, Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi.
1: Ne zaman geleceklermiş babacığım?
3: Yarın. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun.

0: Bien. Kızım Selma, yeğenim Meral.
1: Suç ortaklarını iyi tanırım. Ufak bir şakaları bana bir elbiseye mal oldu.

0: edersiniz?
1: Ziyanı yok, alıştım artık. Eğer sizi affetmemi istiyorsanız teklifimi kabul etmeniz lazım.
0: Teklifinizi mi? Ne teklifi?
1: Evlenme teklifi.

0: Size o kadar çok alışmıştık ki. Nereye baksam seni görüyorum. Bir hariciyeciyle evlenip Atina'ya gitmen şart mıydı yani? Alo? Ah sen misin babacığım?
1: Benim yavrum. Ne yapıyorsun bakayım evde?
0: Meral'e mektup yazıyordum babacığım.
1: Ben biraz gecikeceğim galiba. Bir ameliyatım var. Uzun sürebilir. Yok yok, sakın beni bekleme. Sen yemini ye ve yat. Biliyorsun yarın sabah erkenden İstanbul'a gideceksin. Erken yatmalısın.
0: İstanbul'a gitmem şart mı babacığım? Seni yalnız bırakmak istemiyorum.
1: Tabii şart. Halana söz verdik, seni bekliyor. Hem İstanbul'da daha çok eğlenirsin. Ha, mektubu kapatmadan Meral'e yakında seninle ilgili haberler beklemesini söyle.
0: Benimle ilgili haberler mi? Neymiş o haberler? Merak ettim.
1: Yo, söyleyemem, sırdır. Hadi bakalım, iyi geceler.
0: Sırmış. Sanki ben o sırrı bilmiyorum. Halam bir damat namzedi bulmuş. Beni ona göstermek için çağırıyor. Evleneceğim adamı önce ben beğenmeliyim. Zaten kararımı verdim. Eğer tipi hoşuma gitmezse yapacağımı biliyorum. Öyle pazardan kısrak alır gibi evlenmeye kalkmak ne demekmiş görür o.
2: Dünyaya geldiğine pişman etmezsem bana da Selma demesinler. Yapar mı yapar?
3: Bibimize hoş geldiniz efendim.
4: Merhaba Teoman Bey.
3: Gelin hanım nerede?
4: Dans ediyor, şimdi gelir. Ha, yalnız Selma'nın hiçbir şeyden haberi yok. Ona göre sadece tesadüfi bir tanışma olacak biliyorsunuz.
3: Tabii. Siz işin o tarafını bana bırakın. Bozuntuya verir miyim hiç?
5: İşte seninle evlenmek isteyen Teoman Bey geldi.
4: Teoman oturun. Ha, bu mu? Pek gözün tutmadı galiba.
2: Ne demesin, bayıldım.
5: Nereye gidiyorsun?
4: Teoman Bey'le tanışmaya.

0: İşte size bahsettiğim yeğenim Selma.
1: Oh, çok memnun oldum efendim ve şeref duydum. Ben Deniz Teoman Çakar, inşaat mühendisiyim efendim.
0: Ben de memnun oldum. Buyurun oturun Teoman Bey.
1: Rica ederim, önce siz buyurun efendim.
0: Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Bir sanat eseri seyreder gibi güzelliğinizi seyrediyorum. Cazibeniz başımı döndürdü efendim.
0: Öyle mi? Gelin şu resmiyeti bırakalım da daha samimi olalım. Mesela siz bana Selmoş deyin, ben size Totoş deyin.
1: Ne güzel bir buluş Selmoş'la Totoş.
0: Acaba Totoş ne içmek ister? Bir çay mı, limonata mı?
1: Hayır, bana Totoş dedi. Güzel elinizden bir çay içmek isterdim efendim.
0: Şimdi geliyor. Garson.
2: Tanju.
3: Efendim.
2: Kim bu kız, tanıyor musun?
3: Hayır. Herhalde yabancı olacak. Onu kulüpte hiç görmedim. Güzel kız değil mi?
2: Hı. Çok da şirin.
0: Önce beyefendiye ver.
1: Ay, ne biçim garsonsun be, ne biçim adamsın, haşladın beni! Hadi defol!
0: Dostum, yardım etsene! Ne olur kızma Totoş, ayağa takıldı, bir kaza oldu!
1: Bakın, ne hale geldim ama bakın ya!
0: Aldırmayın, hava güneşli, nasıl olsa birazdan kurursunuz!
1: Müsaadenizle biraz sonra geleceğim!
0: Ne biçim garsonsun, dikkatli olsana! Halacığım kızmayın, kaza! Ne yapsın adamcağız? Ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum.
3: Ne o? Küçük hanımla tanışmaya karar verdin galiba.
0: Aman Selma, Allah senin eline kimseyi düşürmesin. Zavallı Teoman Bey, bu sıcakta kaynar duş yaptı. Fena mı? O benden bir tane çay istedi, ben ona 5 tane ikram ettim.
2: Bir adamın üzerine çay tepsisini devirmenin cezası 5 lira ile 15 lira arasında değişir. Sıcaklık derecesine göre tabii.
0: Ya, kanunları bu kadar iyi mi bilirsiniz?
2: Bilmek zorundayım, mesleğim bu, avukatım.
0: Öyle mi?
2: Evet. Sizin müdafaanızı üzerime almaya karar verdim. İsminizi öğrenebilir miyim?
0: Neden ismimi öğrenmek istiyorsunuz?

0: Müekkilem değil misiniz? Sizi müdafaa edebilmek için önce adınızı bilmem gerekir.
1: Adım Selma.

0: Damat beyi nasıl buldun?
1: Çok yakışıklı.
0: Şu Selma'ya bir kızdım ki.
1: Neden?
0: Bizi neden nikaha davet etmedi sanki?
1: Baksana yıldırım nikahı yapmışlar, vakit bulamadı herhalde. Antalya'da mı oturacaklarmış?
0: Hayır, İstanbul'a yerleşmişler. Ay, işte gene vurdu.
2: Ne yapsın zavallı, iki büklüm oturmaktan canı sıkıldı herhalde, biraz dolaşmak istiyor.
0: Ah, bir daha tekmeledi.
2: Bana bak, belki de meşhur bir futbolcu olacak.
0: Evet, sen alay et bakalım. Ama tekmeleri yiyen benim.
2: Sevgilim, alt tarafı şurada 3 ay kaldı. 3 ay sonra teşrif edecek küçük bey.
0: Küçük hanım.
2: Ne isterse olsun. İster küçük hanım, ister küçük bey. Başımızın üzerinde yeri var.
0: Ne şeker şey değil mi?
1: Sahi çok güzel çocuk.
0: Tabii güzel olacak, annesine benzemiş.
1: Babasına benzeseydi çirkin olurdu değil mi? Zaten erkekler hep... Kadınlar cici.
0: Onu demek istemedim sevgilim. Biliyor musun, Selma çok şikayet ediyor. Çıplak yatırdığı zaman durmadan tepiniyormuş.
1: Demek bacakları kuvvetli. İstikbalin futbolcusu olacak herhalde.
2: At bakayım topu bana oğlum.
0: Hay Cem, bana, annene at topu.
2: Bak Cem, bana atarsan ne vereceğim? Hı? Gördün mü?
0: Hop. Ama sen çocuğa rüşvet veriyorsun. Ne biçim avukatsın?
1: Ne düşünüyorsun?
0: Kızımızı.
1: Kızımızı mı?
0: Eğer bir kızımız olursa Cem'le evlendiririz. Zaten biz Selma ile anlaştık.
1: İnşallah. Dostlukların nesiller boyunca devam etmesi ne güzel şey.
0: Seni çocukların düğününde görür gibi oluyorum. Saçların ağarmış, elinde bir baston. Oh!
1: Dur bakalım, sen ne hale geleceksin? Siyatikleri tutmuş, iki büklüm. Dur iki tane getireyim de şu mutlu günün şerefine içelim.

0: Sevgilim, nem var?
1: Yok, bir şey geçti. Ara sıra çok kötü bir sancı saplanıyor şurama.
0: Neden ihmal ediyorsun? Doktoruna bir görünsene. Tehlikeli bir şey olabilir.
1: Haklısın. İlk fırsatta doktora uğrayacağım.

0: geldi.
1: Neyse geçti sevgilim. Gene o sancı. Birden fena saplanıyor.
0: Hani bana söz vermiştin, doktora gidecektin.
1: Üzülme sevgilim, yarın gideceğim. Demek vaziyet bu kadar ciddi.
2: Evet, kalbin çok zayıf. Sen okumuş bir insansın. Onun için her şeyi açık açık anlattım. Durum sandığından daha tehlikeli. Eğer aynı sancı tekrar gelirse sana verdiğim iğneden bir tane yaptırırsın.
1: Senden bir ricam var. Meral'in vaziyetimi bilmesini istemiyorum. Eğer sana soracak olursa...
2: Üzülme, bir şey söylemem.
0: Senin canını sıkan bir şey
1: Hayır,
0: var.
1: Hayır, hiçbir şey yok.
0: Evet, var. Benden bir şey gizlemeye çalışıyorsun.
1: Sana öyle geliyor, bir şey gizlediğim yok. Mayo ile üşümeye başladım, gidip giyineyim.

0: Maalesef durumu çok kötü.
1: Hiç mi ümit yok doktor bey?
2: Meral, sana teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür etmek mi? Neden?
2: Beraber geçirdiğimiz şu birkaç sene içinde beni öyle mutlu ettin ki.
1: Sen beni daha çok mutlu ettin.
2: Seninle yaşadığım günler benim için bir ömre bedeldi. Hayatım boyunca yetecek kadar mesut ettin beni. Bu saadet kısa da sürse üzülmem artık.
1: Ne lüzum var böyle laflara?
2: Bilmem. İçimden geldi.
1: Neden bana öyle bakıyorsun?
2: Seni doya doya seyretmek istiyorum da ondan. Şöyle koşsana biraz.
1: Koşayım mı?
2: Evet. Senin hayat dolu bir şekilde denize doğru koşmanı istiyorum.
1: Ama çocukça bir şey bu.
2: Evet biliyorum. Ama bugün içimden çocuklaşmak geliyor. Hadi. Ne olur.

0: Seni çok özledim. Nasılsın?
1: Gördüğün gibi.
0: Bu kötü günler geçecek. Gene beraber eskisi gibi mutlu olacağız. Ömer.
2: Sizinle daha iyi bir vesileyle tanışmak isterdim. Başınız sağ olsun.
0: Gidelim.
1: Evin çok güzel.
0: Burası yalnız benim değil, senin de evin. Sana üst kattaki küçük odayı hazırlayacağım. Ufaktır ama çok şirin bir odadır.
1: Teşekkür ederim. Fakat ben bir müddet Antalya'da kalmayı düşünüyorum.
0: Antalya'da mı? Orada yalnız başına ne yapacaksın?
1: Bir müddet yalnız kalmak istiyorum. Buna ihtiyacım var. Hem amcam da orada, onu da görmüş olurum.
0: Ama ben senin burada kalmanı istiyorum.
2: Selma, ısrar etme. Burası Meral'in de evi sayılır. İstediği zaman döner. Madem ki gitmek istiyor, onu Antalya'ya biz götürürüz.
1: Teşekkür ederim. Fakat sizi oraya kadar yormak istemem.
2: Yok. Hem biraz gezmiş olur, hem de kayınpederi görürüz.

0: Καλημέρα. Karın kat iyi demek, ille kalacaksın.
1: Evet, bir müddet amcamla oturacağım.
0: Babam bütün gün hastanede, yalnız sıkılacaksın.
2: Bırakın kalsın, ben de onu çok özledim. Küçükken iğne yapacağım diye benden bucak bucak kaçardı. Şimdi kendi ayağıyla geldi.
0: Pekala, ama fazla uzamasın. Birkaç gün sonra İstanbul'a bekliyorum seni, tamam mı?

0: Günlerdir seni takip ediyorum. İnsanlardan uzak bir süre eski hatırayla baş başa kalmaya çalışıyorsun. Mazi acı da olsa tatlı da olsa mazidir. Önemli olan gelecek. En güzel şekilde onu yaşamak lazım.
1: Bu zor. Çok zor bir şey amcacığım.
0: Seneler önce karımı kaybettiğim zaman ben de tıpkı senin gibiydim. Hiçbir şeyden zevk almaz olmuş, hatıralar arasına gömülüp karamsar bir hayat yaşamaya başlamıştım. Ama sonra bunun çıkar yol olmadığını anladım. Henüz o kadar gençsin ki, önünde kocaman bir hayat var, onu yaşamalısın. Beni dinlersen İstanbul'a Selma'nın yanına dön. Kendine yepyeni bir hayat kur yavrum.
1: Döndüğüne sevindim. Ah, seni çok özlemiştim. Artık sık sık görüşeceğiz. Kaldığım otel o kadar yakın ki.
2: Ne? Seni dünyada otelde bırakmam. Hemen eşyalarını almaya gidiyoruz.
1: Ama şey...
2: Aa, hiçbir şey dinlemem. Nasıl buldun odayı? Ne şirin değil mi?
1: Sahiden çok şirin.
3: Yatağı getirdim işte. Oh, aç karnına da bu hamallık çekilmiyor.
2: Sen yatağı yerine koy, sofrayı hemen hazırlıyorum.
3: Bana bak, çabuk ol ama.

0: Çocuklar sofra hazır.
1: Geliyoruz.
2: Çocuklar, ben çalışmaya karar verdim.
3: Çalışmaya mı karar verdin?
2: Bu da nereden çıktı?
3: Senin paraya ihtiyacın yok ki. Kocamdan kalan mirasla mükemmel yaşayabilirsin.
2: Mesele parada değil. Sinirlerimin düzelmesi için bir işle meşgul olmam lazım.
1: Haklısınız. İnsanı boş oturmak kadar yoran bir şey yoktur. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Hemşire olmak istiyorum.
1: Yani bir hastanede çalışacaksınız. Hemşire okulunda bu konuda size yardım edebilecek bazı dostlarım var. İsterseniz onlarla konuşayım.
2: Tabii. Çok memnun olurum.
3: Böyle mi çıkacaksın?
2: Evet.
3: Niye? Hiç makyajın yok. Biraz ruj sür hiç olmazsa.
2: Hayır Selma. Ruj sürmek için daha çok erken. Hem ne lüzum var?
3: Senin güzelleşmeni istiyorum. Ne olur hatırım için.
2: Of. Israr etme Selma. İmkansız.
3: Ben de sana zorla sürerim. Ha? Gel bakayım buraya.
1: Öf, nerede kaldı bunlar? Gecikeceğiz.
2: Demiyorum, hayır, demiyorum. Yapma, ne oluyor?
3: Gel buraya, gel.
2: Hayır, hayır, süreceğim, süreceğim.
1: Hey, ne oluyor? Ne yapıyorsunuz orada?
2: Ruj kavgası yapıyoruz.
1: İyi ediyorsunuz. Kavga büyür, mahkemeye düşersiniz, bize de iş çıkar.
3: Dudağına biraz ruj sürmek istiyorum, inat ediyor.
2: Canım, istemiyorum. Ne olur ısrar etme.
1: Bırak Selma. İstemiyorsa zorla süremezsin. Gel Meral, ruj sürmene ihtiyaç yok. Sen böyle de güzelsin. Seni bir türlü başında beyaz keple bir hemşire olarak göremiyorum. Mesela ben olsaydım senin yerinde.
2: Evet. Ne iş yapardınız?
1: Mesela

0: herhalde bir masal ülkesinde olmalı.
1: Bu güzel iltifat için çok teşekkür ederim.
0: Yok, iltifat olsun diye söylemedim. Hissettiğim gibi konuşuyorum.

0: fena değil. Gayet fena. Ama daire tutmaya ne lüzum vardı? Artık misafirlik çok uzadı.
1: Aşk olsun. Sen bizim evde misafir değildin ki.
0: Tabii. Orası da benim evim sayılır. Fakat artık çalışan bir insanım. Yalnız oturmam daha doğru olacak.
1: Eşya işini nasıl halledeceksin?
0: Birkaç parça eşya aldım. Yarın getirecekler. Bugün yatak odası geldi.
1: Aa, yatak odana bir bakayım.
2: Demek prenses davasını terk ediyor artık.
0: Prensesin biraz yalnız kalmaya ihtiyacı var.
2: Biliyor musun, Meral'e çok acıyorum. Zavallı o kadar yalnız ki.
1: Hele kocasını tanıyıp birbirlerine ne kadar düşkün olduklarını görseydin daha çok acırdın. Ferdi'yi kaybetmek Meral'i çok sarstı. Bu kim bilir ne dayanılmaz bir acıdır. Allah hiçbir zaman sevişenleri ayırmasın. Ah. Cem ağlıyor, sakın hasta olmasın.
2: Yok canım, çocuk bu. Şimdi uyur, gel yanıma.
1: Şimdi gelirim. Bakayım ne istiyor.

0: Nasıl? Rahat mısın bu apartmanda?
1: Herhalde çok rahat olmalı ki bizi aramak aklına bile gelmiyor.
0: Doğru. Sana benim biraz çatmam lazım. Yahu şuraya taşınalı bir hafta oldu, bizi bir kere bile aramadın.
2: İnan ki hiçbir yere çıktığım yok Selma.
0: Sebep? Rahip olmuyor mu karar verdin?
2: Ne bileyim, bütün gün hastanedeyim. Akşam yorgun dönüyorum.
0: Cumartesi gecesi baloya geliyorsun tabii.
2: Bilmiyorum, henüz bir karar vermedim.
0: Hele bir gelme, yüzüne bakmam vallahi. Yahu bu mektebimizin senelik balosu. Bütün eski arkadaşlar senede bir gün buluşacağız.
2: Gelmek isterim tabii ama...
0: Aması filan yok. O gece biz de buluşup hep beraber gideceğiz. Eğer gelmezsen çok darılırım.
2: Merhaba. Neden bana öyle bakıyorsunuz?
1: Sizi ilk defa tuvaletle görüyorum.
2: Yakışmamış mı?
1: Bilakis çok yakışmış.
2: Teşekkür ederim.
0: Çocuklar, Cem'in 38,5 ateşi var. Ben sizinle baloya gelemeyeceğim.
1: Dur bakalım, telaş etme. Doktora bir telefon edelim.
0: Ettim. Doktoru bekliyorum. Ama siz Meral'le gidebilirsiniz.
2: Ne lüzum var? Madem sen gelmiyorsun, biz de gitmeyi veririz.
0: Ha, olur mu? O kadar hazırlandın.
1: Durun canım, doktoru bekleyelim. Eğer tehlikeli bir durum yoksa hep beraber gideriz.
0: Doktor ancak 2 saat sonra gelebilecek. Beklemenize lüzum yok, ne olur gidin. Sizin de keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Hadi hadi, benim için de eğlenin.
1: Ne kadar neşeli bir grup, kim bunlar?
2: Bizim kızlar, Şule, Nevin, Aslı.
1: Eski arkadaşların tekrar karşılaşması, dostluğun devamı ne güzel şey.
3: Aa, çocuklar bakın kim gelmiş, ooo! Meral! Ah Meral, şekerim çok güzelsin. Seni gördüğüme öyle sevindim ki.
2: Ben de Şule.
3: Bana bak, sakın gene eteğime kuyruk falan takmaya kalkma ha!
2: Merak etme, bu akşam öyle bir niyetim yok.
3: Timuçin'i tanıyorsun değil mi?
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Evlendiğimizi de biliyor muydun?
2: Hayır, tebrik ederim.
1: Çok naz.
3: Senin de yakışıklı bir beyle evlendiğini duymuştum. Bizi kocanla tanıştırmayacak mısın?
2: Hı? Kocamla mı?
1: Tanışalım tabii. Hakkımda kullandığınız yakışıklı bey tabiri için de teşekkür ederim.
3: Timuçin bak ne çalıyor! Çocuklar, bu bizim şarkımızdır. Müsaade ederseniz dans edeceğiz.
1: Tabii, tabii, rica ederiz.
2: Çocuklar,
1: Bizde...

0: dans edelim mi?
1: Neden böyle bir yalan söylediniz?
0: Bilmem. Birden ağzımdan öyle çıkıverdi. Kızdınız mı yoksa?
1: Yok, kızmadım ama lüzum yoktu.

0: Birden fena bastırdı.
1: Bize ne? Biz arabanın içindeyiz. Onu dışarıda kalanlar düşünsün.
0: Ne oldu?
1: Allah kahretsin, lastik patladı. Evet, patlamış.
0: Ben de yardım edeyim mi?
1: Yok canım, bu kadına göre iş değil. Ben icabına bak.

ıslandınız, hasta olabilirsiniz. İsterseniz gelin içeri, üzerinizdekileri kurutmaya çalışalım. Bir dakika müsaade edin, size bir havlu getireyim.

yağmur içinize kadar geçmiş. Verin de sırtınızı kurulayım.

geldin mi şekerim? Neyse çocuğun bir şeysi yokmuş. Midesini bozmuş, doktor boşuna endişelenmişsiniz dedi. Nasıl? İyi eğlendiniz mi bari? Eğer gitmeseydiniz çok üzülürdüm.

0: Sen ne kadar ıslanmışsın. Yağmur altında mı kaldın yoksa? Ömer, ne var senin? Neden konuşmuyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Ne kadar ıslanmışsın. Çıkar bu ıslak şeyleri, hasta olacaksın.
1: Peki.
2: Alo, Meral.
0: Merhaba şekerim, nasılsın? Dinle, bu gece seni bekliyoruz.
2: Bu gece mi? Bu gece imkansız. İnan ki Selma, çok yorgunum.
0: Hiç mazeret dinleme. Çok mühim bir şey var. Hayati bir mesele. Hayır, telefonda söyleyemem ama mutlaka gelmen lazım.
2: Hayati bir mesele mi? Oh. Ne var Selma? Neden ışıklar kapalı?

0: Gününüz kutlu olsun Meral teyze.
1: Doğum günüm mü?
2: Evet, bugün senin doğum günün. Sen unuttun ama ben unutmadım. Hadi gel, önce mumları söndür.
1: İçimden ağlamak geliyor.
2: Oh, böyle mutlu bir günde ağlanır mı? İyi Ömer, sen Meral'i tebrik edip öpmeyecek misin?

0: Meral, sana söyleyeceklerim var.
1: Bir mucize oldu. Cem yatağa girer girmez uyudu. Ne o? Siz gevşediniz bayağı. Hadi bakalım, biraz içki içelim şimdi.
2: Ben istemem.
1: Neden?
2: Artık gitmem lazım.
1: Olur mu öyle şey? Bu gece eve bırakmam seni, bizde kalırsın.
2: Ne olur ısrar etme Selma. Eve gitmek istiyorum, sabah bazı işlerim var.
1: Pekala. Senin ne kadar inatçı olduğunu bilirim ben. Madem gitmek istiyorsun, Ömer seni eve bırakır.
2: Yok, buna hiç lüzum yok, yalnız gidebilirim.
1: Bu saatte yalnız gidilir mi hiç? Ömer götürür seni.

0: Biliyorum. Buraya gelmemeliydim. Ama inan kendimle çok mücadele ettim. Olmuyor Meral.
1: Hayır. Kuvvetli olmak lazım. Olanları unutmalıyız.
0: Nasıl unutabiliriz? Ortada bir gerçek var. O da seni çok sevdiğim.
1: Bu gerçek bizi nereye sürükleyecek? Düşündün mü hiç? Selma'nın yüzüne nasıl bakarım? Hayır Ömer. Bir daha birbirimizi görmemeliyiz.
0: Bunu söylemek kolay.
1: Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün.
0: Hepsini düşünüyorum.
1: Ne olur hiçbir şey söyleme.

0: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.
1: Benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim.
2: Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii. Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor.
1: Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa.
2: Senin canın dayak istiyor galiba.
1: Kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin?
2: Canım istemiyorum, midem iyi değil.
1: Al, meyve suyunu getir.
2: İstemem.
1: Olmaz, bunu içeceksin.
2: Öf! Ne olur üstüme varma Selma, zaten canım sıkılıyor.
1: Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum.
2: Affedersin. Önemli bir davam var. Müdafaa unsuru bulamıyorum, sinirlerim çok bozuk.
1: Ne olur Ömer, İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme.
2: Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım, Allah'a ısmarladık.
1: Ömer, gene unuttun.
2: Affedersin.
1: Güle güle.

0: Alo? Ha, Selma yavrum, sen misin?
1: Nasılsınız babacığım? Yok, mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı?
0: Selma seni istiyor.
1: Merhaba. Nasılsın Selma?

0: Şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık.
1: Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol, yorulacaksınız. Tabii özledim be. Evet, evet. Tamam. İyi günler.
2: Ne diyor Selma?
1: Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor.
2: Güzel.
0: Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi?
2: Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki.
0: Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Ah, şu ellerinin haline bak, kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları.
3: Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama.

0: Tamam. Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Ne mi var?
1: Hiç, hiçbir şeyim yok.
0: Hadi öyleyse, durmada bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun.
1: Yo, dinliyorum.
0: Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... Canını sıkan bir şey mi oldu?
1: Hayır, hiçbir şey olmadı.

0: Hoş geldin Selma. Seni çok özlemiştim.
1: Ben de.
0: Merhaba Ömer. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Yemek çok lezzetli olmuş.
1: Meral'in marifeti.
0: Bu kadar iyi aşçı olduğunu bilmiyordum.
2: Ben müsaade isteyeceğim.
3: Nereye gidiyorsun?
2: Hastaneye, bu gece nöbetçiyim.
1: Nöbetçi misin?
2: Evet amca, nöbetçiyim.
0: Kaçta bitiyor nöbet?
2: Sabaha karşı 4'te. İyi geceler, yarın görüşürüz.
0: Meral'i hastaneye kadar arabayla bırakayım.
1: Tabii, olur.
0: Bu saatte belki o hasta bulamaz.
2: Nasıl istersen.
0: Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım.
2: Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön.

0: Ne yapıyorsun burada yalnız başına?
1: Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel.
0: Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun?
1: Yo, hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile.
0: Biraz hava alacağım ben.

0: Antalya'da kalmakla her şeyi halledeceğini mi zannediyorsun?
1: Bu mesele kapanmalı Ömer.
0: Söylemek kolay. Aslında çıkmaz bir yolda birbirimizden kaçmaya çalışıyoruz.

0: Meral Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim.
1: Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selmacığım, birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı. İkinize de çok şey borçluyum. Hayatımın en güzel günlerini yanınızda geçirdim. Belki uzun bir zaman görüşemeyeceğiz. Ama seni hiç unutmayacağım. Senin de ara sıra da olsa beni hatırlamanı isterim. Cem'i benim için çok çok öp. Ömer'e de selamlarımı söyle. Ne garip kızdır şu Meral.

0: Ömer ne kadar değişti. Zaman zaman benim varlığımın farkına bile varmıyor. Acaba hata bende mi? Belki onu mutlu etmek için gerektiği kadar akıllı olamıyorum. Belki de Cem'e olan düşkünlüğüm yüzünden onu ihmal ediyor. Erkeklerin de bir çocuktan farksız olduklarını, ilgi beklediklerini unutuyorum. Demek ki iyi bir anne ve kocasını çok seven bir ev kadını olmak Ömer'i mutlu etmeye kafi gelmiyor. Yoksa çirkinleştim mi? Kendimi çok mu ihmal ediyorum acaba? Onu kazanmak için mutlaka bir şeyler yapmalıyım.
1: Zonguldak'a benden kaçmak için gittiğini biliyorum. Ama gene de aşkımdan kurtulamayacaksın Meral. Çünkü seni unutmama imkan yok. Hayalin bir an bile gözlerimin önünden gitmiyor. Yokluğunda bile nereye baksam seni görüyorum. Biliyorum, Selma ile mesut olmaya çalış diyeceksin. İnan ki çok gayret ettim, olmuyor Meral. Bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Eğer bir gün beni karşında görürsen sakın şaşırma.
2: Nem var yavrum? Bir şeye mi üzüldün?
0: Sinirlerim çok bozuk efendim.
2: Vah yavrum vah.
0: Kendimi biraz toparlayabilmek için uzun bir Avrupa seyahatine çıkmayı düşünüyorum.
2: Nasıl istersen yavrum. Ömer bak. Yeni tuvaletimi beğenecek misin bakalım? Nasıl buldun?
1: Güzel. Sana da çok yakışmış.
2: Sizinle baş başa bir gece geçirmek isteyen karınızı bir yere götürmek zahmetinde bulunur musunuz acaba?
1: Rica ederim. Nereye isterseniz gidebiliriz.

0: Ne kadar kalacaksın Paris'te?
1: Biliyorsun avukatlar kongresine gidiyorum. 4-5 gün toplantılar sürer, yol falan, 1 hafta 10 gün içinde dönerim herhalde.
0: Seni çok özleyeceğim. Ne olur 10 günden fazla kalma.
2: Durun diyorum size!
3: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
4: Ne istiyorsun?
5: İş arıyorum.
6: Aklımızda vur emri çıkmış.
5: Hedefe iki gözünle bak.
6: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
4: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
5: Ben sadece görevimi yaptım.
7: Tanrı muradımı korusun.
8: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
9: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
8: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
5: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
10: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
11: Karateci Kız, yarın 13.45'te TV4'te.

0: 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz.

0: var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
10: Türkcell One, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım, bir müzik.

0: Türkcell Van'da 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.

0: çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Turkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: ev parası, yoksul bir adamım ben.
1: Ne istiyorsun?
0: İş arıyorum.
2: Aklımızda vur emri çıkmış.
0: Hedefe iki gözünle bak.
2: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
1: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
0: Ben sadece görevimi yaptım.
1: Tanrı muradımı korusun.
3: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
4: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
3: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
0: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
5: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
6: Karateci Kız, yarın 13.45'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo doğuş siyah çay 325 lira yerine 289 lira. Toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
4: Market ihtiyaçlarınız için yapılacaklar listesi. Market alışverişinizi %50'ye varan indirimlerle Yemek Sepeti'nden söylemek. Yemek Sepeti Market. Carrefour

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim ki kendimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Ne olur mücadeleden vazgeç. Görüyorsun kader bizi Paris'te bile karşılaştırdı. Biz ayrılamayız. Belki de Tanrı'nın arzusu bu.
1: Hayır! Hayır!

0: Hayır. Hayır Ömer.
1: Seni kaybettiğimi sanırken yabancı bir ülkede karşımda buluyorum. Bu kadar acı çektikten sonra artık bir daha bırakmam.
0: Yalvarırım git. Git. Yoksa seni kovmak zorunda kalacağım.
1: Kovsan da gitmem. Neden anlamıyorsun? Bizim kaderimiz bu. Bizi o birleştirmek istiyor. Niçin, niçin bundan kaçmaya çalışıyorsun? Seni deli gibi seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Aksini söyleyebilir misin?
0: Hayır. Hayır söyleyemem. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Çünkü...
1: Çünkü... Ben Selma'nın kocasıyım, değil mi?
0: Evet. Selma'nın saadetini yıkamam.
1: Peki... Ya bizim saadetimiz ne olacak? İnsan gerçek aşkı hayatta bir defa bulurmuş. Onu buldum ve kaybetmek istemiyorum.
0: Peki ya Selma, Cem? Onları hiç düşünmüyor musun? Oh Allah'ım! Alçaklık olur bu.
1: Eğer bu aşkına da alçaklıksa ona da razıyım. Çünkü ancak senin yanındayken yaşadığımı anlıyorum. Olmadığın zaman dolaşan bir hayal gibiyim. Sen de öyle değil misin? Yalan mı bu? Söylesene!
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum.

0: Beğendin mi?
1: Evet, çok sevimli bir ev.
0: Bir arkadaş vasıtasıyla kiraladım. Burada bütün gözlerden uzak, çok mutlu günler yaşayacağız. Neden durgunlaştın?
1: Hayat ne garip. Bütün direnmeme rağmen sonunda mağlup oldum.
0: Pişman mısın?
1: Hayır. Seni o kadar çok seviyorum ki. Selma'nın kocası olduğunu bildiğim halde gene de senin metresin...
0: Sus! Ne olur. Ne olur böyle konuşma. Benimle yaşadığına seni hiçbir zaman pişman etmeyeceğim. Söz veriyorum.

0: saat 2 oldu.
1: Ne çabuk.
0: Çok geç oldu hayatım. Gitmen lazım.
1: Daha çok erken.
0: Değil.
1: Senden ayrılmak istemiyorum Meral.
0: Biliyorum sevgilim ama evine dönmen lazım. Ne olur ki.

0: Alo. Ömer.
1: Nasılsın hayatım? Yalnız sıkılıyorsun değil mi?
0: Yo, sıkıldığımı da nereden çıkardın? Müzik dinliyorum. Elimde çok güzel bir roman var. Onu okuyordum.
1: Dinle yavrum. Bürodan çıkıyorum. Birazdan oradayım. Eğer sofrayı hazırlarsan baş başa yemek yeriz.
0: Tabii, hemen hazırlarım. Sakın gecikme, olur mu? Merhaba.
1: Selma.
0: Beni beklemiyordun değil mi? Seni almaya geldim.
1: Fakat karıcığım...
0: Hiç mazeret dinlemem. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Evlilik yıl dönümümüz mü?
0: Unutacağını bildiğim için almaya geldim zaten.

0: Alo.
1: Meral. Senden özür dilemek istiyorum. Büyük bir aksilik oldu.
0: Evet. Anlıyorum. Tabii. Haklısın. Tabii. Tabii. Yok. Neden üzüleyim? Tabii. İyi geceler.

0: annen var Ömer?
1: Hiç. Hiçbir şeyim yok.
0: Bir şeye üzüldüğün belli. Neden benden saklıyorsun?
1: Selma ile hayatımız çok garip bir hale geldi. Ona karşı iyi olmaya çalışarak sahtekarlık yapıyor. Benden konuştuğu zaman aslında başka şeyler düşünüyorum. Hiçbir müşterek tarafımız yok. Ev benim için bir hapishaneden farksız.
0: Aşkıma yenilip buraya gelmekle buna biraz da ben sebep oldum.
1: Yok. Hayır. Kendini suçlama. Sen beni sevdiğin için yaptın bunu. Artık ne onu ne de kendimi daha fazla kandıracak gücüm kaldı. Yapacak bir tek şey var. Selma'dan ayrılmak.
0: Hayır. Bunu yapamazsın. Geldiğimiz gün beni pişman etmeyeceğini söylemiştin. Selma'dan ayrılmana razı olamam.
1: Evliliğimizin hiçbir manası kalmadı ki. Aynı çatı altında iki yabancı gibi yaşıyoruz. Ona da yazık oluyor, bana da. Benim yerim senin yanında.
0: Seni çok, ama çok seviyorum. Beraber geçecek mesut günlerimin bir saniyesini bile ziyan etmek istemem. Zaten bu yüzden her türlü tehlikeyi göze alarak senin metresin olmaya ve korku dolu bir hayat yaşamaya razı oldum. Cemiyet belki beni kötü bir kadın diye damgalayacak. Buna bile razıyım. Fakat eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan seninle yaşayamam. Yalvarırım, yapma. Benim için onu terk etmeye kalktığın an beni de kaybedersin Ömer.
1: Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyiz.
2: Fakat bu ikinci oluyor efendim.
1: Biliyorum. Müdafaanameyi hazırlayamadım.
2: Nasıl isterseniz.
3: Alo. Sen misin sevgilim?
1: Dinle Selma. Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu şirketinin davası için.
3: Öyle mi? Tabii tabii. Gece dönebilecek misin?
1: Evet, herhalde. Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat. Ne yapalım, iş bu.
3: Evet. Evet, anlıyorum.
4: Şuna bak Timurçin, ne güzel ev değil mi? Bak bu adam Meral'in kocası değil mi?
5: Bilmem, ama.
4: Tabii o. Bak işte Meral de orada. Demek burada oturuyorlar. Ne güzel evleri var değil mi? Ya. Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba?
5: İnşallah.
4: Selma!
6: Şule! Merhaba!
4: Canım!
6: Merhaba Timuçin!
5: Merhaba!
6: Burada ne işiniz var?
4: Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Meral'i gördük.
6: Ya. Meral'i mi gördün? Nasıl olur, o Zonguldak'ta kayınvalidesinin yanında.
4: Yok canım, burada. Yakacık'taki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi.
5: Evet, kocasıyla beraberdi.
4: Ya!
6: Kocası mı?
4: Tabii kocası. Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam.
5: Evet, yakışıklı.
4: Hatta böyle bir arabası var. Değil mi kocacığım?
5: Evet.

0: Alo. Buyurun Selma Hanım. Benim efendim.
1: Ömer Bey, iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba?
0: Hayır efendim. Zaten davası ertelendi.
1: Öyle mi? Ya, teşekkür ederim.

0: İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Evet, yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer.
1: Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur.
0: Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk.
1: Ben gideyim de biraz istirahat et.
0: Güle güle.

0: Sen daha yatmadın mı?
1: Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti?
0: İşte, nefes tükettik, ne olacak?
1: Aç mısın? Bir şey yemek ister misin?
0: Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım.
1: Alo? Hava yolları mı? Uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet, bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın.
2: Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok hanımefendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim?
1: Evet, tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın, ismim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer, hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
3: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
0: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu.

0: Sen daha yatmadın. Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git. Onun yanına git.

0: Alo.
1: Meral. Selma her şeyi biliyor.
0: Her şeyi öğrendi demek.

Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman... o kadar çaresiz... o kadar zayıftım ki... bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak, ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı... benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de... yalnızken de... hayalin... bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da... affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden... beni affettiğini öğrenmek istiyorum. Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden... hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok, hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: esperar. Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize geliyorsunuz.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Oy şefim.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
6: Yengeme de verin.
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
9: Olsun.
8: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Mavi bir zürafa mı?
14: Vay, konuşabiliyor musun?
13: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
16: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
17: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
16: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
15: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
18: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
19: Yapacağım dedim, yaparım.
20: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
21: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
22: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
24: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
25: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlık

0: bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Önce Flo'ya, sonra okula. Çünkü okul alışverişi Flo'da başlar. En tarz ayakkabılar, birbirinden renkli çantalar ve tüm okul ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla Flo'da seni bekliyor.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
2: McDonald's gibisi yok.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
3: Anlıyor.
4: Yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu probis, kakaolu probis, kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen probis, lezzet.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
13: Tam bir boş.
12: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
14: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Kireç sadece bir gün...

günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Bu pazartesi 400 gram Tarım Kredi Birlik gurme fındık kreması Coop'ta 179 lira 90 kuruş.
3: Ben bilirim.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
4: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: He.
6: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

Jules! Jules!

0: Allah! Aç bakalım, aç kısmetimizi görelim ablacığım. Allah! Bu parayla bir hafta tatil yaparız be!
1: Ne yazıyor hüviyetinde?
0: Neciymiş moruk?
2: Emekli memurmuş.
0: 3 aydan 3 aya maaş alır bunlar.
2: Yürüyün be haybeciler!
1: Bey amca! Bey amca!
0: Amca! Amca, cüzdanın!
2: Amca, cüzdanını düşürmüşüm bak!
0: Ye!
2: Al!
3: Allah razı olsun! Ev kirası, bakkalın, kasabın borcu, elektrik, su parası, çocukların, torunların nafakası. Allah ne muradınız varsa versin sizin. Sağ olun çocuklar!

0: Yalçı, bir defa bakmadan geçip gitme. Bedavadan ucuza bunlar. Ne alırsanız 10 lira.
1: 7,5 lira olmaz be evlat.
0: İnsaf be bey baba. 10 liranın da pazarlığı olur mu bu zamanda?
1: Olur evlat, olur. Yapma baba. 1 liranın bile icabında pazarlığı
0: sen
1: olur.
0: Sen bir malı getir bana, 20 liradan bir malı.
1: Sen gürültü edip durma, ben hastalıklı bir adam. Sonra üstüme dur, üstüme gelme. Allah sen de orada zırlayıp durma.
0: Ben hepsini karıştırdın, allak bullak
1: ettin. Ne karıştırıyorum oğlum, siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde?

0: Ne söyledik
1: bakayım. Durun hanımlar durun. Telaş etmeyin. Parayla değil sırayla ayol. Hepinizin falına bakacağım.
2: İşte bayanlar baylar. İstanbul'un sosyete falcısı Güllü Bacı.
3: Bakarım bakarım. Bir bakışta canlar yakarım. Fal kısmet fal kısmet. On kuruşa bir yet. Fal kısmet fal kısmet. On kuruşa bir yet.
1: Deliş deliş deliş. Ben senin bildiğin falcılardan değilim.
4: Yok canım!
1: Ya!
4: Ya nasıl falcısın bakalım?
1: Ben sosyete falcısıyım ayol, sosyete! Evet hanımcığım, senin de derdine bakalım.
5: Susun, alay etmeyin Cemile'yle. Nasılsın Cemilecik?
4: Bekler dururum.
1: Gözün aydın hanımcığım. Bu kilit nasıl çözüldüyse, kocan da öyle çözülecek.
4: Nerede o günler? 10 senedir hareket bereket yok adamda.
1: Sen bu gece gör, heriften kaçacak köşe bucak aramazsan, bana da Güllü Bacı demesinler.
6: Kazım abi geliyor! Kazım için çıksın!
7: Tahliye oldum Cemile! Tahliye oldum Cemile!
4: Yaşasın! Sünnetten sonra nikahımız var!
7: Ne sünneti be?
4: Nuri'nin be, buna karık sende!
7: Nuri'nin sünneti ya! Aman duymasın köfte ol, fena halde bozmak!
4: Sonra namussuzum Amerika'ya kadar kaçar!
7: Garanti kaçar!
4: Ulan herif beni hapiste unutuyor
7: mu? Unutur muyum be?
4: Ulan sarılın be, sarılın hadi!
7: Ay ya! Ay Cemile'm! Ebedi aşkım!
4: Kaçıyor! Tutun yetişin, kaçıyor!
7: Nuri! Gel lan buraya, kaçma!
4: Nuri, kaçma, kafasızlık etme!
6: Sana göre hava hoş, keseceği tırnak değil mi?
7: Oğlum, bunun kesilmesi kanun mecburiyeti! Gel lan buraya!
6: İstemiyorum!
7: Bana bak, fazla büyüdün mü baltayla kafanı keser gibi keserler sonra, gel buraya!
6: Çarpı getirme beni! Sus dedim! Alırsın, getirme!
1: Çocuğun canını acıtırsan, ben de seni getirip alayım alayım!
6: İstemiyorum, bırakın beni diyorum!
4: Devam edin, devam edin!
1: Çalın be! Durmayın, çalın!
7: Maşallah! Oldu da bitti, maşallah! Oh. Erkek adam oldum be, ne bağırıyorsun? Al şu yastığı kafanın ağzına bakayım, hadi! Bu da... İşte artık sana benim arpa hediye. Gel bakayım. Oha be! Ulan herkesler bitti de sıra birbirimizi mi kesmeye kaldı?
8: Gönlünü bozma be çarpı!
7: Niye?
8: Bu ara yolsuzum. Nuri'ye bir şey alamadım. 5-10 lira vereyim dediydim. Borcum olsun.
7: Vermezsen faiziyle alırım.
8: Al bakayım benim erkek aslanım.
4: Geçmiş olsun. Yavrum geçmiş olsun.
6: Sağ ol Zelişanlı. Senin sayende kurtuldum.
4: Bak bunu senin için arakladım.
6: Sağ ol ablacığım.
1: Al hediyeni! Ah sen olmasan ne yapardık? Böyle sazlı sözlü, şanlı şerefli sünnet cemiyetini nerede bulurduk? Allah seni de bahtından güldürsün ballı!
4: Bir tane melaiketim, her derde deva. Her derde devaymışım, ebedi mecimiyim ben be!
7: Ne sırası be?
8: Geçen sene deniz hamamında hepimiz gördük.
7: Neyi gördünüz?
1: Hadi uzun etme hadi! Giy şunları! Hadi yürü bakayım! Yürü şuraya hadi! Hadi!
9: Gel yavrucuğum! Gel çocuğum! Gel küçük kuşum! Hadi körpe çiçeği! Gel! Gel!

0: dedi. Odun fazla büyüdü mü baltayla kafanı keser gibi keserler.
1: Bırakın! Bırakın! Bırakın! Kendim gideceğim idam sehpasına!
2: Erkeklik öldü mü be?
1: Ne erkekliği be? Ölse de kurtulsam!
3: Ne?
1: Bırakın! Bırakın beni! Nerede lan balta? Balta nerede he?
2: Ne baltası?
1: Beni kandıramazsın! Saklamayın! Çıkarın baltayı, göreyim!
2: Yok be oğlum, sen daha körpecik fidansın!
1: Eyüp Sultan'a gömün beni! Helva lokum dağıtın! Şerife Yasin okutun! Yalan mı oğlum, namussuz! Ah ulan Kazım ha, ulan hep senin yüzünden oldu. Ne yaptı bu lan sana ha? Bir tarafına mı battıydım ha? Dur bakayım bir dakika, bir dakika durun bir dakika. Bu başlık benim başıma küçük, daha büyük işte. Olmaz, olmaz numaraya.
0: Çalın çabuk hadi.

0: Yavaş. Ay, bir dakika. Şunu şuraya koyalım. Hemen.
1: Geçmiş olsun çarpık.
0: Sağ ol canım.
2: Al canım, geçmiş olsun tontum. Kıpırmış ol.
0: Kelebek.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Sayın bayanlar, baylar, şimdi ünlü ve eşsiz sanatkarımızı dinleyeceksiniz. Uzun parmak Salih'ten olma, yedi bela Lütfiye'den doğma, Zeliş!
4: Çadırımın üstüne çiğ edip

0: Tamam geliyorum. Zaten geçti artık o kadar az acıyacak ömür o kadar. Haydi.
1: Maşallah.
0: Allah, sıcağı, sıcağı yukarı alabilirim.
2: Yan kesici kız bu mu beyefendi?
3: Hayır, bu değil memur bey, yanılmışım.
2: Neden? Bir oda teşhis etmiştiniz.
3: Sayısız hastalıklarım var. Şeker, enfarktüs. Zengin olacağıma şunlardan biri olsaydım keşke.
4: Hakkınızı helal edin. Helal et hakkını.
5: Allah Allah.
4: Ben hazırım abi, götürebilirsin.
2: Şikayet yok ki götüreyim.

0: Ali'yi düğüne davet etmişsin.
1: Unuttun mu kızım? Hani Eminönü'nde, köprü üstünde, işportacının yanında seninle karşılaşmıştık he?
2: Evet. Buyurun hadi, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk bakın.
1: Kusura bakma kızım, biraz buyurun. Geç kaldım. Karnım da zil çalıyor, öyle acıktım ki.
2: Hey çarpık, sucuk ekmek bir yiyelim hadi.
3: Amcaya, ballı kuzu sucuklarından çift porsiyon. Buyur amcacığım. Biz de buyuralım mı? Buyurun, buyurun.
4: Siz Cemile Kuru, Kazım Süslü'yü kocalığa kabul ediyor musunuz?
2: Ediyorum.
4: Siz Kazım Süslü, Cemile Kuru'yu karılığa kabul ediyor musunuz?
5: Bu hoş geldi
4: şu köpeği be!
5: Hoştu, hoş geldi. Ne yapalım?
4: İmzalayın şunu bakalım.
6: Bir saniye memur bey, o ne? Süslü Kazım'ı yan kesicilik suçundan dolayı tutukluyorum.
2: Kazım!
5: Bana nikah! Ne lazım?
2: 17 defadır nikahtan dönüyor Cemile ile Kazım!
3: Böyle şanslı köpekler yesin!

0: adam ölecek güzel Allah'ım! Ay, ay.
1: Korkma! İkiniz de kurtulacaksınız! Kalkmaya çalış! Hadi, biraz gayret et! Ay,
2: yardım ay. Etsenize! Kansız herifler! Görmüyor musun, kadıncağız canıyla uğraşıyor!
0: Ölüyorum!
2: Bana ne ya, ben ilk yardım hastanesi miyim? Ay Allah, sizi kahretsin be! Biraz daha dişini sık.
3: Geliyoruz.
2: Şimdi hastaneye uçuracağım seni. Hadi.
3: Dur bakayım şöyle. Hop.
0: Yavaş.
3: Olma da ağır ya. Hadi erkek olacak erkek.
0: Ay.
3: Tamam tamam dur dur. Sasmayın. Durun bakayım bana.
2: Yavaş. Yavaş.
3: Tamam.
2: Hadi hadi eyvallah.
3: Güle güle. Zeliş göreyim seni.
0: Hop. Azaldı sancım neyin?
1: Korkudandır. Babasının haberi var mı?
0: He? Babasının mı? Şey, babası burada değil, Almanya'da.
1: Ya, öyleyse telgraf çekelim, hemen gelsin.
0: Ya, inatçı domuzun tekidir, gelmez, 3 sene oluyor gelmeyeli, halımı sormayalı.
1: 3 senedir gelmedi de bu çocuk nasıl oldu? Kimden bu çocuk?
0: Lafını bil, namusuma dil uzattın mı canından ederim seni.
1: 3 senedir gelmedi demedim mi?
0: Gelmedi dediysek, mektup da yollamadı, resim de göndermedi demedik ya! Hadi ben burada inem! Sağ ol abi, sağ ol! Çok teşekkür ederim ama sancım geçti, vallahi geçti!
2: Yo yo, olmaz, bu vaziyette bırakamam
0: eyvallah,
2: seni!
0: Eyvallah, ben gidiyorum!
2: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Abi, vallahi geçti sancım!
2: Korkma, sakın korkma! bu doğumun kolay olacak, tehlikesiz olacak! Çarçabuk kurtulacaksın! Hadi, gel!
4: Hemen doğumhaneye götür!

0: kalk bakalım, Zeliş abla geldi.
1: Abla, Zeliş, Zeliş.
0: Tamam mı ablacığım? Atlattın mı yakışıklıyı?
2: Az kalsın biz enseleniyorduk. Herif bırakmadı ki yakamı, hastanede bile peşimden geldi.
1: Bazıları böyledir, iyilik fırsatı bulunca tadını çıkarmak için yapışırlar insana.
3: Hamilelik de yakışmıştı vallahi.
1: Bir gün hakikisi de olur inşallah.
2: Ulan çarp! Bırakın gevezeliği iş başına.
4: Şşt, gelen var, gelen var!
5: Şşt, hadi Şişko, uyan, başla bakalım! Başla ulan!
6: Yağma yok arkadaş! Söz verdin, satacaksın makineyi!
7: Zorlama ya, keyfimin kâyası mısın be? Satmıyorum, Allah Allah!
6: Keyif işi değil bu, ticaret işi!
2: İşte bak o günküler! Gene bizim çöplükte ötmeye kalkışıyorlar!
1: Zor ötürler, burası bizim stadyumumuz!
0: Ne yapacağız abla?
2: Ava çıkanı avlayacağız!
7: Bak arkadaş, böyle bir makine Amerika'da bile yok! Buradan beyaz kağıdı sokacaksın, buradan 500'lük çıkacak! Anladın mı? Ondan sonra at kasaya! Tamam mı arkadaş? Ey anam ey, dünyanın 7. harikası! Satmıyorum be arkadaş!
6: Satman lazım, bana söz verdin!
7: Söylemedim sana ya! Olmaz!
2: Hey bey kardeşler, acaba bu taraflarda traktör fabrikası var mıdır ki?
7: Ne yapacaksın traktör fabrikasını?
2: Söyleme sahip, bir iki tane satın alacağız da!
7: Yeah. Ben traktörden anlamam, ben bu makineyi icat ettim!
6: Ana! Ne iş eder oncağız makine lan?
7: Para basar hemşerim, para!
6: Bu bassana bir tane görelim bakalım
7: he! Olur! Hilesi hurdası yoktur ha! Gavurun icadını kat be kat geçmiştir! Şu düğmeye basıp çalıştıracaksın! Sonra da kağıdı şuraya yerleştireceksin! Evet. Koy boş kağıdı, al 500 lirayı!
6: Allah! Herif bir sıhtı çıkardı lan!
0: Vallahi sahi para!
6: Ya! Esahtan 500 kayme!
2: He ya! Hem de Atatürk'ü de var!

0: Kirloş. Kirloş. Kirloş. Kirloş. Allah. Ulan Kirloş, Kirloş be! Kirloş, Kirloş, Kirloş! Neredesin ulan? Ay, Kirloş! Tadını kaçırdım be! Gel buraya! Kirloş, Kirloş, Kirloş! Kirloş, Kirloş, Kirloş, Kirloş! Ulan Kirloş, neredesin be?
1: Hey, ev sahipleri! Kusura bakmayın ya! Köpeğimi arıyorum da onun için yani. Allah. Ulan Kirloş! Kimse yok bu evde ya! Ulan Kirloş, neredesin? Aklın varsa elime geçme sakın! Kirloş!
2: Zamandır yatakta değil, musalla taşında yatıyormuşum meğer be! Şuraya bak yumuşacık! Gemi midir, yatak mıdır, nedir Allah be! Düzeltelim şunu mu yastığa? Ya kaç kişinin elbisesi var burada acaba? Kaç kişi? Vay anam vay! Elbiselere bak be! Vay anasını! Elbiseler de mis gibi kokuyor yani! Şuna bak Allah! Kulakların çınlasın Güllü abla! Bu elbiseyi sana verecekler evvelallah! 7 kat fistan çıkartırsın! Artanından da perde dikersin ha! Ay ay! Ben bunu giyemem be! Huylandırıyor insanı! Ay bir tuhaf oluyor! Ay şunu alalım bakalım! Şöyle kapı.

Şey, affedersin, kazayla mı taktım bunları? Evime de kazayla girmiş olacaksın herhalde. Tam üstüne bastın abla! Ekmek çarpsın ki kazayla girdim! Bütün bunlar Kirloş yüzünden başıma geldi zaten! Kirloş benim köpeğimdir de! Kirloş! Dur! Sakın kaçayım deme! Seni görmüşlüğüm var sanki, tanır gibiyim! Geç bu tarafa! Şimdi polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu! Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim! Şey, kulun kölen olayım abla, yakma beni ne olur! Ama hırsız değilim ki ben! Vallahi değilim, billahi değilim! Şey, abla, şey... Kirloş'u kovalarken girdim buraya! Vallahi billahi, ekmek kuran çarpsın yalanım varsa! İmkansız! Olamaz! İnanması zor evet! Fakat oldu bir defa! Köpeğin peşindeydim... Sonra yatak odana girince unutuvermişim! Elbiselerine, kokularına... Mücevherlerine özenivermişim işte! Bak şu resme! Ne işi var burada? Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş bunu? İlk defa görüyorum. Benim fotoğrafım bu. Geçen sene saçlarımı siyaha boyatmıştım. Olamaz! İkiz olsak böyle benzeşemeyiz.

0: Buyurun, ben Leyla Taner.
1: Hürmetler, yarınki gazetelere ilan verdim. 15 gün daha uzatma ilanı. Leyla Taner'e ve programdaki...

0: Diğer arkadaşlara teşekkürler. Memnun oldunuz mu?
1: Çok sevindim. Büyükçe bir ilan mı? Kaçıncı sayfada?
0: 5. sayfanın en başında. Ve de kocaman. Yaz sezonu için de kontratı hazırlattım. İstediğiniz miktarda avans da kabulümdür. Bu gece takdim edeceğim.
1: Teşekkür ederim Cemal Bey, hayırlısı olsun.
2: Demek duvarlarda, gazetelerde görmüşüm resmini, onun için tanır gibi oldum demin seni. Senin gibi meşhur bir ablamı tanıdığım için iftarım sonsuzdur.
1: Sen kimsin bakalım, ne iş yapıyorsun?
2: İsmim Zeliha, ama Zelişte bal kız da derler. Ortaköy'de mühürcü çıkmazında otururum.
1: Ben Leyla Taner, buyurun.
3: Alo, Papatya dergisi, ben Ertan. İyi günler Leyla Hanım. Gene bu hafta 2 sayfa sizden bahsediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim alakanıza.
2: Ulan kirloş! Vallahi çeşilir iş değil ablacığım, Allah yardımcın olsun. Her dakika zurt zurt ötüyor be, nedir bu ya? Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Zeliş, güle güle. Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
2: Gelirim vallahi, gelirim, bayıla bayıla gelirim.
4: Geliş, geliş, neredesin ya? Meraktan patladık be kızım.
2: Neler oldu neler, ama size anlatmam.
4: Ne olmaz ya, anlat anlat.
2: Elin kızı evime gelip giriyor, elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar çıkıyor, her şeyimi karıştırıyor, ortada kimseler yok.
3: Affedersiniz efendim.
2: Evime giren genç bir kız olmazdı da, gözü kanlı bir erkek, azılı bir hırsız olabilirdi. Ne yapardım o zaman? Ne yapardım?
5: Olmuş bir defa, yorma sinirlerini.
2: Böyle bir düzen içinde insanda sinir mi kalır? Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek, tamam mı?
3: Tamam hanımefendi, tamam.
2: Canan! Sen de bir saat için izin istemiştin, kaç saat sonra döndün?
6: Bir aydır ilk defa çıkıyorum, bitiremedim işlerimi.
2: Vay sekreter hanım vay! Amma da işin varmış.
5: İçme yeter! Bir müddet dinlensen nasıl olur?
2: Çok kötü olur. Altın çağımı yaşıyorum. Ne kazanırsam şimdi kazanacağım.
5: Hiç olmazsa bir müddet tatil yapmalısın.
2: Menajerim olarak ekstra işler istiyorum senden. Çok zengin ailelerin düğünleri. Büyük balolar falan. Çok para alabilirmiş.
7: Çok çektim elinden, bitsin borcu. Tükettin ömrümü.
2: Ah be Leyla Taner abla, bu şarkıyı ben de senin gibi söylemezsem bana da Zeliş demesinler.
4: Tamam, hadi yürüyün bakalım. Tam süper abilerim.
2: Yaramaz bu herif. Saçı uzun olanın cebinde parası yoktur.
4: Orası belli olmaz. Papelle dümenin kimde olduğu bilinmez.
2: Ulan bana mı öğretiyorsun be?
4: Yoo, estağfurullah, ne haddime.
2: Bak işte arpası bol bir beyzade.
4: Tamam. Oldu oldu bu.
2: Yürü, başla numarana. Çek diş macununu, tamam.
4: Ben saralı bir kuşum, yaralıyım berduşum, hoppala.
2: Saray illeti tuttu, vah zavallı dağlara taşlara, aman yarabbim.
8: Nesi var, ne oldu?
2: Sevabına yardım ediver bey abi, şöyle kenara çekelim.
4: Vuruyorum, tak!
2: Başını taşlara vuruyor, baksana ya!
8: Bana ne, alın bir hastaneye götür.
2: Yardım etsene be, sende insanlık yok mu? Yuf be!
8: Hay Allah'ım, nedir başıma gelen?
4: Tamam bal kız, vakit tamam.
2: Ben doktor çağırmaya gidiyorum.
4: Kösün!
8: Geçmiş olsun.
4: Sana da.
8: Ben hasta falan değilim.
4: Hastasın. Bana dokundun, sen de hastalandın.
8: Yo.
4: Bırak numarayı.
8: Allah korusun.
4: Bulaştı.
8: Yaklaşma.
4: Bak, yüzün kararmaya başladı. Ağzın köpürüyor.
8: Ağzın.
6: Döktürdün be çarpık! En kral artizi cebinden çıkartırsın vallahi. Demiştim ben size! Bugün mangır günüdür!
4: Allah!
6: Hoppa!
4: At, at, at! Nerede mangırlar?
6: Neymiş, buska mı? Borç listesi!
4: Canım çıktı titreyip sallanmaktan! Boşa mı gitti o kadar zelzele? Ne yazıyor üstünde?
6: Protesto! Yani herifler ödememiş!
4: Amma da profesörsün ha!
6: Bakkala 311 lira, kasaba 178, manava 226 lira... ...üç aylık da ev kirası birikmiş, iyi mi?
4: Yırt o kağıdı Zeliş! Cüzdanı da uzak bir yere fırlat!
6: Demiştim, bugün çarptıklarımız kâfi diye! Kâfi ya! Ucu ucuna ancak yetişir!
4: Ne? Neye yetişir?
6: Demin bölüştüklerinizi geri iade edeceksiniz!
4: Hı? Anlamadım Zeliş!
6: Bu garibin borçlarını ödemek lazım be! Adresi de var adamcağızın! Uçlanın cebinizdekileri! Hı? Hadi!
4: Karnımda diş macunu ağacı çıktı be! Midem bembeyaz, al!
6: Hadi bakalım, şimdi doğru postaneye!

0: Efendim?
1: Günaydın. Leyla çıktı mı?
0: Sen misin? Günaydın. Geliyor musun?
1: Önemli bir vergi meselem çıktı. Gelemeyeceğim.
0: Biraz önce gitti. Fotoğrafçı da bekleyecekmiş seni. İşin bitince eve gel. Ben de bir yere çıkmayacağım bugün.
1: Akşam nasıl olsa görürüm ben onu. Eyvallah.

0: Had derecede sinir yorgunluğu. Tehlikeli bir sürmenaj.
1: Neyse ki parası var. Doktorun söylediklerini rahatlıkla yapabilecek. İyileşecek. Böyle olacağı belliydi. Yoruldukça huysuzluğu, aksiliği artıyordu. Her gece içiyordu. İlaç almadan uyuyamıyordu. Bu kadar para hırsı, şöhret hırsı... ömrümde görmedim, ömrümde. Hastanede kaldığı sürece seninle baş başa kalalım.
2: İyi ki provada bayıldı. Yoksa rezalet olurdu.
3: Bir müddet istirahat edecek.
2: Bir iki gece idare ederiz. Leyla Hanım'dan az para kazanmadık.
0: Anlaştık, mutabıkız değil mi? Bir müddet sakin bir hayat, içki yok. Geceleri erkenden uyku. Durumunuzu olduğu gibi anlattım size. Gençsiniz. Kolaylıkla atlatacaksınız bu yorgunluğu. Bir iki aylık çalışmalarınızı değil, bütün hayatınızı düşünün. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hemen seyahate çıkın bence. Veya deniz kenarında bir yalıya taşının.
4: Merhaba Zeynep.
5: Vay ablacım benim! Hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin!
4: Bağırma, duymasınlar.
5: Duysunlar be abla, gelip görsünler, onlar da sevinsin. Ve de anlarlar Zeliş'in kim olduğunu. O günden beri hep senin plaklarını çalıyorum be.
4: Sana geldiğimi kimseler bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yemin edeceksin.
5: Hay hay, otur evvela.
4: Çok hastayım Zeliş. Sinir hastasıyım.
5: Yok be abla, biraz süzülmüş gibisin ama sana yaraşmış.
4: Hastalığım duyulursa mahvolurum. Bizde sinir hastasına deli derler. Gazeteler, mecmualar hastalığımı yazdı mı bir daha eski yerimde olamam. İyileştiğime hiç kimse inanmaz. Yeniden sapıtırım, işi bırakırım diye hiçbir gazinocu benimle anlaşma yapmaz. Seyircilerim acıyarak bakarlar yüzüme. Düşmanlarım canıma okurlar. Alay mevzu olurum. Birkaç günde de tükenir giderim.
5: Ağlama be! Ben de boşanacağım şimdi. Senelerdir içimde birikmiş ne kadar acı, ne kadar kahır varsa hepsi için ağlayacağım.
4: Beni sevindirmek senin elinde. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin.
5: Ben mi? Ben mi senin yerine geçeceğim?
4: Aa, yapamam. Birbirimize o kadar benziyoruz ki hiç kimse fark etmeyecek.
5: Madem sen bu kadar istiyorsun Leyla abla, kabul. Desene şenlik var.

0: püsprene bakar gibi ne bakıyorsun? Yarım saattir kahvaltı bekliyorum.
1: Kahvaltı? Kahvaltı? Alt solunu şimdi getirdim ya.
0: Nerede? Ne zaman, nereye getirdin?
1: Alt salon. Yumurtaları konuşmadık mı?
0: Ne yumurtası? Hasta mısın sen de?
1: Değilim. Fakat şey, neyse.
0: Hastasın galiba. Doktora götüreyim istersen.
1: Değilim efendim. Dalgınım biraz. Şimdi geçer.
0: Daha ne kadar bekleyeceğim kahvaltını?
1: Getirmedin mi?
0: Ne zaman? Bir saattir bekliyorum.
1: Nerede bekliyorsunuz?
0: Ne demek, nerede bekliyorum?
1: Şey demek istedim. Alt salonda mı? Üst salonda mı?
0: Alt salondayım demedim mi sana? Döktüklerini yenile, çabuk getir kahvaltını.

Yaşasın! Rıza Efendi ayıramadıktan sonra kimse ayıramaz. İnşallah abla. Şimdi Ekrem'le Canan'dan bahsedeceğim sana. Biri menajerim, işlerimi o takip eder. Kontratlarımı yapar. Canan da sekreterimdir, yani kadın katip.

0: telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
3: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
4: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın. Garanti
5: BBVA. Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
6: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
7: yok. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
13: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
14: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
15: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
16: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
17: Sürdürülebilir hayat yakında TV4'te.
18: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
19: Hocam ben?
18: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
18: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
19: Hocam 1000 megabit diyor.
18: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
19: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
18: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
19: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
18: Ya gelsin o zaman slogan.
17: Türk Telekom değerli hissettirir. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yaşanacaksa yaşa.
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
20: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
21: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
20: Üzüm.
21: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
20: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.

0: Aksel Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
6: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Kadife Koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Günün en sevilen öğünü için türevin mutlu.

0: mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu Kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'ten kampanyalara katılın.
4: Bir mucize bu. Olmayacak bir şey başarmışsınız hanımefendi. Benden başkası asla bilmeyecek. Bunu düşünmeyin bile. Zeliş Hanım'a da elimden gelen yardımı yapacağım.
5: Bundan şüphem yoktu. Sana güveneceğimi biliyordum.
4: Yalnız gazino meselesi düşündürüyor beni.
5: Bir müddet sahneye çıkmayacağımı söylersiniz. Bu zarfın içinde 15.000 lira var. Onu da şahsi ihtiyaçların için kullanırsın.
4: Peki siz nereye gidiyorsunuz?
5: Bir motele gidiyorum. Orada müstakil bir daire tuttum. Şermin Uysal ismiyle kalacağım. Çok önemli bir şey olursa ararsın beni. Yarın sabah da menajerim Ekrem'le tanışacaksın.
6: Uşak Rıza Efendi nerede?
7: Ayrılmış.
6: Allah Allah, niçin acaba?
7: Ne bilirim ben, onun yerine beni aldılar.
6: Leyla Hanım nerede?
7: Salonda.
4: Ne oluyorsunuz Leyla Hanım?
6: Bir şey yok, üstüne varmak doğru değil, geçecek.
4: Geçti bile! Fakat 40 yıl yaşasam aklıma gelmezdi.
6: Düşünme bunları. Hastalık sağlık hepimiz için. Bir müddet dinlenince hiçbir şeyin kalmaz.
4: Bence çalışmalı.
6: Deli misin sen?
4: Hemen sahneye çıkmalı. Büyük bir konser vermeli.
7: Ben mi? Sahneye? Hı hı. Konser.
4: Evet.

0: Ay kafam pişti, çıkarın bunu be! Ya beni böyle şatifilli gibi giydirdin, nereye götürüyorsun?
1: Gazinoya gidiyoruz, matine var.
0: Ne yapacağız orada?
1: Seyredeceğiz, herkes seni görsün.
0: Tövbe tövbe!
2: Koptu galiba, açık söyle, koptuysa! Bacağım!
3: Hayrola, ne oldu kardeşim oraya?
2: Ya tutmayın! Çok fena! Allah, koptu bacağım! Tutmayın, sarsmayın, Allah!
0: Bari alıp ilk yardıma götürelim bunları.
2: Götürmeyin, bırakın, dur da öleyim!
3: Gel seni arabaya alalım, gel!
2: Sarsmayın, sarsmayın beni! Çok fenayım! Dur,
3: yaklaş!
2: Zavallı bacağım! Ay! Ah bacağım dur!
4: Ay baba!
2: Oğlum, baba! Oğlum!
0: Cüzdanın düşmüş.
2: Ne oluyor? Geçti, bir şeyim yok!
0: Aaa, olmaz! Bizle geleceksiniz! Kaçamazsınız, hayır! Hayır!
2: Nereye götürüyorsunuz bizi?
0: Oturun bakayım, girin içeriye, gazinoya, gazinoya!
2: Bir dakika, bir dakika!
0: İkinize de ziyafet var!
2: Anne, adam kaçırıyorlar!
0: Oturun bakayım, yoksa polise teslim ederim, gazla şoför bey! Canım! Gel, gel bakayım, gel! Gel!
2: Bir dakika, bir dakika ya! Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim! Anne, anne! Adam kaçırıyorlar! Kaçırıyorlar anne!
5: Ne iyi kadın be! Bizi polis yerine kayıntıya getirdin.
6: Bana dua et oğlum! Kadın bana kesildi be!
5: Bu lafına kirloş bile havladı!
6: Kes ulan!

0: Ne kadar da bizim Zeliş'e benziyor ha?
1: Hadi be sen de açık göz, hiç mi Zeliş görmedik yani? Yuh be! Herkesi Zeliş görüyorsun.
0: Haklısın, galiba haklısın. Neyse biz kayıntımıza bakalım. Bravo abicim! Bravo, bravo, çok güzel, aferin, beğendim. Sen bizim gazinoya gel.

0: Sayın davetliler, aramızda biricik ses yıldızımız Leyla Taner bulunuyor. Kendisini sahneye davet ediyorum.
1: Vur be! Vurmuş Leyla Taner be! Allah Allah! Leyla abla! Leyla abla! Baba, gördü!
2: Hasta olduğunu bilmiyor musun? Sahneye çıkmasına niye müsaade ettin?
3: Kendi istedi.
2: Sana olan hayranlığım her gün biraz daha artıyor. Eskiden olsa Leyla Taner lüks bir gazinoda dinlenirdi. Gün geçtikçe ne kadar alçak gönüllü oluyorsun. Çalışmakla da iyi ettin. İradenle her şeyi yenecek güçtesin. Fakirlikten gelmenin, hayatla küçük yaştan beri boğuşmanın neticesi bu.
3: Hem ne boğuşma! Her dakika başka bir korku, yakalandım yakalanacağım diye. Hiç açma, aklıma getirme.
2: Kızma ama, bu hastalık faydalı oldu sana. O gereksiz öfken çalımın gitti. Sevimli, iyi kalpli, duygulu, o eski Leyla oldun gene.
4: Ablacığım, balı seni çift kızarttı.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Daha hazırlanmadı mı?
3: Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi.
2: Gidip acele etmesini söyleyeyim.
3: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Niçin anlamak istemiyorsun beni? İşkence etme bana!
2: Gene başlama canım!
3: Seviyorum seni! Telaşın ne?
2: Basın toplantısını unuttun galiba! Gazeteciler otelde bekliyor!

Haydi Zeliş, göster kendine. Bu işler sana vız gelmeli. Tadını çıkart, boş ver, korkma. Azıcık kırıt, biraz sırıt, biraz lügat paralı, hepsi tamam.

0: Ben saçımı siyaha boyatmak istiyorum. Bıktım bu saçtan.
1: Nasıl isterseniz.
2: Çok tuhaf. Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun. İçkiyi de mi bıraktın?
0: Elbette. Gelmiyor musun?
2: Acele yapılacak bir işim var.
0: Öyleyse hayırlı işler.

0: sadece çalışmak için geldim. Pingir demeye değil, Leyla Taner müsveddesi.
1: Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun be? Ha? Bir daha Ekrem'le koklaştığını duyayım da gör bak kim olduğumu.
2: Hoşt, düdük makarnası, hoşt kayısı kurusu. Kafamı bozma, pişman ederim anandan doğduğuna ha.
0: Ekrem'i baştan çıkarman namussuzluktur.
1: Bana bak! Leyla ablaya verilmiş sözüm olmasa o namussuz lafını yedirirdim sana ama... Hadi kızım al voltanı, daha fazla karışma!

0: Sana ciddi bir iş arkadaşı gibi davrandım şimdiye kadar. Seni ateşleyecek, ümit verecek hiçbir hareketim olmadı.
1: Konuşma ne olur. Beni öpmeni istiyorum.
0: Leyla'yı seviyorum ben. Bunu bildiğine eminim. Ama garip bir ısrarla bırakmıyorsun peşimi.
1: Fakat Leyla seni hiçbir zaman sevemez çünkü...
0: Benimle bu şekilde konuşman hiçbir şeyi değiştirmez. Leyla'yı seviyorum dedim sana.

0: abla geldi. Nihal abla, biliyor musun ben seni plaksiyonda deniyorum Nihal abla. İnsan resmi var mı abla? İnsan resmi istiyorum Nihal abla.
1: Çekil, çekil.
0: Ben seni bütün plaksiyonda dinledim Nihal abla.
2: Ulan kirloş. Ulan hıyar turşusu seni. O kirloşum benim, gel bakayım. Ya ne çabuk unuttun beni ha?
0: Gidip Güllü ablaya haber verelim.
2: Unuttun mu sen?
0: Güllü abla! Leyla Taner abla geldi! Güllü abla, Leyla Taner abla geldi!
3: Şşt, kalk! Leyla Taner geldi!
4: Aga! Vay Leyla Taner ablacığım, oh. Bu ne şeref ablacığım, hoş geldin.
3: Burada gördüm ya, artık ölsem de gözüm açık gitmez.
4: Vay namussuz, bu yaşta kompartman mı yapıyorsun lan?
3: Yok vagon.
4: Emrin var mı ablacığım?
5: Ne vuruyorsun be?
2: Ah şey, affedersiniz.
4: Çal Leyla Taner'o be, bırak vursun. Ablacığım bir tane de benim sırtıma vur.
5: Ah sultanım, sultanlar sultanım benim.
2: Şöhretinizi duydum Güllü bacı.
5: Sultanım, senin şöhretinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Biz sana mahallece hayranız. Allah'a çok şükür yakından görmeyi nasip etti bizi.
4: Güllü bacı, biz ablamla daha evvel teşebbüs ettik. Bizi gazinoya davet etti, yemekler yedirdi. Zeniş ablamızı biraz andırıyor, değil mi?
5: Ah, ona kimse benzemez. Bir tanedir o.
4: Altın parçasıdır, altın! Kıskandı galiba, ha?
2: Güllü bacı! Deyiver falımızı bakalım.
5: Aa! Allah Allah! Sanki ben senin falına daha önce bakmış gibiyim.
2: Nasıl olur? İlk defa geliyorum.
4: Sen de meşhur oluyorsun artık. Koca Leyla Taner'in falına bakmak ne demek?
5: Herkesler duysun da anlasın. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Çarpık Selim de çatlasın.
4: Çarpık sensin lan! Sen böyle fal bakmaya devam edersen polisler gelir bir gün senin falına bakarlar. Ne vuruyorsun ya? İmdat! Moruğun elinden kurtaran yok mu? Bir dakika dur, ayağım kaydı, elbisem kirlenecek. Güpegündüz cadde ortasında reşit olmayan bir çocuğa tecavüz, imdat! Çek elini kirli saçından! Ah, elin kirlenecek, çok para yapacağım. İmdat! Anne!
6: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
2: Neden?
6: Zeliş!
4: Koştu lan ya Cihit! Bunun da ahlakı değişti ya!
3: Ne kürküm ye dünyası! Bu kirloş adam olmaz!
7: İn ulan Leyla ablanın kucağından! Kirleteceksin üstünü başını!
2: Bırakın, pek sevdim kirloşu! Asil bir köpeğe benziyor!
4: Yapma abla! Şımartacaksın iti, gelip başımıza edecek sonra!
2: Baksanıza ne kadar uslu!
5: Leyla'nın pire falan vardır!
2: Aman varsa var! Kaşınmanın zevkini unuttuk kaç günden beri!
8: Müşte! Müşte! Kasım tahliye olacak!
3: Kasım yaşasın! Hemen nikah tarihini alalım öyleyse!
8: O kadar acele değil, kefalete rapten tahliye ediliyor.
3: Ne demek o be?
8: Yani serbest olabilmesi için 10.000 lira para ödemeniz gerekiyor.
9: 10.000 lira nereden buluruz?
2: Bu zarfı Leyla abla verdi, ver ele açmamıştım. Bakın, bu zarfın içindekiler yeter mi?
4: Allah! Yeter de açar bile!
10: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum.
2: Ulan Kazım! Biz şimdi karı koca mıyız yani?
10: Vallahi inanamıyorum!
3: Gel kızım!
4: Öpüşsenize lan! Şimdi Zeliş burada olsa yerdim tokatı!
2: Lan!
10: Salonu terk edin, başka nikah var!
5: Polis! Polis!
11: Nikah şekerleri de bizde!
10: Vallahi inanmam, içinde kelepçe vardı!
2: Hadi bakalım, düğünde hepinizi gazinoya davet edelim!
10: Hadi yaşasın! Ver bakayım evladım, ver!

0: Yorgunsun. Uykusuz bırakmayayım. Yarın önemli bir şey konuşacağım seninle.
1: Olur. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hoş geldin abla. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettin. Yaptık bir şeyler işte. Sana çek yazdım, istersen hemen gidebilirsin.
1: Yazık, bu saatten sonra gitmez.

0: Leyla Hanım biraz önce gitti.
1: Aa, nereye? Bütün gece düşünmüş. Doktorun sözünü tutmaya karar vermiş. İyileşmeden gelmeyecek. Sen de aynı işine devam edeceksin. Çık yatak odasına, bir güzel uyu.
2: Ne istiyorsunuz? Olaydan haberiniz yok galiba. Leyla Taner bir uçurumun dibinde ağır yaralı vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama doktorlar ümitli değil.
3: Yanlışınız olacak. İşte Leyla Taner. Gördüğünüz gibi sağ ve sıhhatli.
2: Olur şey değil.
1: Ne olmuş?
3: Bir kadın bulunmuş uçurumda. Çok ağır yaralıymış, ölmek üzereymiş. Sana benzetmişler.
1: Allah korusun. Bir dakika, kim bilir hangi zavallıdır?
2: Herhalde, rahatsız ettim hanımefendi.
1: Gitmeyin, bu kadın Leyla Taner değildir. Leyla sinir hastalığı geçirmiş, çalışması yasak edilmişti. Kendisine çok benzeyen birini buldu. O da bu kız, adı Zeliş'tir. Allah'ım, inanamıyorum, o kadına bunu nasıl yapabildin?
4: İftira etme namussuz! Ben evime dönüyordum, beni yolumdan sen çevirmedin mi? Kalacaksın, Leyla gitti demedin mi?
2: Bu hanımın söylediği gibi Leyla Taner değil de Zeliş misiniz?
4: Evet, Zeliş'im. Ama katil değilim. Değil adam öldürmek, bir çiçek kopartamam ben.
2: Benimle karakola geleceksiniz.
4: Öldürmedim, inan bana.
5: Müteessirim, fakat odasına girmenize, görmenize izin veremem.
4: Durumu nasıl?
3: İyileşecek mi?
5: Henüz komada, kurtulabileceğini pek sanmıyorum.
3: Hiçbir ümit yok mu?
5: Allah'tan ümit kesilmez. Ama yaşasa bile bitkisel hayata girme tehlikesi var. Hiç kimseyi tanıyamaz, konuşamaz, hareket edemez.
1: Artık ne Leyla, ne Zeliş var.
4: İşlemediğim suçun cezası neyse kabulümdür. Ben Leyla ablayı değil, Zeliş'i öldürdüm. Asıl günah bu. Daha yeni yeni fark etmekteyim bunu. O azıcık aşım, kaygısız başım diyen, iyi kalpli, dünyaya boş veren Zeliş'e kıydım ben. Hiç yaşamamıştım öyle. Giyinmemiştim, süslenmemiştim. Kimseler kapımı açıp karşımda iki büklüm durmamıştı. Öyle yemekler yememiş, öyle yataklarda uyumamıştım. Gencim, birazcık da insanım. Başım dönüverdi birdenbire. Şimdiki aklım olsa hemen kaçardım. Beni orada alıkoyan, şuramdaki acı gibi güzel bir şeydi. Sevivermişim farkında olmadan. Sevdalanmışım. Kendisi beydi. Benden yüksekti. Ben diye Leyla ablayı seviyordu ama ben haddimi bilmeden yanmaktaydım. Bir rüya görüp uyanmaya da izin yokmuş. Leyla ablayı da bitirdiler. Zeliş'i de.
6: Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bakın o tarafa!
1: Durun ya, beni bekleyin! Kusura bakmayın hakim bey, bir yanlışlık olmuş, Zeliş benim! Bu hanımefendi de meşhur şarkıcı Leyla Taner!
4: Hayır olamaz! Leyla Taner olamaz bu kadın! Yaşamasına imkan yok! Ben attım uçurumdan onu! Ben!
5: İtirafta bulunan bu kadını nöbetçi savcılığına teslim edin!
1: Bu aptal kadın, Leyla diye beni öldürmek istedi. Ama başaramadı Allah'a şükür. Çoktan iyileştim. Fakat doktorlarla emniyet sorumluları gerçeğin aydınlanması için müşterek bir karar alarak hastalığımın devam ettiğini bildirdiler. Geçmiş olsun Leyla Hanım. Ben Zeliş'im.
6: Oh, oh! Ablam!
0: Sana güle güle!
7: Bize eyvallah!
8: Sen sahnene, biz işimize!
0: Hadi Celişçiğim! Bak ileriden bir araba geliyor! Tak yastıklarını, hamile numarasına bakıyor!
1: Bana bakın zırtapozlar, siz Allah'ınızı şaşırdınız galiba! Zeliş benim be!
0: Sana hiç de böyle konuşmak yakışmıyor be Leyla abla, ayıp ayıp! Yürüyün lan! Hadi. Hadi
1: yürüyün! Durun be! Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
0: Yo, o kadar uzun boylu değil! Şimdiye kadar sen bizimle dalga geçtin!
7: Şimdi sıra bizde!
8: Leyla Taner'sin sen!
0: Leyla Taner bizim! Yürü hadi, yürü! Hadi,
1: hadi! Ben Zeliş'im! Ekrem, hiç olmazsa sen inan! Benim asıl Zeliş! Kirloş, buraya gel! Şimdi görürsünüz Zeliş'in kim olduğunu!
0: Yaşasın, yaşasın Zeliş!
1: Kirloş! Kirloş gel! Gel benim yanıma! Hay Allah! Gel! Gel Kirloş! Kirloş!
8: Yaşasın gerçek Zeliş!
0: Nasıl, bizi aldatır mısın?
9: Bir de bana fal battın!
8: Bizi de evlendirdi!
9: Gene de helal olsun!
0: Yaşasın asıl Zeliş!
1: Yaşasın Zeliş! Yaşasın! Bir dakika! Bizi affet Zeliş! Şu dönün...

0: Durun diyorum size!
1: Ev parası yoksul bir adamım ben.
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
2: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
2: Tanrı muradımı korusun.
4: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
5: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
4: Götürün bu herifi hadi çabuk.
1: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
6: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
7: Karateci Kız, yarın 13.45'te TV4'te.
8: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar, Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank, daima seninle.
9: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
17: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
18: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
19: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
2: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. fikirlerine alan aç.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
14: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
20: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
0: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
14: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
21: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
22: Yapacağım dedim, yaparım.
23: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
24: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
25: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
26: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z-10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
3: Yaklaşık salon alanında 375

0: 5 gibi bir yüksekliğimiz var.
1: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
2: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
2: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.
5: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.

0: Türkcell Banda. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarruf fırsatıyla. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
4: Okullar açılıyor.
3: Evet.
4: Okul masrafları da gelecek.
5: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
3: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya var.

0: bir kumbaramız doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.

0: Sen benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Genç hükümdar Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldıktan sonra durmamış, yeni hedeflere yönelmişti. Yenilmez Türk orduları zaferden zafere koşuyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları her gün biraz daha genişliyordu. Doğuda ve batıda bütün krallar dize getirilmiş, komşu ülkeler vergiye bağlanmıştı. Şimdi sıra Muşar Kalesi'ndeydi. Dört yiğit Türk elçisi, Muşar Hakimi Şeyh Gaffar'a vergi almaya gidiyordu.

0: Ben kimseye haraç vermem. Karşımdaki Fatih bile olsa.
1: Haraç değil Şeyh Hazretleri. Sadece vergi.
0: Fatih Sultan Mehmet böyle bir zehaba mı kapılmış yoksa? Kendini çok mu güçlü sanıyor?
1: Sanmıyor.
0: Bu kadar emin olmasın. Unutmasın ki el elden üstündür.
1: Fatih Sultan Mehmet Han yeryüzünün en güçlü hükümdarıdır. Ondan üstünü yoktur.
0: Ne malum benim ondan üstün olmadığım?
1: Ulu hükümdarımız gücünü bütün dünyaya ispat etmiştir. Arzu ederseniz size de ispat etmeye hazırdır.
0: Siz daha benim gücümü görmediniz ama... sabırlı olun, göstereceğim sizlere. Kimin daha güçlü olduğunu anlayacaksınız.
2: Efendim! Ulu şehrimiz! Efendimiz! Ulu şehrimiz! Efendimiz! Ulu şehrimiz! Efendimiz!
0: Çocuklarını bana kurban edene cenneti bağışlıyorum. Siz dördünüz öldürün çocuklarınızı.
3: Emrin başım üstüne sevgili ulu şehrimiz!

0: Sen yukarıdaki nöbetçi! Sana söylüyorum nöbetçi!
1: Buyur şeyhim, emret!
0: Cennete gitmek istiyorsan kendini aşağı at!

0: Hata ediyorsunuz. Elçiye zeval olmaz.
1: Ben kendi kurallarımdan başka kural tanımam, götürün. Padişahına cevap yazacak değilim. Git ona burada gördüklerini anlat. Benimle uğraşmaya kalkmasın. Çünkü gücümün sınırı yoktur. Kılıcımın ucu buradan ta Osmanlı Sarayı'na kadar uzanır. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı parmaklarımın ucunda. Tek bir işaretim yeter.

0: Duyduklarım doğru mudur? Bu gafil şeyh ne cüretle elçilerimizi zindana atar? Nesine güvenir de bize meydan okur?
1: Gücüne sultanım, bunu gözlerimizle gördük. Bir işaretiyle ölüme seve seve giden fedaileri var. Bütün halk şeyhin kendilerine cenneti vereceğine inanmış sultanım. Hem de bütün kalpleriyle inanmışlar.
0: Ordu sefere hazırlansın Lala.
2: Ferman sultanımındır.
0: Muşar'a varıp kalesini yer ile yeksan edecek, Şeyh Gaffar'ın sarayını başına yıkacağız.

0: Gülseher, sen ha! Neden yaptın bunu?
1: Öyle emir aldım.
0: Kimden?
1: Şeyh Gaffar'dan.
0: Bu ihanetinin cezasını hayatınla ödeyeceksin.
1: Ölümden korkmuyorum. Nasıl olsa cennete gideceğim.
0: Nereden biliyorsun cennete gideceğini?
1: Şeyhim söyledi.
2: Eğer isteseydim çoktan ölmüştün. Fedaim seni sadece yaralamak emrini aldı. Gözüm, kulağım ve elim her an sarayındadır. Benimle uğraşmaktan vazgeç, Şeyh Gaffar.
0: Nöbetçi!
3: Buyurun sultanım.
0: Alın götürün bu kadını. Bana Sadrazam Mahmut Paşa'yı çağırın, tez gelsin.
3: Emredersiniz sultanım.
0: Muşar seferinden şimdilik vazgeçtim Mahmut. Kaleyi yakar, yıkar, yerle bir ederiz ama... Şeyh Gaffar'ın sırrını çözemeyiz.
4: Ferman sultanımındır.
0: Bak Kara Murat, senden büyük bir hizmet daha beklerim.
5: Yolunuza canım fedadır sultanım.
0: Muşar'da sahtekar bir şeyh türemiş. Sihirli bir gücü olduğunu iddia eder... saf kişileri cennet vaadiyle kandırıp kendine bend edermiş. Şimdi Muşar'a gidip... elçileri kurtarıp... Şeyh Gaffar'ın kellesini getireceksin bana.
5: Emredersiniz sultanım.

0: Sevgili babacığım, Osmanlı'dan haber var.
1: Ne yazıyor?
0: Fatih'in seferden vazgeçtiğini bildiriyor.
1: Vazgeçecek elbet. Can pazarı bu.
0: Yerine fedaisini gönderiyor. Yaman bir silahşor ve Fatih'in sağ koludur. Sınırda Yiğitler Köyü'nde abisinin bir çiftliği var. Oraya uğrayacak. Evde abisinden başka bir de genç yengesi var.
1: Abisiyle yengesi ha? Bu güzel işte. Bana fedailerimden üçünü yollayın, bekliyorum. Sizden Kara Murad'ın ağabeyi Turhan Bey'i istiyorum. Geride bir tek canlı kalmayacak. O evde kimi bulursanız hepsini öldüreceksiniz.
2: Kara Murad'ı da öldürecek miyiz?
1: Hayır. Ona bu mektubu bırakacaksınız. Geri dönecek ve Fatih'e olanları anlatacaktır.

0: Maaş üstüne şeyhim.
1: Baba, neye karar verdin? Ne yapmayı düşünüyorsun, öğrenebilir miyim?
2: Fatih'e en büyük darbeyi vuracağım. Zeynep, sen elçilerle meşgul ol yavrum.
3: Eline sağlık kadınım, çok lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun.

0: Gelenler var.
1: Hayırdır inşallah. Kimler ola ki?
0: Yabancı bunlar.
1: Şimdi öğreniriz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sen Kara Murat'ın abisi misin?
1: Evet, niye sordunuz?
2: Biz Kara Murat'ın silah arkadaşlarıyız.
3: Sana ondan haber getirdik.
1: Sağ olun. İnşallah hayırlı haberdir.
0: Hem de çok hayırlı.
1: Buyurun içeride konuşalım, uzun yoldan geldiniz. Soğuk bir ayran yorgunluğunuzu alır. Hanım kuyudan ayran testisini çıkar. Kardeşimin arkadaşları benim de dostlarımdır. Ne yapıyor şimdi benim yiğit kardeşim?
0: İyi, çok iyi.
2: Bayramda elini öpmeye gelecek.
1: Buna çok sevindim. Uzun zamandır görmedim onu. Kara Murat bana hiç sizden söz etmemişti. Ne kadar zamandır tanıyorsunuz onu?
3: Onu hiç tanımıyoruz.
4: Turhan! Yapmayın! Bırakın beni! İmdat! İmdat!
0: Gelen var.

0: Bana kötü niyetle gelenler işte böyle çarpılır. Ağabeyin Turhan Bey elimde rehindir. Onun hayatına değer veriyorsan git padişahına başına gelenleri anlat. Bu Osmanlı'ya üçüncü ihtarımdır. Benim her yerde gözüm, kulağım ve elim vardır. Üstüme gelirseniz daha çok kan dökülür. Mahvı perişan ederim devletinizi. Şeyh Gaffar.
1: Keşke şu kadını yanımıza alsaydık.
2: Doğru, yolda çok işimize yarardı.
3: Adı damağınızda kaldı galiba.

0: Çiftlikte karşılaştığımız adam bizi izliyor.
1: Buradan iki kola ayrılalım.
2: Biz ikimiz ileride pusu kurup bekleriz onu.
1: Ben onu alıp gidiyorum. Çölde kavuşurum size.
2: Hadi.

0: şimdi sırası değil, ortalık karışık. Ertele bu yolculuğu.
1: Erteleyemem, akrabalarıma daveti kabul ettiğimi bildirdim.
0: Peki, yalnız yanına bir muhafız kıtası al. Yollar haydutlarla dolu. Tedbirli olmak gerek.
2: Hancı, nerede kaldı bizim?
3: Beyzadem, umarım yemeklerimizden memnun kaldınız.
0: Sağ ol, borcum ne kadar?
3: 1 altın efendim.
0: Merak etme, sahte değildir.
3: Başka bir emriniz var mı?
0: Hayır.
3: O da falan istemez misiniz?
0: İstemez, hemen yola çıkıyorum.
3: Öyleyse hayırlı yolculuklar.
0: Sağ ol Hancıbaşı.
3: Güle güle. Şu gelen adamı görüyor musun? Bu adama iyi dikkat et. Para babası, kesesi altın dolu. Atla atına koş, atlaya ona yağlı bir av geliyor.

0: Apto nerede?
1: İçeride.
0: Apto, bir haberim var. Zeynep Sultan Muşer Kalesi'nden yola çıktı. Malatya'ya gidiyor.
2: İşte şimdi yaşadık. Onu ele geçirirsek kızının ağırlığınca altın kopartırız Şeyh Gaffar'dan.

0: Ne var, ne oluyor?
1: Bu çocuk sizi gözetliyordu efendim.
0: Maksadın ne? Söyle!
1: Maksadı sizi öldürmek olabilir.
0: Kır başlayın! Daha kuvvetli! Acımadan vurun! Ah. Geberteceye kadar vurun!
2: Yok mu buradan an?
0: Durun!
3: Öldürteceksin çocuğu! Böyle bir güzelliğin arkasında bu kadar zalim bir ruh olduğuna seni görmesem inanmazdım.
0: Kimsin sen? Ne hakla bize karışıyorsun?
3: Kim olduğumun ne önemi var? Çocuğu serbest bırakın!
0: Bize böyle emir vermeye kalkıştığınıza göre büyük bir adam olmalısınız.
4: Önce dilini keselim.
5: Diz çök sultanımızdan af dile.
3: Şu köpeklerini susturmazsan ben susturacağım.

Ooh.

Ah!

0: Seni öldürmek istedi.
1: Sağ ol. Adamlarını al ve git buradan.
2: Tekrar karşılaşacağız. O zaman seni bağışlamam için yalvaracaksın.

0: Sana borçluyum Beyzadem.
1: Boş ver, kim olsa aynı şeyi yapar.
0: Sakın gitme Beyzadem, gitme oraya.
1: Neden?
0: Eşkıya Abdo ile çetesi uzun geçitte pusu kurdular.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Hancı adamlarıdır. Ben de seni soymaları için haber vermeye gidiyordum. Bağışla beni Beyzadem.
1: Aferin sana.
0: Ben de seninle geleyim.
1: Bana bak küçük, düğüne gitmiyorum ben.
0: Ne olur Beyzadem, kovma beni. Anam, babam, kardeşlerim ölmüş, yetimim. Kimsesizim.
1: Peki öyleyse küçük, atla atına.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Babana mektup yazmanı. Ben söyleyeceğim, sen yazacaksın.
0: Asla, senin gibi bir haydut bana emir veremez.
1: Sen çok azgın bir kısrağa benziyorsun. Ama ben seni yola getirmesini bilirim.

0: Devam edeyim mi, konuşacak mısın?
1: Hayır.
0: Öyleyse babana mektup yerine başka bir şey göndermek zorunda kalacağım. Senin bu güzel kulağını.
1: İğrenç haydut, çek pis elini. Yoksa babamın lanetinden kurtulacağım.

Yapalayın çabuk. Geber şunu. Atlara.

0: Durun diyorum size!
1: Ne parası, yoksul bir adamım ben.
2: Ne istiyorsun?
1: İş arıyorum.
3: Aklımızda vur emri çıkmış.
1: Hedefe iki gözünle bak.
3: Bıktım usandım kaçıp kovalanmaktan.
2: Polis olduğunu gizleyerek çirkin bir oyun oynadın bana.
1: Ben sadece görevimi yaptım.
2: Tanrı muradımı korusun.
4: Polis kursunu birincilikle bitirdin.
5: Arap Muharrem'in bitirimhanesinde bulursun.
4: Götürün bu herifi, hadi çabuk.
1: Keskin nişancı, çok kuvvetli.
6: Çocuk ölmeden canımı alamazsınız.
7: Karateci Kız, bugün 13.45'te TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız

0: camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, 20 Eylül pazardan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
2: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
3: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
1: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
4: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
5: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
1: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Biziz.
3: Ama siz...

0: Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: Kalgon'la. Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: olacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Çabuk çabuk, ne, kimde
4: plan? Nerede planı ver?
3: Sendeydi plan, sendeydi.
4: Aa, bir dakika, buradaymış. Ben planın üzerinden geçmişim zaten.
3: Ay, plan oturulur mu ya?
4: Bak şimdi bak, biz arabayla buraya geldik, tamam bu üçümüz. Oğlum beni çok şişman çizmişsiniz, ben böyle miyim?
3: Ya sen bir isim bulsana çabuk.
5: Abi ben Kibrit'im.
3: Kibrit, tamam sen?
4: Az Kibrit, çakmak var.
3: Kibrit, o Kibrit
4: ben,
3: sen?
4: Ben çok zor seçerim ya.
3: Hayır hayır, seçmen lazım.
5: Abi hızlı olalım, sen söyle.
3: Tamam, sen Nolan'sın.
4: Nolan olmaz abi, Nolan çok ana akım ya.
3: Hadi abi, vakit kaybediyoruz ya. Biraz acele etmemiz lazım.
4: Tamam, kuru sova.
3: Kuru?
4: Akira kuru sova.
3: Kuru soğan.
5: Tamam abi.
3: Tamam abicim, Kibrit kuru soğan, ben de Tarantino'yum.
4: Aa.
3: Aa, bir dakika, ben Tarantino olamam ya. Benim arachnofobim var. Tamam, neyse abi.
4: Acele,
3: tamam.
4: Abi acele edelim, araba zaten emanet.
3: Bir dakika.
5: Abi dayımın oğlundan aldım arabayı.
3: Babamın dedin.
5: Yok abi, dayımın oğlu.
4: Abi biri gel. Saklan. Oğlum saklanamadım ben.
3: Devo kuşu gibi hiç doğal değil.
4: Kocaman arabanın içinde saklanamadım.
6: O halin ne ya?
3: Sen kimsin birader?
6: Ben abi.
3: Parola.
6: Elma.
3: Ha.
5: Osman ya.
3: Evet Osman.
6: Abi kısaların ise yapım desteği veriyormuş. Banka soyunmaya gerek kalmadı yani. Biz bu filmi çekeriz.
4: Çok yanlış anladın ya.
3: Yanlış anlamamış. Bu hiç anlamamış. Yanlış abi, olsa gam yemeyeceğim. Hiç anlamamışsın Osman.
6: Hani film çekmek için soygun falan.
3: Ya Osman. Istiyor. Şu kameraları görüyor musun? Bir bak kameralara.
4: Damacana mı bunlar ya?
3: Ya biz kendimizi soygunu mu burada kayıt altına arıyoruz? Biz zaten film çekiyoruz ya burada Osman.
6: Abi ya ben onu kaçırmışım herhalde ya.
5: Osman sen kadraja girmeden şöyle.
3: Şuradan devam et Osman. Hadi lütfen. Hadi yorma. Hadi Osman'cığım. Hadi şuradan devam et.
6: Karnım aç, bir çorba içelim bari.
3: Tamam şey. İçeriz Osman. İçer, sen şuradan devam et. Tamam öyle yapalım Osman.
7: Okay, film yapmak zor iş. Omuz omuza vermek gerek. Hikayeni anlatmak için kısadan hisse yanında. Yapım destek kategorimize başvur. Kısa filmin için nakit, ekipman, ses, kurgu ve renk desteklerinden birini kazan. Son başvuru tarihi 15 Eylül.
3: İkinci kesti, ben duymadım.
5: Ben de duymadım.
4: Kesmedi daha çünkü.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
11: Botanik.
12: Abacus.
14: Kasa.
12: Marul. Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
16: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
17: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
18: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
19: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
20: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
21: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
22: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
23: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
24: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
21: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
25: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
26: Yapacağım dedim, yaparım.
27: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
21: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
28: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
29: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
21: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
30: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyim.

0: ve etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her tarafı taradık şeyim. Bütün şüphelileri yakalayıp zindana tıktık. Fakat aralarında Kara Murat diye biri yok.
5: Siz gene de dikkatli olun. Dediklerine bakılırsa bu Kara Murat şeytan gibi bir adammış. Her kılığa girer, iğnenin deliğinden geçermiş. Delici varsa göreceği de var. Derhal tutsak elçilerden birini şehrin kapısına alsın.
6: Zeynep Sultan'ın muhafızları geldiler efendimiz. Huzura kabullerini dilerler.
5: Gelsinler.
6: Başüstüne efendimiz. Girin.
5: Nedir bu haliniz?
7: Uzun geçitte pusuya düşürdüm.
8: Yalnız ikimiz kurtulabildik.
7: Kürt Apto ve adamları.
5: Zeynep Sultan ne oldu?
7: Kaçırdılar onu efendimiz, kaçırdılar.
5: Korkak herifler. Sizin gibi beceriksiz fedai gerekmez bana. Alın bunları götürün, kaza geçirin. Seni de kumandanlıktan atıyorum. Hurşide haber ver, kızımı kurtarmak için harekete geçsin. Kürt Abdo ve çetesini ölü veya diri getirsin.
6: Başüstüne efendim.

0: Şükür kavuşturana! Hoş geldin kızım.
1: Hoş bulduk baba.
0: Seni tekrar görmek beni çok sevindirdi, mutlu etti.
1: Sağ ol, gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım.
0: Peki, sen bu eşkıyaların elinden nasıl kurtuldun?
1: Yiğit bir genç imdadıma yetişti. Hayatımda onun kadar yaman bir silahşor görmedim. Tek başına koskoca bir çeteyle savaşarak beni kurtardı. Bize onun gibi adamlar gerek.
0: Nerede bu yiğit, onu mükafatlandırmak isterdim.
1: Beni kurtardıktan sonra ortadan kayboldu. Bir teşekkür bile edemedim. Ama kim bilir, belki de bir gün rastlarım ona. Elmalarım var, taze elmalarım var. Sulu sulu elmalarım. Almadan geçmeyin. Elmalarım var. Sulu sulu elmalarım var. Almadan geçmeyin. Taze taze elmalarım var.
2: Siz beni burada bekleyin. Merhaba güzelim. Dur, sana bir kötülük yapacak değilim. Dur bakalım.
1: Beni rahat bırak.
2: Kaçmak yok güzelim, sen benim olacaksın.
3: Kızı rahat bırak.
2: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
3: Kim olursan ol, önemi yok. Kızı rahat bırak.
2: Çekil yolumdan serseri! Ben kumandan Hurşid'im.
3: Ya, öyle mi?

Yeah.

0: Yol açıldı, kimse rahatsız etmez artık.
1: Size bütün kalbimle teşekkür ederim. Kurtarıcımın adını öğrenmek istiyorum.
0: Adım Kara Murat.
1: Benimki de Elif, Sarıgül Sokağı'nda oturuyorum. Ziyaretime gelirseniz sevinirim.
0: Bir sakınca yoksa bugün öğleden sonra gelirim.
1: Beklerim, hoşça kalın.
0: Güle güle.
2: Adı Kara Murat'mış.
3: Emin misin?
2: Konuşurlarken duydum. Bugün öğleden sonra Elif'in evine gidecek, orada buluşacaklar.
3: Ya, işte şimdi kuyruğu kıstırdı. Aferin Cafer, bana büyük bir hizmette bulundun.

0: intihar etmedi.
1: Yakalayın onu. Durmayın, gebertin.
2: Ah!

0: Bu hain Kara Murad'ın kaçmasına sebep oldu şeyhim.
1: Sevgilisi misin?
2: Hayır, sevgilisi değilim.
3: Yalan. Kara Murad hakkında çok şey bildiği belli.
1: Atın bu zindana bildiğiniz usulle konuşturun.

0: Kara Murat nerede? Nerede saklandığını bilirsin.
1: Bilmiyorum.
0: Başla! Onun nerede olduğunu söylersen canını bağışlarım.
1: Vallahi bilmiyorum.

0: Hepsi bu kadar.
1: Bunlar eşkıyalar efendimiz. Cesetlerini çuvala koyup getirdik.
2: İki eşkıya daha vardı ama onlar kaçtılar.
0: Kaçırdınız demek. Yazıklar olsun size. Bu dünyada yaşamak haram size. Öldürün birbirinizi. Suçun çok çok büyük Abdo. Ölümlerden ölüm beğeneceksin. Atın bunu zindana.
3: Gülür.
0: Bunları da kayalıklardan atın, parçalansınlar.

0: Beni aradığınızı duydum. Buyurun. Emirlerinizi bekliyorum.
1: Kimsin sen?
0: Fatih'in fedaisi Kara Murat.
1: Yakalayın!

0: Gebertin bu köpeği!
1: Söyle köpeklerine çekip gitsinler buradan! Durun! Çekilin gidin! Karışmayın bu işe!

0: Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim ki hiçbir şey yapmadım. Hepsi yaşıyor. Ne olur kıyma benim canıma, kıyma. Ne istersen veririm. Bak yaşıyorlar. İnanmazsan bak, işte hepsi buradalar.
1: Yürü,

0: yapıyorsun ağam? Tanımadın mı beni?
1: Ben yalnız Şeyh Gaffar'ı tanırım.
0: Karını öldürten Şeyh Gaffar'dır. Haberin var mı?
1: Şeyhim neylerse en iyisini eyler.
0: Bu herif büyüledi mi seni? Kendine gel, ben senin kardeşinim!
2: Gebert onu!

0: Nereye gitti bu adam?
1: Sen benim hayatımı kurtarmıştın. Şimdi ödeştik.
2: Kimsin sen, onu söyle.
1: Ben Şeyh Gaffar'ın kızı Zeynep Sultan'ım. Senin Türk elçilerini kurtarmaya gelen bir Akıncı olduğunu biliyorum. Sana yardım edebilirim. Karşılığında sen de bana yardım edeceksin.

0: Benim yardımım olmadan elçileri kurtaramazsın.
1: Peki, onlara karşılık ne istiyorsun benden?
0: Bunun zamanı gelince öğreneceksin. Beklenen gün geldi. Bu gece Şeyh Gaffar'ın saltanatı sona erecek. Yarın bu ülkenin tek ve mutlak hakimi ben olacağım. Sizler de benim vezirlerim ve kumandanlarım. Sizlere verdiğim sözlerimi, vaatlerimi yerine getireceğim. Hepiniz servet ve refaha kavuşacaksınız. Hazırladığım plan gereğince bu gece herkes üzerine düşen görevi yapacak. Babama sadık olarak bilinen kumandanları sabaha karşı yataklarında bastırıp öldüreceksiniz. Babamı ise ben yok edeceğim. Bu iş için yanıma çok güçlü bir kahraman alıyorum. Aramıza yeni katılan bu arkadaşı sizlere takdim ederim. Bugüne kadar gördüğüm en yaman silahşör. Adı Kara Murat. Bu gece bana en büyük yardımı o yapacaktır.
2: Aramıza hoş geldin.
1: Ben böyle düzenlerden anlamam. Öldürmek istediğim adamın karşısına geçer, kendisini korumasını isterim. Bir adam can düşmanım bile olsa yatağında boğamam. Bu yaptığım hainlik değildir. Mertlik derler buna.
0: Yerinde bir başkası olsa buradan sağ çıkamazdı. Fakat bana yaptığın iyilikleri düşünerek hayatını bağışlıyorum. Ancak amacıma ulaşıncaya kadar seni tutuklayacağım. Çünkü planlarımızı öğrendin.

0: Atın zindana şunu!
1: Murat! Çabuk ol babam!
2: Çabuk olun, nöbetçileri öldürmek zorunda kaldım!

0: Geçmiş olsun efendim. Sağ ol. Kızınız tehlikeyi tam zamanında haber verdi bana.
1: İçmiş olsun baba.
2: Sağ ol kızım. Beni neden kurtardın? Sen Fatih'in fedaisi değil misin?
0: Ben güçlü olanın yanındayım. Yani sizin.
1: Sevgili babacığım, beni de eşkıyalardan tek başına kurtaran yiğit odur. Devletimize onun gibi silahşörler...
2: Büyük hizmetlerde bulundun evlat. Şimdi dile benden ne dilersen.
0: Önce size karşı saygıda kusur ettiğim için beni... Sonra da bu Elif kızı bağışlamanızı dilerim.
2: İkiniz de bağışlandınız. Elif bundan sonra senin hizmetinde olacak. Gösterdiğin yararlılıkla en büyük mükafatı hak ettin. Bu gece seni cennete göndereceğim.
3: Duydunuz mu? Kara Murat, Şeyh Hazretlerinin hayatını kurtarmış. Onun emrine girip kumandan olacakmış.
4: Murat'ın Fatih'e ihanet edeceği kimin aklına gelirdi?
5: Hiç kimsenin. Ruhunu şeytana sattı.
6: İnsanoğlu çiğ süt emmiştir. Çıkar uğruna babasını bile satar.

0: Cenneti beğendin mi?
1: Ne diyeyim, şaşkına döndüm. Eğer bu Şeyh Gaffar büyücü değilse, bu işin içinde muhakkak bir bit yeniği vardır.
2: Her ay başı Şeyh Gaffar'a Çin'den bir küçük sandık gelir. Geldikten sonra da cennet hainleri başlar.
1: Ne varmış sandıkların içinde?
2: Bunu hiç kimse bilmiyor.
1: Ne öğrenirim?
3: Seni kaleye başkumandan olarak tayin ettim Kara Murat.
1: Bana şeref verdiniz Şeyh Hazretleri.
3: Bundan sonra ordum senin emrinde olacak. Esirlerden sen sorumlusun. Onları çalıştır, işi hızlandır. Kıştanın yapımı bir an önce bitsin.
1: Baş üstüne efendim. Müsaadenizle.

0: flesh.
1: Bu ihanetin cezasız kalmayacak.
2: Sana hakaret ettiler Kara Murat, gebert onları.
3: Bu köpeklerin leşini sermek benim için işten bile değildir Şeyh Hazretleri. Fakat izin verirseniz onları Fatih'e karşı koz olarak kullanmak istiyorum.
2: Haklısın, dilediğin gibi yap, sana güvenim tamdır. Vay anasını! Bu Kara Murat benden beter eşkıya almış.
4: Sen burada dur, etrafı gözle.
5: Olur.

0: Hoş geldiniz. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Mal hazır mı?
2: Hazır.
1: Haftaya mal gene hazır olsun.
2: Şeyh Gaffar'a hürmetlerimizi söyleyin. Parası verildikçe mal her zaman gelecektir. Hiç merak etmesin.
1: Pekala. Söylediklerinizi kendisine aynen iletiriz.

Hey!

Ugh.

0: Bana ne oldu?
1: Seni bu hale sokan kardeşim.
2: Bir cinayet ha? Cesedi ortadan kaldırmaya çalıştığına göre demek oluyor ki bu cinayetin suç ortağısın.
3: Hayır, yemin ederim ki...
2: Onu kim öldürdü?
1: Ben! Ben öldürdüm. Sen bir sahtekarsın Gaffar! Adamlarını uyutup sahte cennete sokuyor... ...palavrayla saltanat sürüyorsun.
4: Durmayın, gebertin bu haini!
0: O değil, sen gebereceksin!
4: Ne duruyorsun Vahap, gebertsene şu köpeği!
5: Senin için parmağımı bile oynatmam, ben Osmanlı'dan yanayım!
1: Çek kılıcını!
4: Geberteceğim seni!

0: Esirleri bırakın.
1: Aç şu kapıyı bakayım.
2: Yeah.

0: Herkes yanına alabildiği kadar barut fıçısı alsın, bu taraftan.
1: Al şunu. Arka kapıdan. Çabuk kaçın!

0: sultanım. Müjde sultanım, Kara Murat öldü.
1: Bundan emin misin?
0: Elbette sultanım, parçalandığını gözlerimle gördüm.
1: En büyük düşmanımdan kurtuldum, derhal cesedini görmeliyim.
2: Hayrola, siz nereye böyle?
3: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
2: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
3: Peki.
4: Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
5: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
3: Teşekkür ederim.
6: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
5: Oku bakalım şunu.
3: Okunmaz o amca.
4: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
5: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
7: Bir Dağ Masalı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları

0: arınırır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
11: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
12: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.

0: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat 20 Eylül Pazar'dan itibaren her pazar 13'te TV4'te.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
10: Tam bir boş.
9: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
10: Tabii Bosch.
11: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
4: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
4: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
4: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
4: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Biziz biz.
15: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum.
14: Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
14: Para mı kaybettiniz?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
16: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
15: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
13: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
17: Kasa!
15: Marul!
17: Kumbara!
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara!
3: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Bu var ya bu.
20: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Mısırı, Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: kaçın!
1: Öldürün!
2: Şşşt! Şşşt!

0: Herkese merhabalar, ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın ikinci gününde sizlerle karşı karşıyayız. Nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Heyecan var mı?
1: Var. Var. Her zaman var.
0: Bugün sizinle efsane bir yemek yapacağız.
1: Oh. Harika.
2: Merak ettim şefim.
0: Bol sebzeli, bol proteinli. Oh. Açıklamadan önce hemen formatımızı şöyle güzelce kısa bir cümle anlatmam lazım. Önce yemeklerimiz yapılıyor, sonrasında gözlerimiz kapanarak puanlar veriliyor. Bakalım kim yine böyle birbirine puan verirken yanılacak mı? Kendi yemeğinizi bulabilecek misiniz?
2: İnşallah.
0: Bakalım bugün neler olacak? Neler İnşallah. Bekliyor bizi? Benim yemeğim. Süreniz 35 dakika.
3: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
1: Arkadaş şov yapıyor bence.
2: Yemeğimle şov yaparım.
0: Siz hayırdır iki taraf grup olmuşsunuz?
2: Kıskançlığınızdan, fesatlığınızdan yapıyorsunuz bunu.
1: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
0: Son 20 dakika. Birilerinin yemekleri çiğ kalacak. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı. Yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
2: Bir şey oldu.
0: Söylemem. Son 3, 2, 1. Kaldır elleri. Of, of, of, of. 1, 2, 3 kişide büyük hata var. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
2: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Puanım buna
1: 0.
0: 0.
1: Evet.
0: 5 normalde vermem lazımdı.
2: Gerçekten hak etmiştim 0 yani.
0: Sana puanım 5. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
2: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
2: Evet, konu siz.
0: Benim yemeğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız
2: şefim.
0: 3, 2, 1.
2: Somon, somon, somon. Şefim minnettarım. Hatta kalpli somon geldi.
0: Göster şöyle ya. İzleyicilerimiz yeni açmıştır. Bak bakayım beni.
2: Harbiden bak. Kalpli somonumuz.
1: Hepimizin kalpli. Şefim.
0: Size kalbimi verdim.
2: Evet, kalpli benim somonum.
0: Size kalbimi getirdim. Bugün. Bakalım bugün kalbimizi vermiş olduğumuz somonla Rafet Şef sizler için ne hazırlamış? Benim yemeğim. Günün yemeği Hindistan cevizi sütünde sebzeli poşe somon hazırlıyoruz. Malzemeler 200 gram somon filato, yarım kırmızı biber, yarım havuç, böyle 5-6 dal maydanoz, yarım limon, 7-8 yaprak körper oka yani taze, 4-5 dal taze kekik, 2 diş sarımsak, karnabahar, küçük orta boy kereviz, 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü, 1 su bardağı süt, birer tutam tuz ve karabiberim var. Bir de burada 2 yemek kaşığı zeytinyağım var. Hadi başlayalım bakalım. Derin bir tane cam kap tencerenin orta kısmına yerleştireceğiz. Somon filetonun üzerine komple sebzeyle kaplayacağız ve artan kalan sebzeyi de sütle birlikte pişireceğiz. Tam cam kabın orta göbek kısmına somonu koyduk. Şimdi burada kerevizimizi aldık. Küçük küçük doğrayacağım. Şöyle kerevizimizi aldım. Karnabaharların şu uç kısımlarından. Bunu da böyle aldım. Sonra havuçlarım var. Şimdi havuçlarımı da dahil edeceğim buraya. Şimdi sarımsaklarım var. Sarımsakları da ilave ettim. Şimdi burada kekiğim var. Kekik ilavesi yaptım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Karabiberini ilave ettim. Çok az bir şey tuz. Bunu şöyle bir karıştıracağım. Bunu birleştirebilirsiniz. Şöyle yapacağım ben. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Şöyle kekiği de ilave ettim. 1 su bardağı Hindistan cevizi sütü. 1 su bardağı süt. Şöyle tencerenin kenarından. Hafiften şöyle bir zeytinyağı. ocağımın altını yaktım. Yaklaşık 10 dakika boyunca orta ateşte muhteşem bir Hindistan ceviziyle böyle kaynayan, böyle o lezzetini, Hindistan cevizinin sütünün lezzetini somona işleteceğim ve böyle çok güzel, lezzetli bir somon servisi yapacağım. Tatam. Şunu şuradan şöyle, bakın çok basit bir şekilde somonun pişti. Şöyle ortasından bu güzel kekiği kaldırıyoruz. Rehasını aldı çünkü. Sebzeli Hindistan cevizi sütüyle birlikte şöyle tabağımın kenarına yavaşçacık. Şöyle kalpli, bol sebzeli Hindistan cevizi sütünde poşe somonumuz servise hazır. Afiyet olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin size de. Benim yemeğim. Arkadaşlar hazır mıyız?
1: Hazırız şefim.
2: Hazırız şefim.
0: Dünkü gibi bu yemekte hata yapma şansınız yok ve istemiyorum kesinlikle. Hazır mısınız?
1: Hazırız şefim.
0: Ve yarışma başladı. Süreniz 35 dakika. 35 dakika içerisinde dakika bir, gol bir. 35 dakika çok değerli bir

0: zaman. Ben bu yemeği 21 dakikada yaptım arkadaşlar. 21 dakika.
1: Bence bu yemeği Can yapamaz. O kadar yetenekli değil.
2: Ben gayet becerikliyim. Hasan abi merak etmesin. O kendisi daha yemeğin ismini söyleyemiyorken yemeği nasıl yapacak bilmiyorum.
0: Oo, Hasan abi. Yenge hanımdan birazcık herhalde dün şey aldım. Eğitim mi aldın? Ne yaptın?
1: Eğitim
0: hemen
1: aldım.
0: Doğramaya geçtin. Evet. Daha herkes hazırlık yapıyor. Yenge hanımdan eğitim aldın mı?
1: Eğitim aldım.
0: Hadi bakalım. Havuçları soyuyorsunuz. Kereviz soyuluyor. Limonlu suya koyuyorsunuz kerevizleri. Fatma abla.
3: Efendim şefim.
0: Bugün bir sessizsin.
3: Yok şefim, sessiz değilim. Aksine dünden daha hırslı ve daha iyiyim. Çünkü eşim bana bir şişe vitamin içirip gönderdi bugün. Dün dedi parmağını kesmişsin. Enerjin gitmiş, sıfırları almışsın.
0: Bir şişe vitamin mi içirdin?
3: Evet vallahi bugün bombayım.
0: Vallahi uçacağım. Bana kalırsa sen de bugün çok sakinsin. O hayır, vitamin bak. Bir şey yapmasın sana.
3: Yok bir şey yapmayacak eminim. Vallahi çok da sakin, iyiyim bugün.
0: Nazar boncuğu yok mu bugün?
3: Bugün nazar boncuğu var. Yine
0: abla,
3: devam ediyoruz.
0: Nazar boncuğunu koydun ama nazar boncuğu işe yaramadı galiba dün.
3: Yok yarayacak inşallah bugün. Bugün bomba değil gibiyim mi şefim? Bence günün yemeği çok güzel, harika. Ben kendime güveniyorum.
0: Yeliz Hanım.
4: Buyurun şefim.
0: Nasılsın?
4: Çok teşekkür ediyorum şefim. Bugün daha iyiyim.
0: Vallahi.
4: Evet.
0: Bilmiyorum. Bugün biraz böyle bir duygusal bir halim var. Öyle mi gördün? Ben mi yanılıyorum?
4: Yok. Merak ediyorum. Fatma Hanım'la Can Bey arkada kuliste birbirinden özürler diliyorlardı.
3: Neden mi zaman?
4: Dün şefim çok merak ettim bunu. Bana da bir açıklasalar da Hasan Bey'le ben de bir bilsem neden özür dilediğini.
0: Bir özür olay mı var?
3: Hayır öyle bir şey yok.
0: Özür dilemek güzel bir şey yani.
4: Hayır ama neden?
3: Dilenecek bir şey olsa dilerim.
4: Ama neden şefim,
3: özür
4: neden?
3: Özür dilenecek hiçbir şey yok.
0: Soruyor neden diyor.
4: Neden? Tabaklarını bulamadılar, bulamadı diye de mi? Acaba hani yanlış tabağı buldu da Hasan Bey'e 5 verdi diye mi acaba? Gece uyuyabildi mi acaba Fatma Hanım? Çok merak ediyorum.
3: Evet gayet rahat uyudum. Daha,
4: çok merak
3: çünkü
4: ediyorum.
3: Daha henüz yarışmayı kaybetmiş değilim. Yeliz kendine belki de böyle bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. Kendi kendine böyle sözler söylüyor. Asla öyle bir şey yok. Yalnız şefim, Yeliz Hanım öyle söylüyor ya. Mutfakta tırnakla bu şekilde çalışmak normal mi?
0: Değil.
3: Değil. Bu kadar.
0: Bir tırnak takıntın mı var?
3: Hayır, uzun tırnak ve ojeli tırnakla yemek yapılır mı şefim?
0: Asla kabul edilmez.
4: Fatma Hanım, tırnaklarım uzun değil. Sadece frenç kalıcı oje olduğu için... Tırnaklarım uzun değil Fatma Hanım.
3: Vallahi beni bağlamaz.
4: Nasıl bir dipnot olsun?
3: Hayır beni bağlamaz.
0: Yeliz.
4: Buyurun şefim.
0: Tırnaklarını görebilir miyim bir yani?
4: Tabii ki şefim.
0: Şöyle bir gör bir. Bunlar French mi oluyor?
4: Evet,
0: ne oluyor?
4: French mi oluyor? Evet.
0: Ben kalıcı de sayenizi öğreniyorum.
4: Kalıcı hoca.
0: Senden ricam yarından itibaren Frenchlerimizi sökelim.
4: Tamam. Olur mu? Tamam efendim.
3: Yeliz inşallah o tırnaklarını kesmezsin de. Yarın biz seninle görüşürüz.
4: Rafet şefim kes dedi tırnaklarımı, yarın kesip gelirim. Kökü bende uzar sonuçta.
0: Bir şey söyleyeceğim.
4: Buyurun.
0: Burada şimdi bak dün de söyledim, bir saniye alacağım.
4: Buyurun.
0: Çekmecelerinizde soyacaklarımız var. Burada bir soyacak var, soyacak. Evde sizin evde soyacak yok mu? Parmaklarımıza dikkat edelim, kesmeyelim.
3: Yalnız şunu açıklık getirelim şefim.
0: Buyurun.
3: Biz dün asla özür dileme gibi bir şey olmadı. Yeliz Hanım bilmiyorum.
4: Hayır.
3: Nereden duydu?
2: Yeliz Hanım yanlış anlamış. Keşke Hasan Bey yerine seni bulursam diye bir cümle kullanmıştınız.
4: Ha,
2: özür dilemedi.
4: Evet,
3: hayır özür dilemedim. Evet, hayır güzel. Bunu herkesin içinde söyledim zaten. Ekstra arkada söylemedim.
2: Şey, yine yok yani.
3: Değil mi Hasan Bey?
5: Evet.
3: Buyurun. Yüzüne karşı söyledim. Arkada falan söylemedim.
0: Yok. Peki öyle olsun.
4: Can'la Fatma birbirine oynuyor. Bu net.
0: Fark ettiniz mi? Ben somonun üzerindeki sebzeleri o kadar çok küçük doğradım ki. Vallahi şu an sizin doğradıklarınıza bakıyorum da o somonun üzerine o sebzeleri nasıl koymayı düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gastronomi dilinde fine burnaz diye kullanmış olduğumuz sebzeler ama biz Türkçe'de diyoruz ki en küçük doğrama tekniği küp küp küçük olacak. Somonun her yerine eşit bir şekilde dağıtacağım. Geri kalan komple sebzeyi sütle birlikte pişireceğim. Çünkü somonun üzerine o kadar sebzeyi dökülür.

0: Dedi mi sana nedir bu halin falan diye?
1: He? Dedi.
0: Vallahi
1: çok heyecanlısın ama heyecanlı yenersen sen rakiplerini...
0: Ben yanına gelince sana niye böyle bir haller oluyor? Böyle elin ayağın birbirine dolaşıyor falan.
1: Koca Rafet Hoca yanıma olacak yani.
0: Ama heyecan var da abi biraz kulağı bana vermen lazım. Sen beni hiç dinlemiyorsun. O ne bu yengenden mi öğrendin bunu da? Bak bir şey gösterebilir miyim
1: evet,
0: sana?
1: Evet biz.
0: Sen niye bunu böyle doğruyorsun biliyor musun?
1: Evet.
0: Uzak çalışıyor. Çek evet. Tezgahı şuraya önüne. Tamam. Bunu da buraya koy. Yani bunları bir kere söylerim.
2: Bence bu yemeği Hasan Bey yapamaz. Kesmesi yüzünden, doğraması.
1: Bugün çok özgüvenliyim. Kimse bana bulaşmasın. Ben kendimden eminim.
0: Fatma abla.
2: Efendim şefim.
0: Hasan abi bugün yengeden eğitim almış gelmiş.
2: Yok ondan değildir şefim. Fatma abla bugün yine 5 verecek diye bekliyordur o.
0: Vermeyecek mi?
2: Yok.
0: Bugün bizi bol kahkahalı, bol böyle kapışmalı bir bölüm bekliyor galiba.
2: Tamam, çarşamba günü de size veririm Yeliz Hanım.
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Dün burada birbirinize giriyordunuz. Bugün herkes böyle bir, birbirine böyle bir şans dilemeler falan.
3: Bana vermeyeceğini bildiğim için teşekkür ediyorum.
2: Yeliz Hanım, dün gece uyuyamadım.
3: Dün gece o kahırdan uyuyamamıştır.
2: Hayır, o kahırdan değil.
3: Hele bana verseydi hiç uyuyamazdım.
2: Hayır canım, ondan değil. Rafet şefim gibi... Böyle kendini ispatlamış, gözümüzün bebeği şefimizden 4 aldım. Hepinizden daha iyi ben aldım.
1: Bugün de biz gayret gösterip olacağız.
3: Bak. Bugün de biz 5 alırız, siz 2 alırsınız.
2: Göreceğiz.
0: Siz hayırdır, iki taraf grup olmuşsunuz.
3: Nasıl yani?
4: Asla, Yeliz Hanım'la grup değilim, asla.
3: Asla. Yanıldınız, Fatma Hanım'la Can Bey grup.
2: Yeliz belki de fark edilmek istiyor. Bana biraz yapmacık geliyor.
0: Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Dün Can bir şey yaptı, böyle uyanıklık yaptı, soğanı... Bütün koydu. Umarım bugün öyle bir hata falan yapmazsınız. Kendi kendinize gol atmayın. Can niye büyük doğruyu herkes rendeliyordu? Can niye büyük doğruyu Eliz?
3: Can taktik yapıyor herhalde şefim.
0: Soğanları diri diri doğradı. Uyanıklık yaptığın için sana puanım.
4: Şefim çok samimi görüyorum. Söylüyorum bunu. Görmedim. Yani sizin öyle
3: bilerek yaptım görmedim. Şefim.
4: Gerçekten bilerek yapmadım. Çünkü sizin eksi puan vereceğinizi biliyorum ki sizin puanınız benim için daha önemli. Arkadaşlarımdan ziyade.
0: Yeliz'den de kopya çektin ama.
4: Yeliz de Fatma Hanım'dan kopya çekti. Yani tabağı süslerken ilk önce enginarı koydu. Fatma Hanım koymuştu. Sonra 3 tane şey koydu. Köfte koydu. Gitti o da 3 tane koydu. Tamamıyla kopya.
3: Alakası dahi yok. Alakası dahi yok.
2: Gerçekten.
3: Şefim bana, şefim tamam ilk bitiren bendim lütfen. Dün de kayıtlara bakabiliriz de.
0: Yeliz o kadar büyük bir hatam var ki.
3: Sadece dediniz ki Yeliz Hanım eksiğiniz var dediniz. Yani eksiğiniz var. Ben sonra aklıma su geldi, kenarlarına su döktüm. Ben size bakamıyorum bile. O kadar pis çalışıyordunuz ki.
4: Dönmek zorunda kaldım.
3: O kadar pis çalışıyordunuz ki.
4: Yeliz Hanım'ı kıskanmıyorum ben. Kıskanacak bir özelliği yok bence.
2: Can Yeliz'in nesini kıskanabilir ki?
3: Meyve veren ağaç taşlanır. Hepsi beni çekemiyor çünkü.
1: Ne oldu Yeliz Hanım? Bugün dilin çıktı senin ya.
3: Siz de dün herhalde eşinizden yediniz zılgıtı. Bugün susuyorsunuz. Hayırdır Hasan Bey?
0: Herkes seninle niye uğraşıyor ya?
3: Meyve veren ağaç taşlanır.
1: Zannetti bugün de 5'i vereceğim o yüzden.
4: Arkadaş şov yapıyor bence Rafet Bey.
3: Yok yani bence şovu yapan hareketleri, sizsiniz.
4: Müsaade eder misin? Ben konuşuyorum. Hareketleri buyurun. Çok yapmacık geliyor bana açıkçası. Yani puanlama verirken de yapmış olduğu hareketler de çok yapmacık. Hiç doğal değil. Bana oynuyorsun diyor demiş. Ben asla oynamıyorum. Şapka taktım diye mi oynuyorum? Ne alaka? Hiçbir şekilde...
3: Cevap vereceğim.
4: Ver tabii ki.
3: Vereceğim.
4: Farklı mimikler yaparak kimsenin arkasından hareket de yapmıyorum. Gerek yok böyle şeylere. Kendiniz olun lütfen. Konuşmak için de konuşmayın.
3: Şimdi dün evet şapka için şov yapıyorsunuz. Dün Rafet Bey size puanlamada gözünüzü kapatacağı zaman bile... Ay şefim şapkam kalabilir mi?
0: Hazırsın galiba.
4: Şefim şapkayı çıkarmak zorunda mıyım?
0: Nasıl?
4: Çıkarmak zorunda mıyım şapkayı?
0: Şapkayı çıkartalım.
4: Çıkarmayalım.
0: Niye?
4: Saçların kötüdür.
0: Biraz işin ciddiyetine hala varamadın galiba.
3: Hayırdır ya, kovboy şeyine mi geldik burada?
4: O biz? Seni hiç ilgilendirmez.
3: Tamam, buyurun bana göre siz oynuyorsunuz.
4: Çünkü ben burada saçlarım kötü bir şekilde...
3: Siz sanal alemde sırf
4: saçlarım kötü bir şekilde gözükmek
3: takipçi amacıyla buraya gelmişsiniz bence o şapkayı takarak.
4: Hiç alakası yok. Siz evet. Bu kadar konuşarak bence takipçi toplamaya gelmişsiniz.
3: Hiç işim yok çünkü, benim takipçiyle, hiç.
4: Çünkü maşallah ne Hasan Bey kaldı, ne Fatma Hanım kaldı.
3: Benim yeterince takipçim var.
4: Dün Rafet Bey'e bile karşı çıktınız. İşte nasıl öyle puan verirsiniz?
3: Hayır,
4: bana kesmedim. Bir sürü şey söyledim.
3: Ben Rafet Hocam'a... Gayet çünkü Rafet Hocam dedi ki temizlik titizlik benim için çok önemli dedi.

0: Sen bana sıfır verdin. Orada çalışmam. Sen de diyorsun ki yüksek verseydiniz ben de çıngarı koparırdım falan diyorsun.
1: Hayır ben çıngarı ben dedim ben şeyler. Üslubumu bozdum mu Rafet Hocam hayır, size dün?
2: Hayır.
0: Yani şu an bile konuşurken hot dudu hot dudu hot dudu konuşuyorsun.
1: Kusura bakmayın bu benim tarzım. Çünkü sizin şu anda burada oynadığınızı yani düşünüyorum. Şov yaptığınızı düşündüğüm için siz öyle düşünüyorsunuz. Üzgünüm ama yani.
0: Üzülme.
1: Yo ne üzül.
0: Cuma günü üzülmen yetecek sana zaten.
1: Umut ediyorum ki.
0: Valla Rafet Bey ben nazar boncuğu da taktım. Normalde inanmıyorum ama ben hamam böyle şey hanımefendinin gözü var. Yani geçmiş olsun kibarlığını bile göstermedi. Bence çok yanlış, ayıp.
1: Ben size gösterdim mi Fatma Hanım kibarlığımı geçmiş
0: olsun diye? Hayır sakarsın, sakarsın dedin.
1: Fatma Hanım beceriksizim demiyor da nazar boncuğu boşuna koymuş. Beceriksiz ama yine ben sana yarın buraya...
0: Bir geçmiş olsun de be, bir geçmiş olsun de be.
1: Şu anda oynayan sizsiniz, şov sizsiniz.
0: Şov programdan sonra dedim.
1: Yapmayın, şov yapmayın lütfen.
0: Yapacağım, siz de izleyeceksiniz.
1: Yok, yok, yapacağım, siz de izleyeceksiniz. Hiç de izlemeyeceğim.
0: Hadi
1: İzleme
0: bakalım.
1: Gibi bir... Lüksüm de yok yani.
0: Doğru bir meydan.
1: Dün kovboy şapkasıydı. Bugün de ana sınıfına giden çocuklar tersten şapka takar ya plajda. Aynı o şekilde gelmiş takmış. Aklınca kendini bir tar zannediyor. Ama bence hiçbir şeye benzemiyor. Onun bu yarışmada işi bile yok.
0: Ben takipçi falan kasmıyorum. Yeliz Hanım laf söylemek için söyledi. Her zamanki boş konuşuyor bence.
2: Bitti mi kavganız?
0: Tatlı atışıyoruz diye.
2: Atışma çok güzel de. Bir şey söyleyeyim. Hasan abi kendinden emin. Hiç polemiğe girmiyor. Ara sıra bir top atıyor. Bırakıyor sizi kendi kendinize. Yok, yok, siz yok. Orada güzel atışmalar. Son 20 dakika. Umarım bu 20 dakikada bu yemek çıkar.
3: 21 dakikada pişirmiştiniz şefim siz.
2: Ben 21 dakikada pişirdim de.
3: Ha bize süre fazlaydı pardon.
2: Şimdi hem burada birbirinizle atışıyorsunuz. Tatlı rekabet güzel ama aynı zamanda yemeğin de bu arada yetişip izleyicilerimizin güzel bir yemek restali izlemesi lazım. Hala siz sebze doğruyorsunuz. Şu kebapçı usulü sebze doğramaktan vazgeçin. Benim yaptığım yemeği hiç izlemiyor musunuz ya? Aklınızda bir şey kalmıyor mu? Benim doğradığımı gördünüz, evet. Tabağa yerleştirdiğimi gördünüz. Vallahi şu an şöyle bakarsam Yeliz Hanım'a bugün bir şey gelmiş, böyle bir kal gelmiş. Acayip böyle profesyonel bir şekilde hem lafını esirgemiyor, evet. Hem doğru gidiyor.
1: Ben işimle Rafet Hocam'dan aldığım puanla yemeğimle şov yaparım. Şapkamla onunla bununla yapmam.
0: Yeliz Hanım şefe oynuyor olabilir çünkü herkesin eline göre su dökme özelliği var bence o Yeliz Hanım'da. O yüzden oynuyordur kesin. Hem de tarzımı kıskanıyorsun bence. Evet evet vallahi.
2: Hasan abi de bugün acayip bir şey görüyorum ya böyle.
3: Henüz
2: yengeden fırça yemiş gelmiş.
3: Her şey bitmiş değil.
2: Bak bu ne bu.
1: Tabii ki.
4: Ezeceğim ezeceğim.
1: Cuma günü ki büyük puan var cuma günü.
2: 10.000 TL'yi of 10.000 TL'yi kim alacak acaba? Hayırdır Eyfel Kulesi falan mı dikiyorsun? Son 19 dakika. Hala tencereler kaynamaya başlamadı. İşin daha hijyen boyutu var. Şu an yemeklerin altı ısınmazsa, açılmazsa birilerinin yemekleri çiğ kalacak ve yetiştiremeyecek birilerinin.
1: Fatma Hanım'ın yemeği çiğ kalacak.
2: Birilerinin bak, yemekleri bak, çiğ bak. Kalacak.
3: Evet benim.
2: Artık yavaş yavaş vites arttırmamız lazım. Son 15 dakika. Demiştim ki somonların üzerine o kadar büyük sebze doğramayın. Bunlar dökülür tutmaz demiştim. Fatma ablacığım.
3: Evet şefim.
2: Somonun sağa sola açık kaldı.
3: Bence bugün en yüksek puanı ben almalıyım. Çünkü dün 4-0'ım var bugün kurtarmalıyım.
2: Yeliz bugün bir koşuşturma var sende ya. Bir özgüven gelmiş tencerenin altı çalıştırılmış.
1: Sizden yüksek puan almam gerekiyor. Dün ben sizden düşük aldığım için uyuyamadım.
2: Hadi canım.
1: Sabaha kadar
2: niye
1: uyuyamadım.
2: Niye o kadar hırs yaptın ya?
1: Uyuyamadım.
2: Evet.
1: Sizin gibi bir şeften bana çok büyük artısınız. Çok büyük öğrenebileceğim şeyler var.
2: Beni övme kardeş. Bana yemek yap, yemek. Yetişsin. Bir puanı al ondan sonra bakalım.
4: Bence bugün Yeliz şefe oynuyor yani. Boşuna oynamasın yine yüksek puan alamazsın.
2: Ben sana şimdi üzüleceğim bir şey söylesem.
1: Bir şey mi unuttun?
2: Bir şey unuttum.
1: Koydum üstüne. Koydum.
2: Söylemem. Bak ondan sonra...
1: Zeytinyağı da koydum.
2: Efendim şöyle oldu, böyle oldu. Ya onu mu niye yapmadım deme. Gözünün önünde duran bir iki tane malzemeyi son finalde bir şey yapman lazımdı. Gözünüzün önünde duruyor. Her şeyi söylersek ne anlamı kaldı sizin yemek yapmanızın? 10.000 lirayı ben almayacağım, siz alacaksınız. İyi düşünün, gözünüzün önünde duruyor. Şu an iki kişi o hatayı yaptı, haberiniz olsun. Son ocağa tencereyi koyduğunuz andan itibaren kapağını kapatırken ben bir şey yaptım. Şu an üçüncü kişi de aynı hatayı yaptı.
1: Galiba benim unuttuğum şey, en son böyle kapağı kapatmadan önce karabiberli tuzu unutmuştum.
3: Bize eksik ve hatanız var dedi şef. Ama bence sulu koyduğum için olabilir. Ben kendimde o kusuru buldum.
0: Bir tek ben unutmadım. Diğer hepsi unuttu. En üstte olması gereken kekikti sanırım. Hepsini almadılar. Bir tek ben aldım.
2: Sen de aynı hatayı yaptın. Sen başka bir hata yaptın bu arada, onu da söyleyeyim. Önünde duran bir malzeme var. O malzemeyi kullanmadın. Fatma Hanım, Yeliz Hanım, Can, yemeğe son dokunuşta bir şey koymuştum ben. Siz onları koymadınız.
1: Koydum şefim işte.
2: Ben bilmem.
3: Abi yağsa ben koydum son dokunuşta.
2: Bak, ben bilmem.
3: Ben koydum.
1: Şefim.
2: Yemek piştikten sonra söyleyeceğim. İş işten geçtikten sonra.
1: Ben zeytinyağı da koydum.
2: Ben bilmiyorum. Ve acayip takip ettim. Hele şükür. Aklım başına geldi. Tamam, aç, sıkıntı yok. Kapağını kapat, kapat, kapat kapağını.
3: Şu büyüğü alacağım şefim hemen.
2: Aynen.
3: Yoksa pişmeyecek.
2: Pişmeyecek.
3: Evet.
1: Fatma Hanım önce bana laf yetiştirmeye çalışıyor ya. Önce yaptığı yemeğin altını açmadan bir kere tencereye koymuş, yemeğin altını bile açmamış. En son açan oydu. Zaten yemeği de o yüzden çiğ kalacak.
2: Geliz, iyi düşün. Gözünün önünde duran bir şey var ve yemeğe koymadın. Yemeğe koymadın. Son dokunuşta bir şey yaptım. Kapağı kapattığım an bir şey yaptım, kapağını kapattım. Ve siz şu an Hasan abi dördünüz aynı şeyi yaptınız.
3: Ne yaptık?
2: Kullanmadınız.
3: Limon mu sıkmadık, yok.
2: Sıktın mı limon?
3: Limon sıktım ben şeyinde, salatasını.
2: Tamam, sonra?
3: Yağ da koydum.
2: Hadi size bir soru.
0: Sorun şefim.
2: Tat tuz almamız için neye ihtiyaç var? Bir yemeğin tadını ön plana çıkartmak için neye ihtiyaç var?
1: Tuz, karabiber.
2: Evet.
1: Zeytinyağı.
2: Son üstüne tuz, karabiber attınız mı?
1: Ben attım şefim.
2: Üstüne. Somonun üstüne tuz, haklısın. Karabiber. Evet, hele şükür, hele şükür. Çünkü süt kaynadıkça somon yağını bırakacak ve tuzsuzluğu ortaya çıkacak. Tuzla birlikte sebze ne olacak? Aside olacak. Sebze yumuşayacak. Bunu her zaman yapmam bu arada.
3: Teşekkür ederiz.
2: Ondan sonra acaba tuzum eksikti. Ben buna tuz koymuş muydum diye. Bu da benim size kıyam olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Sen böyle her dakika kapağını açarsan bu yemek pişmez.
1: Ama siz nasıl yürüyorsunuz?
2: Bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun şefim.
2: Dün burada dedin ki, en çok kafama o takıldı. Fatma benden korksun dedin. Niye? Niye korkması gerekiyor?
3: Ben niye korkacağım ki Yeliz Hanım'dan?
1: Bana çene yetiştirme konusunda başta bana böyle birazcık yürümeye çalıştı. Böyle Yeliz'i alt ederim zannetti ama benim veremeyeceğim bir cevap yok.
3: Ben zaten soru sormadım ki sana yürüyeyim.
1: Dünden beri, dün bana çok yürümeye çalıştı.
0: Sizin hayal dünyanız ne kadar geniş.
1: Hayırdır Can Bey, size ne oluyor? Biz burayı konuşuyoruz, size ne oluyor? Ben onu anlayamadım. Kıskanıyorsun
0: bana yürümeye çalıştınız, ne demek? Bir insan ya yürür
1: dedim, bakın,
0: ya da yürümez.
1: Çalışıyor dedim Can Bey, önce dinlemesini.
0: Rica edeceğim, kısık sesten konuşun, rica edeceğim.
1: Duymuyorsunuz diye Can Bey, duymuyorsunuz
0: yok,
1: ya.
0: Yok, duyuyorum, yanımda.
1: Bence duymuyorsunuz, ben kimseye anormallik var.
3: Yürümek de istemem zaten. Koşarım ben, direkt dalarım.
1: Koşarsanız hiç fark etmez, karşılığını da alırsınız Fatma
3: Çünkü
1: Hanımcığım.
3: Siz kendiniz söylediniz, ben nazar boncuğunu getirdiğimde mavi gözüm benim nazarım değer.
1: Siz dediniz, Yeliz Hanım'ın nazarı değmesin
3: ben
1: bana.
3: Ben hepimize söyledim.
1: Diye konu. Hayır, hepimize. Siz benim adımı zikrettiniz Fatma Hanım, lütfen. Ben çok iyi bir, yani benim hafızam çok iyidir
3: ama
1: Fatma Hanım.
3: Ama zikretmiş olabilir,
1: onu
3: sizin mavi gözlüğü hatırlıyorum ben.
1: Ben de size cevabını verdim.
3: Gözünüzün mavi olduğundan dolayı olabilir diye söyledim.
1: Benim size nazarım değmesi için karşıma rakip olmanız lazım ama benim rakibim değilsiniz. Dün sadece Rafet Bey'den 4 puan aldınız diye bence hiç, yani bu dünkü daha 4 gün var, 3 gün var daha, Cuma'ya kadar.
3: Benim için ilk gün önemliydi, Rafet şefimden
1: bu
3: aldım.
1: Bu derelerden gördüm. Sulara kar Fatma Hanımcığım.
3: Eksi sıfır verseniz de hiç önemli değil.
1: Benim için problem değil ki. Almışım. Kendi yemeğinizi veremiyorsunuz.
3: Ben yüksek puan alırsam

0: Filiz Hanım'ı hiç düşünemiyorum. Çok çatlar.
1: Ha Fatma Hanım'a neden bu kadar yükseliyorum? İlk günden beni tanımadan getirmiş bir nazar boncuğu. Birini burasına takmış, birini masanın önüne koymuş. Beni tanımıyorsun bile, bir de özellikle Yeniz Hanım'ın gözü değmesin. Ne alaka ya?
0: Olsun, gözüm kapalı. Kendinize verebilir. Gözüm açık olsa.
1: Gözü kapalı bakın, helal olsun. Hasan Bey'i bir kere daha takdir ediyorum.
0: Evet.
1: Bir kere doğru, daha takdir ediyorum.
0: Doğru ya, doğru bak. Ona itiraz etmiyorum.
1: Keza Can Bey de. Keza.
0: Onunla daha büyük takdir ettim. Direkt benimkini bildi.
2: Ama bugün dikkat edeceğim. Tamamen yemekler odaklandı.
3: Bir şey söyleyeceğim.
1: Buyurun.
3: Ben burada yani bir şey hissettim ve onu sormak istiyorum size.
1: Buyurun efendim.
3: Türk dilinde yürümek nedir? Türk dilinde koşmak nedir? Sen diyorsun ki bana yürüyorsun. O diyor ki sen bana koşuyorsun.
1: Hayır ben diyor ki ben size koşarım, yürümem diyor.
3: Ne demek o?
1: Buyurun açıklasın, ben devam edeyim.
0: Yürümenin hızlısı şefim.
3: Ha bildiğimiz yürümek değil yani.
2: Yürümenin koşması.
3: Koşmak nasıl oluyor? Sen yürümeyi anlat,
1: şöyle
3: sen de
1: söyleyeyim,
3: koşmayı anlat.
1: Ben ikisini birden anlatayım Rafet Hocam. Buyurun. Şimdi biz bayanlar dilinde ya da böyle hani böyle arada bir böyle bayanlar böyle tartışırız, evet, kavga ederiz ya. İşte laf yetiştirme konusunda. Diyor ki hani ben sana diyor laf falan yetiştirmem diyor. Senin diyor hakkından öyle de gelirim ki diyor göya bana. Ben de diyorum ki Fatma Hanımcığım geçeceksin o sevdayı. O derenin üstünden o kadar çok sular aktı ki cumaya kadar görürüz diyorum.
0: İnşallah.
3: Peki bunu bir ifade şey ediyor. Ya.
0: Buyurun şefim.
3: Bu kapışma hep böyle cuma gününe kadar böyle gidecek mi?
2: Sonuna kadar.
0: İlla ki.
2: Sonuna kadar gidecek.
1: Sonuna kadar.
3: Sonuna kadar.
1: Evet. Evet.
2: Cuma kadar böyle gidecek.
3: Hasan abi sen niye öyle bir
2: taşmak istedi?
3: Size bir şey söyleyeyim mi? Bu işten en karlı çıkacak Hasan abi. Et diye süt diye karışmıyor. Hayır, kimse alıyor, de bulaşmıyor.
2: Alıyor puanları, oturuyor aşağı. Bu Yeliz de Fatma devamlı kavga yapıyor. Bana fenalık geldi ya.
1: Alıyor puanları, almıyor puanları. Evet, ondan aldım.
3: Senin Fatma Hanım'la ne alıp veremedin var ya? Evet, ya da Fatma abla senin ne alıp veremedin var ya?
1: Söyleyeyim ben, dün hiçbir şey yokken, dün biz burada aşikar bir şekilde hiç kimse birbirini tanımadan yani hani bu nazar boncuğunu bugün getirip de dese ki işte Yeliz Hanım'ın bana gözü değer dese amenna diyeceğim. Ben dün ne bismillah. Neye dayalı nazar boncuğunu çıkartıyorsun da? Ay Rafet Hocam, Yeliz Hanım'ın bana gözü değer diye ben iki tane nazar boncuğu getirdim. Tak üstünden elini parmağını
0: kestim. Şimdi konuşma şeklim bir kere öyle değil. Türkçeyi çok iyi konuşurum lütfen.
4: Yeliz'in Fatma Hanım'ın taklidini yapması bence çok çirkindi. Yakışmıyor böyle şeyler bir hanımefendiye bence.
0: Yani çocuk gibi taklit falan yapıyor. Benim de taklidimi yaptı. Hiç hoş değildi. Konuşma şeklim öyle değil. Lütfen Türkçeyi güzel
1: o nazar boncuğunu ve şeyi bugün getirseydiniz saygı. Şimdi dün beni o şekilde yaptığı için ben de bugün artık ya cumaya kadar bizim onunla savaşacağız.
3: Koşuyorsun yani.
1: O bana koşuyormuş.
3: İyi de
1: ben
3: bir şey söyleyeceğim. Can da yan taraftan vallahi sürekli senden kopya çekiyor. Bak, bak. Sana bakıyor.
0: Bak bak o da takmış görmüyorum bugün.
4: Bile. Dayanamadım görmüyorum abi bile. Dediğim gibi.
3: Can.
4: En sevdiğim parmağım gibi.
3: Bir şey söyleyeceğim. Evet. Can. Dün burada bir şey dikkatimi çekti. Yeliz orada yemek yaptı, hata yaptı. Büyük tabağa koydu. Şöyle bir baktın. Sen de büyük tabağa geçtin. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Ben o tabakta yemek yaptığımı düşünmüyorum. Sen ne yapıyorsun ya?
4: Tabağımı değiştiriyorum şef.
1: Benden gördük.
4: Sana da şef söyledi.
3: Ben uyarıya geçtim. Küçük tabağı almaya başladım. Sen yemek yapmayı bilmiyor musun? Hiç mi yani?
4: Şefim yemek yapmayı biliyorum tabii ki. Ama hani usulünü çok fazla bilmiyorum. Hangi tabağa servis yapılır, hangi çatal konulur falan. Bunlar da tabii ki erkekler olarak biraz şeyiz. Geri plandayız. Evde.
3: Niye geri plandasın?
4: Evde öyleyiz. Hani bu davetleri falan anneler verir. İşte misafirler onlar karşılar, onlar hazırlar falan.
3: E peki yarın sen evlenince nasıl olacak bu
4: getir iş? Götür yapıyoruz sadece. Bir de hani böyle deli gibi her şey konulan bir masamız olmuyor bizim. Kaşık koyarız bir şey varsa onunla yeriz, kaldırırız yani. O kadar abartılı bir sofra kurmadınız.
3: Nasıl yani, eti de mi kaşıkla yiyorsun?
4: Yani o anne gerek. Onda da çatal mesela.
3: Mesela bak ben tavuk kanadı elimle yerim.
1: Ben de
3: çatal bıçakla tavuk kanat yiyen dünyada göremezsin.
1: Ben de.
3: İyi de şimdi yarın sen evlendin. Yani hep de yenge hanımdan beklemeyeceksin herhalde bu işleri.
4: Çok yardım ederim ben. Yani seviyorum da mutfağa girmeyi açıkçası. Tabii ki hatalarımız
3: var. Ben düşünemiyorum. Fatma Hanım'ın kızıyla evli olduğunu düşündüm şöyle de bir.
4: Kızı yokmuş bu arada. Yeliz Hanım'ın varmış. Allah, mavi gözlü.
1: Töbeler töbesi asla.
4: Niye hiç bakar mısın şunun tatlılığına sen?
3: Çocuğun yakışıklığına bakar mısın?
1: Töbeler töbesi vermem.
4: Şapkayı çıkarırım senin için.
3: Neyini gördün çocuğun?
4: Şapkayı çıkarırım.
3: şapkasından
1: dolayı. Bir kere
3: dolayı.
1: Özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim Rafet Hocam. Az önce dedi ki program başladığında Yeliz Hanım dün Fatma Hanım'ı izledi. Ondan dedi taklit aldı dedi. Onu dedi takip ya etti
4: o
1: dedi.
4: Üç, önce o yaptı. Üç tane o koydu sonra ya, üç tane sen
1: kendisi
4: koydun
1: söyledi.
4: Ya.
1: Kendisi söyledi. Rafet Hocam söyledi.
4: Bir de şimdi ne kadar Rafet koyduysa hocam. O kadar koydun yani.
1: Lütfen Can Bey. Rafet Hocam da şimdi diyor ki dün Yeliz'i izlediniz diyor. Yeliz ne yaptıysa onu yaptım. Aslında yaptığınız şeyi burada bana söylüyorsunuz, işte oynuyorsunuz. Yani aklınıza oynamaya gelmişsiniz Allah aşkına. Can bana kopyacı diyordun, ne oldu? Şef özellikle dedi, Yeliz'in hanımı takip ettin. Yeliz ne yaptıysa onu yaptın diye. Asıl kopyacı kendinsin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Hem de şef tarafından düşürüldün.
4: Öyle.
1: Ya
4: öyle
1: şu şapkasız evet. Diyorum ya, keşke bir kovboy yarışması yapsın da kanalımız. İlk vallaha birinci olursunuz.
0: Hayır ama şapkada onun aksesuarı nasıl biz künye kolye takıyorsak, şapkada onun aksesuarı takabilir genç.
1: Pardon Hasan Bey niye takmıyor.
0: Hasan Bey orta yaşlı, o genç.
1: Ne alakası var çok ya? Çok
3: Hasan Bey nasıl, yaşlı mı dedin şimdi?
0: Yok, orta yaşlı dedim.
3: Orta yaşlı.
2: Ama kendi yaşınla ona göre bizi daha yaşlı.
1: Hasan Bey maşallah dipçik gibi ya. O alakası var.
4: Yeliz Hanım sanki moda yarışmasına gelmiş gibi konuşuyor. Ay, yemeğini yapsın.
3: Yemek pro.
1: Var? Ben yemeğimi de yapmışım, temizliğimi de yapmışım.
4: Benim şapkamdan, hayırdır size. Benim şapkamdan uzak dursun. Seni ilgilendirmez. Ben seviyorum, yakışıyor.
1: Siz bana nasıl yürürdünüz biliyor musunuz
4: Can Bey? Ben seviyorum, yakışıyor.
1: Ben dün sizin gibi pis çalışırdım, pasaklı çalışırdım. Yemeğimi yetiştiremezdim.
4: Bak,
1: siz
4: bak.
1: Ederdiniz. Bak.
2: Onları göremiyorum. Rakip göremiyorum. Onlar birbirlerine düştü. Biz işimize bakalım.
4: Siz o kadın parmağını kesiyor.
1: Vardı,
4: ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ben geçmiş
4: bir,
1: olsun
4: bir
1: dedim.
4: Es verin. Bir es verin. Biz de konuşalım. Niye müsaade edin mi ya? Bunun haksızlıkla alakası yok.
3: Haksızsınız. Ben buraya araya girdim. Araya girdim. Sustuk. Hasan Bey diyor ki bunlar diyor kendi kendine diyor kavga diyor. Ben diyor burada diyor rakip tanımıyorum diyor.
2: Siz birbirinize düşün. Biz işimize bakalım.
1: Hasan Bey siz dünkü mod şeylerinize, puanlarınıza devam edin. Bizi izleyin. Ah. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sen
3: oradan son bir dakika. Hadi bakalım. Buyurun.
0: Sunum yapalım mı?
3: Son bir dakika isterseniz yapmayın. Son bir dakika. Yemek programına mı geldiniz? Dedikodu programına mı geldiniz ya? Son bir dakika. Ne bu beni ben izlerken böyle mi koydun bunu?
0: Pardon hocam, hemen
3: söyleyeceğim sana. Son 30 saniye.

0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaldır elleri. Bırak, bırak, bırak, bırak. Bırak. Of, of, of, of, of. Bir, iki, üç kişide büyük hata var. Hatayı az sonra söyleyeceğim.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı.
2: Yemekte hiçbir tat yok.
3: Puanım buna
4: sıfır.
0: Sıfır.
4: Evet.
0: Beş normalde vermem lazımdı.
2: Gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
0: Sana puanım beş. Bunlar yeniyor mu sizce? Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman.
2: Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani.
0: Erken havaya girmiş gibisin biraz böyle. Konu ben yani.
2: Evet, konu siz.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. İlk can senle başlamak istiyorum. Sen alalım böyle. Gözlüğümüzü takalım. Evet. Şapkayı ben alayım. Can.
4: Şefim.
0: Hazır mısın?
4: Hazırım şefim.
0: Hazırsan o zaman tadıma başlayalım.

0: Tatları benzer aslında şefim. Ama benim kafamda küçük nüanslar var karar belirleyebilmem açısından. Bunları söylemeyeceğim burada. Kendi şifrem olsun diye düşünüyorum. Bu ya Fatma Hanım'ın ya Hasan Bey'in. İkisinden birinin olduğunu düşünüyorum ve puanım... Sıfır.
1: Sıfır.
0: Evet.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim bunun tadı çok yaban geldi bana. Yine somonu güzel pişmiş. O konuda hepimiz başarılı olmuşuz bence. Vallahi kaostan beslenen kaoslar kraliçesinin olabilir diyorum. İsmini söylemeyeceğim. Herkes anlamıştır bence. 0 puan.
0: Kaostan beslenen kim acaba? Çok merak ettim.
1: Sizce şefim?
0: Sence kim olabilir?
1: Şu an ismi aklıma gelmediği için söyleyemiyorum gerçekten.
0: Aa. Peki, son yemeğimize geçelim tadım için. Hazırsak?
1: Hazırım şef.
0: Son yemeği tattıracağım sana. Açalım.
1: Şefim bunun hiçbir şekilde olur yok gibi. Yine somonu güzel ama çiğ kalmış bazı şeyleri. Bu ya Hasan Bey'in ya Fatma Hanım'ın dediğim gibi. Hasan Bey'in olabilir, bu da 0.
0: 0?
1: Evet.
0: O kadarcık mı? Yani yorum yok mu başka? Duyular ne oldu? Damak ne oldu? Dil ne oldu? Sebze pişmiş mi? Somon çiğ mi? Sarımsağı mı var? Limonu mu var? Bekliyoruz. İzleyicilerimiz bizi merak ediyorlar.
1: Şefim izleyicimiz için önemli ama ben de şu an bir taktik vermek istemiyorum açıkçası. Çünkü bunu söylersem tabakları gördükleri için ona göre devam edecekler arkadaşlar da.
0: Hı hı.
1: O yüzden biraz saklı tutmak istiyorum.
0: Çok enteresan. Gözlerimizi açabiliriz. Gözlüğü alayım. Şimdi senin yerini alabiliriz.
1: Tamam şef.
0: Can, hadi bakalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Hadi be. Ben şok. Yani en kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm. Dur bir ya. En kötü Yeliz'in olacağını düşünmüştüm açıkçası. İlk denediğim lezzetliydi. Hak etti, verdim.
2: Budur.
1: Yenisi çok yüksek vermiş.
2: 5 veremedim.
1: Evet.
2: Budur.
0: Peki Yeliz'e puan verdiğinde kendi yemeğini mi zannettin?
1: Kendi yemeğimi zannettim. Hatta yakın olacağını da söyledim.

0: çünkü o da benim gibi yapmıştı. Yani doğramıştı, etmişti falan. Yakın olabileceğini düşündüm. O yüzden onda tereddüt. Hatta 5 verecektim, dedim yapma. İyi yapmışım, 2 vermişim. Çok değil. Son yediğim kimindi?
1: Hasan Bey'in.
0: Yok, gideri yok abi. Yapma sen bir daha bu yeri. Yok.
1: Can Bey bugün puanlamada kaostan beslenen kişiye bu 0'ı veriyorum dedi. Ama gözü açılıp karşıya geçtiğinde bir baktı ki Fatma Hanım. Demek ki kaostan beslenen kişi Yeliz değil, Fatma Hanım'mış.
2: Fatma ablacığım sen alalım. Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
2: Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim.
2: Gözlüğünüz. Fatma ablacığım.
3: Efendim.
2: Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
2: Hazırsak başlayalım mı?
3: Buyurun.
2: Peki. Başlayalım.

0: ağzımız açalım. Buyurun. Söz sizde.
1: Şefim bu. Şöyle söyleyeyim. Bir şey kokusu geliyor ama ne anlayamadım. Biraz da somon güzel pişmiş. Aslında güzel ama bir gidip geliyorum. Sanki kendi yemeğim gibi. Sanki Hasan abinin yemeği de olabilir. Bilemedim yani, iki arada kaldım. Bir yoğun bir şey tadı da geliyor. Ne diyeyim size? Tuz tadı gelmiyor ama bir değişik bir tat geliyor. Sanki sarımsağı mı daha baskın olmuş şey mi? Onu anlayamadım. Ama bu sefer pazartesi günkü gibi çok şey gitmeyeceğim. Kendimi de korumaya ve puanımı yükseltmeye ihtiyacım var. O yüzden puanları iyi tutacağım yani, işin açığı. Bu tabağı, bunu da kendimin de olabilir, Hasan Bey'in de olabilir. Sanki o his veriyor bana. Bilemedim şefim. Çünkü o da çok geç koydu şeyini, somonunu.
0: Puan alalım.
1: Puanımı veriyorum. Buna 3 veriyorum.

0: Şefim bunun somonu çok pişmiş.
1: Evet.
0: Sebzeler biraz sert kalmış. Sebzeler sanki somonun önüne geçmiş gibi geldi bana. Çünkü somon iyi, bayağı iyi pişmiş. O yüzden somon favorimiz olduğu için, sebze arkada olduğu için ben buna 0 veriyorum.

0: Evet, yorumlar alalım.
1: Şefim, bu da çok sebzeler biraz diri kalmış. Ama somon iyi. Çünkü somon öne gelmiş. Bununla da biraz farklı bir tat var ama anlayamıyorum. Buna da 3 veriyorum.
0: 3. Fatma ablacığım.
1: Efendim?
0: Geldik şimdi son yemeğe.

0: Açalım.
1: Bunun somonu güzel pişmiş. Tam güzel. Çok da şey değil. O yüzden bu sanırsam yerli hanımın şeyi olabilir. Çünkü o onun gibi geliyor bana sanki. Evet. O yüzden Yeliz Hanım'a bir veriyorum.
0: Kaç?
1: Bir.

0: Fatma ablacığım, gözlüğü çıkartabilirsin. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görebiliyor musun?
1: Şefim, görüyorum ama o tarafa geçmeye cesaretim yok.
0: Niye?
1: Puandan dolayı.
0: Öyle mi?
1: Puanlardan dolayı.
0: Buyurun, en başa alalım sizi. Bakalım kime ne puan vermişsiniz?
2: İlahi adalet dedikleri bu olsa gerek Fatma Hanım.
3: Kendime bir vermişim.
2: Gece de uyuyamayacaksınız Fatma Hanım.
3: Ay Hasan abi, Hasan abi vermişim o üçü.
4: Lezzetli yemek yapıyoruz diyoruz ya.
5: Hasan abi buluyorsun hakikaten.
3: Ben Hasan Bey'i buluyorum. Valla Hasan Bey, size çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim.
4: Elimin lezzeti güzel diyordum.
3: Ben yarın gelmeyeceğim.
0: Yine Hasan abiye yüksek puan verdin. Dün de Hasan abiye.
3: Evet. Ben Hasan abiye çalışıyorum. Yarın gelmeyeceğim ben.
2: Fatma zaten dün de uyuyamamıştı. Bugün hiç uyuyamayacak. Hiç uyuyamayacak aldığı puanlardan dolayı.
0: Şimdi üçüncü yarışmacımız Yeliz Hanım. Buyurun. Takalım gözlüklerimizi.

0: yorumlar alalım.
1: Bunun tuzu hiç yok şefim. Yani tuz gelmedi, şeylerini hiç alamadım. Bu havuç, sebzelerinin hiç tadını alamadım. Ya bu yemek benim olamaz. Buna puanım 0.
0: Sence kimin yemeği olur bu?
1: Bu Can Bey'in olma ihtimali var.
0: Can Bey'in?
1: Olma ihtimaline karşılık.

0: Açalım.
1: Bu çok çiğ geldi bana şefim. Yani yavan bir tadı var, çiğ geldi bana. Çiğnedikçe hani...
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Bu çiğ geldi. Matematiksel bir hesap yaparsam en son ocağın altını açan Fatma Hanım'dı sanırım. Ya Fatma Hanım'ın yemeği olabilir, Hasan Bey'in olamaz çünkü Hasan Bey ilk açanlardandı. Sanırım Fatma Hanım'ın. Bana çiğ gibi geldi. 1 puan vereceğim.

0: Evet. Buyurun.
1: Bu yemekte hiçbir tat yok. Tuz, tat. Bence bu Hasan Bey'in yemeği. Sıfır.
0: Nereden anladın?
1: Tuzu yok. Baharat yok. Karabiber yok. Limon yok. Yani bana öyle geldi. Hiçbir şekilde tat yok.
0: Ya seninse?
1: Benimse sıfır hak etmişimdir, sıfır. Yapacak bir şey yok. Bunu da ben yapmışsam bana yazıklar olsun yani. Bu kadar açık ve net söylüyorum.
0: Peki. Son yemeğimiz. Açabiliriz.

0: da tuzu az olmuş ama deminki yemeğe göre en azından tadını alabiliyorum diğer yemek şeylerin, ama riske de atamıyorum. Buna da 2 vermek istiyorum. Kendi olasılığım olmak üzere. Riske atamam.
1: Peki, bunu aldık. Gözlerimizi açabiliriz. Buyurun.
0: Bakmak bile istemiyorum. O yemeği ben yapmışsam hak ettim.
1: Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
2: İlahi yani, adalet.
0: İlahi adalet. Evet. Az önceki yemeği ben yaptıysam ilahi adalet o sıfırı ben hak etmişimdir. Hani o benden önceki baktırdığınız yemek kimindi? Onu çok merak ediyorum gerçekten.
3: Hatırlamadım ben.
0: Hasan Bey'in miydi? Ya onu ben yapsaydım gerçekten hak etmiştim sıfır yani.
4: Benim el lezzetim var dedim.
2: Ve sen 3 veriyorsun. Fatma abla gerçekten seni.
0: Gerçekten anladım. Yani ne tat hiçbir şey.
4: Anlaşıldı.
1: Yeliz kendi yemeğine de 1 vermiş.
0: Evet.
1: Şimdi önemli olan bu yarışmada gerçekten dünyanın en adil yemek yarışması diyoruz. Lezzet ön planda ama tadarak kendi yemeğinizin lezzetini bulmaya çalışın. Şu sistemde birazcık uyanıklık, hani az vereyim, çok vereyim. 5'ler gitti, dün 5'ler gitti, bugün yerine 1'ler 2'ler gelmeye başladı.
0: Ben şefim dün de 5 vermedim.
1: Hesaplar, çarşıdaki hesap, evdeki evet. Hesapla 1 olmuyor arkadaşlar.
5: Evet. Asıl bu gece uyuyamayacak Yeliz. Bana fazla puan verdi ya, kahrolmuştur eminim.
0: Fatma Hanım'a fazla puan vermemiş de sinirimi bozmadı. Mutlu olsun.
1: Tadım sırası. Hasan Bey siz de buyurun. Bakalım Hasan Bey bulabilecek mi kendi yemeğini? Buyurun. Hazır mıyız Hasan abi?
4: Hazırım.
1: Kesin.
4: Kesin hazırım.
1: Kendini nasıl hissediyorsun?
4: İyi hissediyorum.
1: Peki o zaman başlayalım.

0: Açalım. Yorumlar alalım.
1: Zaten balık şeyi arıyorum, tadı arıyorum ya. Yani sarımsağını mı koymamış, ne yapmamışsa?
0: Biraz daha sesli, coşkulu. Ben duymuyorum.
1: Sarımsağı az galiba, sarımsak az koymuş.
0: Evet.
1: Bu yemek Fatma Hanım. Fatma Hanım'ın olabilir.
0: Puanın?
1: Puanım buna 0.
0: Peki. Geçelim diğer yemeğe.

0: biraz lezzetli olmuş.
1: Evet.
0: Sebzeleri de pişmiş. Sebzeyle beraber geldi ağzıma. Diğerinden daha lezzetli geldi bana.
1: Kimin yemeği olabilir sence?
0: Bu da Yeliz Hanım'ın yemeği olabilir.
1: Yeliz Hanım'ın yemeği?
0: Evet.
1: Puanınızı söyleyin.
0: Buna da 0 veriyorum.
1: Oo. Lezzetli geldi. Güzel buldun. Ama bir matematik oyunu başladı.
0: Biraz yarışma, yarışma mecbur.
1: Burası yarışma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Ama adaletli olmak lazım değil mi bu konuda?
0: Adalet... Yarışmayı kendim kazanmak istiyorum da gibi.
1: Hmm. Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Buyurun, açalım.

0: yorumlar alalım.
1: Ben yemeğimi kaçırdım galiba.
0: Nasıl?
1: Galiba yemeğimi kaçırdım. Bana öyle geldi.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Benim yemeğimi kaçırdım, evet.
0: Yorum alalım.
1: Bu ondan da lezzetli olmuş.
0: Senin yemeğin olabilir mi?
1: Hayır. Bu çok lezzetli geldi bana. Sebzeleri diri ama lezzetli olmuş. Balığı gayet lezzetli olmuş. Sarımsağı, tuzu yerinde.
0: Şimdi hem lezzetli olmuş diyorsun, evet. Hem de benim yemeğim olamaz diyorsun. Bir ironi yok mu burada?
1: Bu benim yemeğim olamaz. Bu benim yemeğim olamaz.
0: Olamaz.
1: Evet.
0: Peki kaç puan veriyorsun?
1: Yani yemeğimi kaçırdım. Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdım eminim. Bir daha.
0: Yemeğini kaçırdığına inanıyorsun.
1: İnanıyorum.
0: Sıfır puanını verdin. Peki.

0: Açalım. Yorum alalım.
1: Şimdi anladım yemeğim. Tamamen kaçırdığımı anladım. İlk tattığım yemek benim yemeğim olabilirdi.
0: Bu senin yemeğin olabilir mi?
1: Benim yemeğim değil bu.
0: Hangisi senin yemeğin?
1: Birinci yemek benim yemeğimdi, kaçırdım.
0: Peki lezzetli mi?
1: Bu lezzetli, çok güzel. Bu yani bir, ikinci, üçüncü bu daha lezzetli. En lezzetli bu geldi bana.
0: Wow. Evet. Puanın?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: En kötüsü hangisiydi?
1: En kötüsü birincisi.
0: Birincisi?
1: İlk verdiğim, kaçırdığımı anladım.
0: Peki buna kaç veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum.
0: Ama lezzetli diyorsun.
1: Bu yarışma, onu bulmak lazım bu metot.
0: Ama adil de olmak lazım.
1: Adil yani şimdi burada ben kendim kazanmak...
0: Lezzetli dedin, kendim çok güzel dedin.
1: Kendim kazanmak istiyorum.
0: Peki.
1: Yemeğimi kaçırdığımı eminim.
0: Kaç puan veriyorsun?
1: Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdığımı eminim.

0: Hasan abicim. Şimdi gözlüklerini çıkartalım. Hasan abi buyur yerini alalım seni. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
1: Zaten biliyorsun.
2: İlk yemeğim, ilk yemekte kaçırdım.
3: Hasan abi o kadar emek ediyoruz. Niye doğru hepsine mu sıfır verdin?
2: Canım yemeğimi kaçırdım. Ama yemeğimi kaçırdım.
3: Ama ne alakası var ya?
4: En kötü yemek senin yemek ya. El insaf, el vicdan
2: ama
4: ya.
2: Ama yemeğimi kaçırdım. Şu anda bu insafa gelmedi ki yani. Yarışmaya geldi değil mi yani?
3: Ne alakası var? Yarışmaysa ya biraz da bir yarışma değil şey mi yani, şimdi emeğe saygı.
2: Şimdi burada yani
3: emek de var bir sürü.
2: Yani bu nedir? Yemeği bulmak zaman, önemli değil mi?
3: O zaman hiç bakmayalım.
2: Ama burada yemeği bulmak önemli. Ama bu şimdi adaletten bahsediyoruz da burada yemeği bulmak önemli değil mi yani? Yemeğimi kaçırdığımı eminim yani. Öyle değil mi? Kaçırdım mı yemeği?
4: Yani.
2: Yemeğimi kaçırdım mı kaçırmadım mı?
3: Ya kaçır ya da kaçırma yani hepimiz aynı veriyor.
2: Bile bile ben lades diyebilir miyim?
3: Ya güzelse iyiyse
2: önemli olan o damak tadı yani. Burada el becerisinden yani şeyde önemli olan o damak tadıdır. Şimdi bu ne
3: demek? Ya zaten görmüyoruz.
2: Zaten bir yerden.
3: Tada göre veriyoruz.
2: Zaten bir yerden yakalamasam.
3: Ya bir ver, iki ver yani.
2: Bir yer, iki. Yeri gelir birle o şey kazanır.
3: Hayır olsun olsun. Şimdi peki, adalet mi?
4: Fırçayı çok yemişsin eşinden ama adalet mi yani? Şu tablo adalet mi?
3: Tamam bak dün acemi
4: bir adalet olur mu
3: yani olur mu? Bak,
1: şey söyleyeceğim niye yükleniyorsunuz? Kendi yemeğini kaçırdı. Anladıktan sonra yani sıfır verdi. En mantıklı sen sıfırdı yani.
2: Ama kaçırdım lan eminim.
0: Senin olduğunu teyit ediyorsun doğru mu?
2: İkinci yeme tabii ki ilk vermediğime pişman oldum. Balık diye bile tereddüte kaldım.
0: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Her zaman şunu söylüyoruz, dünyanın en adil yemek yarışması. Herkes kendi tattığı yemeği kendi puanlayacak. Ancak adaletten bahsediyorsak, tabii ki herkes kendi tattığı ve kendi yaptığı yemekle bulmakla yükümlü. Evet. Ona göre sıfırdan beşe kadar puan vermek zorunda.
2: Evet.
0: Ancak yarışmayı ben kazanacağım diye yapılan lezzetli yemeğe de, işte ben bunu lezzetli buldum, sıfır puan veriyorum demek bir adaletsizlik. Burada hem kendi yaptığınız yemeği bulacaksınız hem adaletli olup sadece matematik hesabı yapmayıp yemeğe puan vermeniz lazım. Siz Hasan abi sen burada adaletli olmadın. Bak burada önemli olan evet 10 bin lirayı almak, başarı, 10 bin lirayla şampiyon olmak bu güzel bir şey ama beğendiğim bir yemeği öve öve bitiremediğim bir yemeğe de sıfır vermen hiç adaletli değil. Şimdi gelelim şefin tadımına. Hazır mıyız? Bakalım Rafet Şef sizlere kaçar puan verecek.
2: Ben nasıl yemeğimi tanıyamadım? Hala sinirliyim vallahi. Nasıl ikinci yemeği tadınca anladım ki ilk yemeği kaçırdığımı çok iyi anladım.
4: Hasan Bey Fatma Hanım'a sıfır puan verince elimde değil yani. İstemsizce gülüyorum. Yapacak bir şey yok. Ama bunu kendi istedi.
0: Şimdi şefin tadım zamanı. Bakalım Rafet Şef kime ne verecek? Öncelikle Hasan, Can, Fatma ve Yeliz. Elinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Çok
0: güzel, başarılı bir pişirme uyguladınız. Şimdi tadım esnası sıra bende. Öncelikle Can'ı tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Ben yemeği yaptım. İyi izlemenizi rica ettim. Yemeğin sonunda bunlar yeniyor mu sizce? Yeliz?
4: O benim değil.
0: Fatma?
3: Evet şefim.
0: Yeniyor mu bunlar?
3: Yenmiyor.
0: Bunu sana yedirecektim, geri vazgeçtim. Fatma ablaya yedirecektim, geri vazgeçtim. Hasan Bey'e yedirecektim, geri vazgeçtim. Tabakta yenmeyecek hiçbir evet şekilde kekik, biberiye, tarçın, kabuk tarçın, yıldız anason. Bunlar hiçbir zaman sunumda tabağa kullanılmaz. Sadece yemeğe reha versin diye kekik, biberi her şeyi kullanabilirsiniz. Ama yenilmeyecek hiçbir şekilde bir şeyi çünkü bu bir sap. Bu yenmez. Ondan dolayı Can seni tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Bu puana etkileyecek mi? Çok ufak. Çok bir şey değil. Şimdi
4: ben
0: kimle başlıyoruz? Hasan abiyle başlayalım. Hasan abi sana yorumum bir keresinde hani az önce adam

adaletten bahsettik hatırlarsan. Kendi yemeğini tanıman için sebzeleri çiğ bırakman ve sebzeleri büyük büyük doğraman adil değil. Tat yok, tuz yok. Sana puanım 0. İkinci yarışmacımız Fatma abla. Sebzeler çiğ ve diri, al dente.

0: Muhteşem bir Hindistan cevizi sütü tadı alıyorum. Balığın pişmesi çok güzel. Tuzu yerinde. Limonu eksik. Sebzeler al dente.
1: Evet.
0: Sana puanım

0: Teşekkür ederim şefim.
1: Şimdi Yeliz Hanım'a geçelim. Yeliz Hanım bunu akşam eve götürün, müzede saklayın. Bu olmasaydı eğer...

0: Normalde sana vermem gereken puan... Tadımdan sonra bir puan daha kırdım senden. Hazır mısın? Bir puan kırmıştım. 5 puan verecektim kekikten dolayı. 4 puandı. 4 de vermiyorum. Sana puanım... 3 havuçlar kütür kütür ve çiğ.
1: Sunumun hiç mi gözünüzde puan yok?
0: Bak diyorum ki 5 birebir aynısını yaptım. 1 puan kekik, 1 puan havucun kütür kütür olması. Gelip tadına bakabilirsin. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Dişe dişe diş. Niye alıyorsun?
1: Bilmiyorum şefim.
0: Neden?
1: Sizden bugün 5 çok umutlu bekliyorum.
0: Havuçları anladın mı?
1: Anladım.
0: Çiğ mi?
1: Çiğ. Ama biraz daha kalmış olsaydı...
0: 5 normalde vermem lazımdı. Çünkü pişirmesiyle sebzelerin özellikle doğraman bayıldım. Aynı, birebir benimkinin aynısı. O kekiği bakın, beni izledikten sonra son ana kadar iyice bakın. Bir kekikten gitti, 4 puan verecektim. Tadımı yaptım, havuç kütür kütür. 4'ten oldu 3. Geçelim cana.

0: hafif. Bir gittim geldim. 4 mü vereyim, 5 mi vereyim? Senin de kerevizin. Çok az ama böyle.
1: Evet.
0: Bir dakika daha tutsaymışım.
1: Biraz doğramakta zorlandım.
0: Daha güzel olurmuş. Dikkat et bunlara.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Elinize emeğinize sağlık.
1: Çok sağ olun, afiyet olsun.
0: Şimdi totalde puanları açıklıyoruz. Dün ve bugün almış olduğunuz toplam puanları söylüyorum. Can 10 puan. Fatma Hanım 10 puan. Yeliz 18 puan. Hasan Bey 13 puan. Bu da ne oluyor? Fatma ile Can şu an eşitsiniz.
1: Evet.
0: Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Teşekkür ederim.
0: Ve en az puana sahipsiniz bu arada.
1: Evet.
0: 16 puan.
2: Evet. Maalesef dünkü olaylardan dolayı 4-0 aldım. Bugün de anca toparlayabiliyorum. İnşallah son iki günde de toparlayacağım.
0: Yeliz, şu ana kadar en önde giden sensin. Liderlik koltuğu sende ama hep böyle bir üzgün.
3: Sizden alamadım.
0: Konu ben yani.
3: Evet, konu siz.
0: Hasan Bey 0 verdi.
3: Hasan Bey'in damakta 1, damak zevki yok. 2, hakkaniyeti yok. O yüzden Hasan Bey'e laf etme gibi bir şansım da yok. Hani iki gündür arkadaşlar benim oynadığımı düşünüyor ama Hasan Bey orada sessiz, sakin, dura dura işi götürüyor. Burada da götürüyor ki gördük de. En azından ben beğendiğim hani şeye 2 de verdim, 1 de verdim ama çok beğendim dediğim yemeğe de 0 vermedim. Evet. O yüzden ama sizden aldığım puan gerçekten benim için çok önemli. Benden uyuyamadım, bugün de uyuyamayacağım sayenizde. Teşekkür ederim.
4: 5'i alınca hiç ödemedim. Geçen de bir...
3: Ben dün de beş alamadım. Rafet Şefim'den 5.
0: Ocağın altını dün yaktık. Bugün hafif yükselttik. Yarın rekabet ortamı daha da yoğunlaşacak. Köşen bir şekilde hazırlık yapmanızı istiyorum. İyi çalışmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle. Süremiz 45 dakika. Ben bunu 30 dakikada yaptım.
4: Bu ne işi?
3: Enjektörümüz bile var.
0: İğneyi niye attın?
2: Bir tane alabilir miyim şimdi?
0: Alamazsın, geçti artık. Eldivenler niye yok? Alo! Taştı, taştı, taştı. Yanık kokusu hemen geliyor.
4: Oo, o da yandı orada.
0: Oğlum yandı bu, yandı. Dedim, sen dalga mı geçiyorsun benimle ya?
2: Büyük hata.
0: Dik durması lazımdı bıldırcınların, dik. Bırak. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Bana o yemeği inşallah vermez. Hasan abi sen bugün bu yemeği yap, ben bugün mesleğe bırakırım. Sana söyleyeyim.
4: İddialıyım, yaparım.
3: Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus.
0: Son bir dakika. Sana,
2: lütfen, lütfen.
0: Bir,
2: bir
0: dakika. Sıfır. Benim yemeğimde... Tadım zamanı.
2: Buna?
1: Puanım 1.
3: Bu yemek kesinlikle...
0: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
3: Pardon?
0: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ...ben sana 0 vereceğim.
1: Şefim 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
0: Ordinaryo süt yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem 19 Eylül Cumartesi'den itibaren her cumartesi 12.30'da TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Cihan Akın yaklaşık 15 yıldır köpek eğitmeni olarak çalışıyor.
1: Koş.
0: Yüzlerce köpeği eğitti, birçok hayata dokundu.
1: Bekle, yat. Aferin. Hop.
0: Ama 18 Temmuz 2021 günü unutulmaz bir kırılma anı yaşadı.
1: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. O havuza giremedim, atlayamadım. Böyle bütün dünya karardı benim için.
0: Ailenin birlikte yetiştirdikleri köpekleri Moka, atanın iyileşme sürecinde adeta bir mucizeye dönüştü.
1: Moka hastane bahçesine geldiği anda ben terapi köpeklerinin insanlar üzerinde nasıl psikolojik anlamda iyileşme yarattığını o anda tanık oldum.
0: Moka sadece bir evcil hayvan değil, bir dost, bir yol arkadaşı, bir terapi köpeği oldu.
1: Köpek üzerinde mutlak hakimiyet kurduğunuzda, disiplinle ve kararlılıkla bunu sürdürdüğünüzde köpek sakinleşiyor.
2: Moka yat.
0: Bu bir babanın, bir eğitmenin, bir hayvanseverin zorlu ama ilham veren hayat hikayesi.

0: Merhabalar, köpek eğitmeni Cihan Akın ben. 1984 İstanbul doğumluyum. 7 yaşında bir oğlum var, ismi Ata. Lise mezunuyum. 4 yıl muhasebe uzmanlığı yaptıktan sonra 15 yıldır da köpek eğitmenliği yapıyorum.
1: Gelin çocuklar, koş tek tek.
0: Şu anda evde eğitim hizmeti veriyorum. Haftanın 2 günü yeni öğrencilerle itaat eğitimi üzerine çalışıyorum. Hani köpeklerin başka köpeklere havlamadığı, tasmalarını çekmediği, işte otur yat bekle komutlarına uydukları ve sosyal hayatta sahipleriyle sakin bir ilişki kurdukları bir eğitim modeli.
1: Birkaç adım durduk, otur.
2: Otur. Sit.
0: Hani VIP sabit eğitim köpeklerim var. Benimle böyle bütün hayatını eğitimle ve antrenmanla geçiren köpeklerim var. Bunlar da haftada 2 gün ben onları evlerinden alıyorum. Hem itaat eğitimlerini tekrar ediyorum. Hem de işte ormanda yürüyüş yapıp eklemlerini güçlendirmek için antrenman yapmış oluyoruz.
1: Ata takip. Ata takip. Ata yavaş. Ata yavaş. Moka yürü. Atanın yanına git.
0: Köpeklerle tanışmam hani doğduğum zamana dayanıyor. Benim babam ormancıydı ve bir orman kulesinde görevliydi. Ben böyle orman içinde bir kulübede doğup büyümüşüm. Orada babamın işte sokaktan sahiplendiği Çomar isminde bir köpeğimiz vardı. Okul hayatımın başlamasına kadar hani ben bütün hayatımı böyle Çomar'la geçiriyordum. Sahile onunla iniyorduk. İşte parka onunla çıkıyorduk. Çok güzel böyle dostluk, yoldaşlık yapıyordu ablamla bana. Köpekleri hep çok sevdim. Dışarıda köpek gördüğümde dahi hani hemen yanına gidip sevmek istiyordum. Ta ki 19 yaşında bir saldırıya uğradım. Bir sürüydü. Herhalde hani bir yaraları vardı veya bir ağrıları vardı köpeklerin. Hani yanlarından geçerken işte bir agresyon

0: gerçekleştirdiler bana. Hani ben köpeklerden korkmuyorum, kaçmadım. Durdum sabit bir şekilde ama hani baktım ki köpekler geliyor üzerime. Ben kaçmaya başladım. Tabii koşarken bir tanesi beni ısırdı ve ben korkudan bayılmışım. Bir yıl kadar köpeklere çok fazla yaklaşamadım. Köpek gördüğümde böyle hani bacaklarım titriyordu korkudan. Sonra askere gittim ben. Karakolda işte 20-30 tane köpeğimiz vardı. Hani orada tekrardan o köpeklerle bağımı, işte cesaretimi onlarla kazandım. Bir köpek sahiplendim. Sasha'yı da ismi, Alman çoban köpeği. Kedi, köpek, hani hareket eden her şeye çok böyle havlayan, agresyon yapan bir köpekti. Sonra onu sakinleştirmek için işte videolar izliyorum. İşte seminer için hocalar geliyor, işte dünya şampiyonları geliyor. Onların işte seminerlerine katılıyorum. Ve hani öğrendiğim bütün bilgileri Sasha'ya ben aktarmaya başladım. Tabii aramızdaki ilişki çok daha farklı bir boyuta geldi. Hani eğitimin orada hani önemini çok öğrendim. Sonrasında da işte kurumsal hayata başladım ben. İşte 4 yıl muhasebe uzmanı olarak görev yaptım. Ama tabii köpekler hayatımda hep devam ediyordu hobi olarak. İşte Sasha'nın eğitimlerine devam ediyordum. Ve kurumsal hayatın işte 4. yılında ben köpek gezdiriciliği yapmaya başladım. Gidiyorum, insanların köpeklerini evlerinden alıyorum. İşte sahilde, ormanda, parklarda işte yürütüyorum. Dedim ki hani ben sadece kendi köpeklerimi değil, hani başkalarının köpeklerini de eğitebilirim. Sonra işte komşu köpekleriyle başladım. Teyze, hala köpekleriyle başladım. Hani çok keyif almaya başladım. Çünkü köpeklerle bir işbirliğine giriyorsunuz. Köpeğe komut veriyorsunuz. Köpek bunu yaptıktan sonra ödüllendiğinde hani aranızda gerçekten çok böyle güvenli bir ilişki oluyor. Ve sonrasında bu sektöre girmiş oldum.
1: Köpeğim Opal. 2022 Türkiye şampiyonu. Şu anda 11 yaşında. Size itaat gösterisi sunacağız şimdi. Sit. Let. Sit. Stay. Let. Sit. Fuß. Fuß. Fuß. Fuß.
0: Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra bir eğitim çiftliğinde çalışmaya başladım.
1: 1-2-3 hızlı gel, burada yönlendir.
0: 2018 yılında hani firmamı kurdum. Hep böyle bir eğitim kulübüm olsun, köpeklerim haricinde farklı hayvanlarım da olsun diye bir hayallerim vardı. Şu an bulunduğumuz bu evi aslında hani o hayallerimdeki eğitim kulübü anlamında tuttum.
1: Safiş, hızlı bir şekilde geliyorsun. Tam şurada hop komutu veriyorsun ve yönlendiriyorsun köpeğini. İnince de seviyorsun. 1-2-3. Sevdik.
0: Hani burası aslında eğitim ve konaklama hizmeti vereceğim bir işletme olacaktı. Ta ki hani oğlumun başına talihsiz bir kaza geldi. Ve ondan sonra hani burası işte oğlumun yaşam alanı olmuş oldu. Moka ile birlikte hani 4 tane köpeğim var şu anda benim. Hani 2 tanesi kendime ait, hani ailemize ait. 2 tanesi de hani bakanlık nezdinde hani terapi köpeği olarak sokaktan sahiplendiğimiz köpekler.
1: Evet, yönlendir. Hop Safiş.
2: Hop Safiş.
1: Evet. Bravo Safiş.
2: Bravo Safiş.
1: Aferin, sev köpeği, sev, sev, sev, sev, sev, sev, sev. Evet, harika. Harika.
0: Benim hikayem atanın kazasıyla başladı. Ben İzmir'e bir eğitime gitmiştim. Evde eğitim hizmeti veriyorum orada. Ata da annesiyle İzmir'de tatildeydi. İzmir'deki o evdeki son eğitim günümde hani atayı da yanıma almak istedim. Evin işte havuzu var, işte bahçesi var. Hani oğlumla vakit geçiririm öğle arasında diye. Ve akşam hani tüm eşyalarımızı hazırladık. Köpeklerle son çalışmamı yapıp hani mezuniyet belgelerini verip hani biz oradan ayrılacaktık. Ben gittiğim bütün eğitimlere, işte gittiğim bütün orman kamplarına Atay'ı hep götürürüm. Hani Atay hep böyle yanımda sakince durur. Ama o gün hani ne oldu, nasıl gitti, bir anda böyle kayboldu. Çok